durumuna bakıp kendini onlarla kıyaslıyor. Odaya geçti, katlamış olduğu paçalarını indirdi, yere serili ucu kıvrılmış seccadeye eğilip düzeltti. Ellerini kavuşturdu. Büyük kızın düğününe de az kaldı. Dünürlere de mahcup olmamak lazım. Ama ne diyeceksin? Vaziyet de ortada. İnsan garipliğe, yokluğa alışıyor da el alemin dilinden dökülenlere bir türlü alışamıyor. Kız da ne yapsın, çalışıp didiniyor. O küçüğü gibi değil, hiç üzmedi bizi. Nereden geldiğini bildi, haline isyan edip eksikliğimizi yüzümüze vurmadı. Durumu bildiğinden lise biter bitmez kapı kapı dolanıp iş aradı. Yıllardır da çalışıp destek oluyor. Ben de ne edeyim, emsallerimin hepsi emekliliğin tadını çıkarıp sağda solda gezinirken benim emekli maaşı karnımızı ancak doyuruyor. Elde avuçta desen hiçbir şey yok. Bizim büyük kızın taliplisi çıkınca iş başa düştü. Kızı el evine boynu bükük yollamayalım diye bizim yönetici Hasan Emmi'yi araya sokarak bir iş ayarladık. Allah ondan razı olsun, ricamızı ikiletmedi. Hasan Emmi demişken, apartmanın kaloriferciliğinden emekli olmasında onun emeği çok fazla. Askeriyeden emekli, apartmanın da en eski sakinlerinden. Diğer ev sahipleri başlarda istemese de o zorla sigortasını yatırtıp şu zemin kattaki fakirhaneyi de aileye tahsis etmiş. Eşi de mütevazı ve içten bir kadın. Sağ olsun bir fazlalık olduğunda ayırıp kapıcı dairesine indirir. Bir eksikleri olduğunda gidermeye çalışır. Belediyedeki temizlik işi için de araya bayağı adam sokup ayarlamışlar. Süreli bir işmiş ama hiç olmamasından iyidir deyip ismini vermişler. Namazını bitirip seccadeyi kaldırdı, salona yöneldi. Serdiği iş kıyafetlerinin kuruyup kurumadığını kontrol etti. Kıyafetleri toplarken kızların odasının kapısı hızlıca açıldı, irkildi. Küçük kız uyanmış, suratı beş karış banyoya doğru yöneliyor. Tüh ya, uyandıracaktık, yine unuttuk. Hemen çıkayım da yüz yüze gelmeyelim şimdi. Kıyafetlerini alıp hızlıca odasına geçti. Kıyafetlerini giyerken nefes nefese kalmıştı. Öksürmeye başladı. O inatçı öksürük. Bu yaştan sonra çalışmak kolay mı? Elbette zor. Bazen nefesim tıkanıyor. Kalp de arada bir tekliyor. Gençliğimizdeki derman, güç kalmadı ki. 3-5 adımda bir dinleniyoruz. Sağ olsun benim mıntıkada beraber çalıştığım gençten bir çocuk var. Adı Hamdullah. İdare ediyor beni. Çoğu zahmetli işi de o yapıyor. Gücüm tükendiğinde hemen atılıp benim yetemediğim yerlere elini uzatıveriyor. Babasının yerine koyuyor beni garibim. Üzülüyor ama ne yapacaksın, kader bu. Dünya zaten böyle bir yer değil mi? Bazıları kirletir, bazıları temizler, bazıları eskitir. Sen o eskiyenleri alıp yeni diye boynuna takarsın. Benim ömrüm de tok olan insanların şımarıklıklarını süpürmekle geçer. Kapı çaldı. Hızlıca montunu giyip beresini kafasına alarak kapıya yöneldi. Selamlaştılar. Merdivenin altına koyduğu süpürge ve küreyi aldı. Abi, bizim mıntıka değişmiş bugün. Hayırdır, ne oldu? Çarşı mıntıkasındaki arkadaşım birinin bir yakını hastalanmış. Bizi oraya kaydırmışlar. Hadi ya, nasıl olacak? Gel, ben sana anlatacağım şimdi. Mecidiye Mahallesi'nden başlayıp İstasyon Caddesi'ne doğru ineceğiz. Oradan heykele doğru çıkıp bitireceğiz. Oo, bugün işimiz uzun o zaman. İhtiyar, sana diyorum evinde otur diye. Hadi lan oradan. Sen daha beni... Salondan gelen sesleri duyunca uyandı. Telefonu alıp saatini kontrol etti. Ayda, yine geç kalacağız. Babam yine uyandırmayı unuttu. Allah'ım ya, iyice unutkan oldu bu adam. Yataktan doğrulup hızlıca oda kapısını açtı. Babası salonda kıyafetlerini topluyordu. Yüzüne bile bakmadan öfkeli bir şekilde banyoya yöneldi. Saçlarını toplayıp dişlerini fırçaladı. Ellerini kurutacak havlu aradı, bulamadı. O arada kapı çaldı. Babasının sesi duyuluyordu. Çıkmasını bekledi. Kapı kapanınca banyodan çıkıp mutfağa yöneldi. Buzdolabını açtı, yüzünü buruşturdu. Yiyebileceği hiçbir şey yoktu. Mutfak çekmecesinin içindeki bisküviden birkaç tane alıp ağzına attı. Saatine baktı, hemen hazırlanması gerekiyordu. Kıyafetlerini giyip çantasını hazırladı. Ablasını göz ucuyla kontrol etti, hala uyuyordu. Parmaklarının ucunda ilerleyerek ablasının çantasının olduğu tarafa yürüdü. Bir gün yakalayacak beni ama ne yapabilirim, verdikleri harçlık 3 kuruş, yol parasına bile yetmiyor. Kızarsa

0: da kızsın. Hafifçe eğilip cüzdanından eline gelen ilk parayı alıp hızlıca odadan çıktı. Of, bu sefer de otobüse yetişemezsem yandım. Hızlı adımlarla evden çıkıp durağın olduğu yola doğru saptı. Durakta öğrencilerin olduğunu görünce rahatladı. Tut. İndirimli öğrenci kartı. Otobüsün ortasına doğru ilerledi. Cebinden kulaklığını çıkardı. Bunca insan içinde şu telefonu çıkarsam milletin hepsi bana güler. 5. el olmuş telefonu tutuşturmuşlar elime. 10 defa söyledim bir telefon alın diye. Neymiş efendim, düğün varmış. Varsa benim suçum ne? Madem bakamıyorsunuz neden doğurdunuz sanki beni? Arkadaşlarımın ailesi bir istediğini iki etmiyor. O kurstan diğer kursa, o özel dersten diğer özel derse. Sonra da bana iyi çalış da iyi bir bölüm kazan diye konuşuyorlar. Aylardır bir telefon alın diye yalvarıyorum resmen. Arkadaşlarım okulda sürekli bir şeyler gösteriyorlar telefondan. Ben mecbur kalmadıkça telefonu çıkartıp bakmak bile istemiyorum. Ablam da anlamıyor beni. Annem babamın tarafını tutuyor. Kendi telefonunu verecekmiş. Ben ne yapayım senin abuk subuk telefonunu? Bir insanın hiç yeni bir şey olmaz mı ya? Ya ablanın eskilerini giyersin ya da komşularının giyemeyip çöpe atacaklarının artıklarını. Yeni bir şey almanın zevkini yaşamayalı o kadar uzun zaman oldu ki. Babama bir şey diyecek olsam annem araya girip bağırıyor çağırıyor. O da çalışıp çabalasaymış. Çocuk yapıyor madem, bakmasını da becerebilseymiş. Neymiş efendim, kaç yıldır bir ayakkabı bile almamışlar kendilerine. Şimdi de belediyede çöpçü olarak işe başladı. Allah'ım, tam kapıcılıktan kurtuldu dedim, şimdi de gidip çöpçü oldu. Benim hayatım bir ezik olarak varlığını sürdürmeye mahkum olmuş sanki. Delireceğim gerçekten. Her gün rutin olarak temizledikleri mıntıkaya yeni yerlerin eklenmesinden dolayı işleri diğer günlere nazaran bugün biraz daha uzun sürmüştü. Mıntıkanın büyük bir kısmını bitirmiş, epey de yorulmuşlardı. Kaldırıma oturmuş dinleniyorlardı.
1: Haydi, bismillah ihtiyar, şu caddeyi de döndük mü işimiz bitiyor.
0: Çöp kovasını ve süpürgelerini toplayıp köşeye doğru yönelmişlerdi ki kızının okulunun bulunduğu caddeye geldiklerini fark etti. Panikledi.
1: Hamdullah, şurayı sen halletsen de ben karşı taraftaki çay bahçesinde seni beklesem olmaz mı? Ne oldu ihtiyar? Yorulmam diyordun. Tamam tamam. Hadi sen git dinlen. Ben de halledip yanına gelirim.
2: Çaylar senden ha.
1: Yok ya, yorulduğumdan değil de. Neyse, sen işini bitirince o tarafa doğru gel.
0: Adama da ayıp oldu. İşten kaçıyormuş gibi. Zaten elinden geldiğince yardımcı oluyor. Mahcup olduk vallahi. Ama ne yapayım, bizim küçük kızın okulunun tam önü burası. Görürse çok utanır. Sonra yine tavır alır. Bazen öyle şeyler söylüyor ki düşmanım olsa bu kadar canımı acıtmaz. Ama daha çocuk. Kendini sürekli diğer emsalleriyle kıyaslıyor. Aslında elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz ama genç kız, ihtiyaçları bitmiyor ki. Kaç aydır telefon istiyor. Evde huzur bırakmadı. Kimseyle konuşmuyor, odaya kapatıyor kendini. Arada çıkarsa görüyoruz cemalini. Bizim Hamdullah'la da konuştuk. Tanıdık bir telefoncu arkadaşı varmış. Ondan taksitle bir telefon alacağız maaş atınca. Bakalım inşallah. Yolun karşısına geçti. Çay bahçesinin açık alanındaki sandalyelerden birini çekti ve oturdu. Cebindeki bozuk paraları çıkarıp saydı. Tekrar saydı. Bir çay istedi. Kafasındaki siyah bereyi çıkardı ve saçlarını düzeltti. Karşı masaya baktı. 4-5 kız öğrenci. Aralarında utangaç ve kendini saklamaya çalışan bir çift göz. Tekrar baktı. Kızıydı. Beresini aldığı gibi hızlıca kalktı. Çay bahçesinden koşar adımlarla çıktı. Caddeye çıkmak üzereydi ki nefesi kesildi. Bir sıcaklık hissetti sırtında. Kalp hizasında bir batma. Gözleri karardı. Tutacak bir yer aradı. Yanında duran çöp konteynerine tutuldu ve yığıldı. Bağırışmalar duyuluyordu. Koşuşturan silik suretler. Ellerini montunun cebine götürdü. Bozuk paraların olduğu yere. Sıkıca tuttu.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Canı dilden.
3: Efendim, Canı Dilden programı devam ediyor. Bizden bir iz taşıyan hikayelerden sonra alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatlere geçiyoruz. Bugün niyet, sıdk ve ihlas konusundaki nasihatleri sizlerle paylaşacağız. Canı Dilden programı nasihatlerle devam ediyor. Basiret ehlinin bildirdiğine göre abidlerin dışında insanların hepsi helak olmuşlardır. Alimlerin dışında abidlerin hepsi helak olmuştur. İlmiyle amel edenlerin dışında alimlerin hepsi helak olmuştur ve muhlislerin dışında bütün amiller helak olmuştur. Muhlisler büyük bir tehlike içindedir. O halde ihlas olmadan çekilen bütün sıkıntılar zayi olur. İhlas ve sıdıksa niyetsiz olmaz. Niyeti olmayan kimse ihlası nasıl koruyabilir? Biz bir bölümde niyetin manasını, diğerinde ihlasın hakikatini ve son olarak da sıdkın aslını açıklayalım. 1. Niyet. Niyetin fazileti bilinmelidir. Zira bütün amellerin ruhu niyettir ve hükmü niyete bağlıdır. Allah Teala niyetlere bakar. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah Teala sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. O sizin ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Kalbe bakılmasının sebebi niyet mahalli olmasındandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, şüphesiz yapılan bütün işler niyetlere göre değerlendirilir. Herkese niyetinin karşılığı vardır. Kimin hicreti Allah ve Resulüne ise hicreti gerçekten Allah ve Resulünedir. Kim de elde edeceği bir dünyalık veya evlenmek istediği bir kadın için hicret etmişse onun hicreti de uğrunda hicret ettiği şey içindir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer bir hadis-i şeriflerinde ise şöyle buyurmuştur. Benim ümmetimin şehitlerinin çoğunluğu yataklarında ölenler arasındandır. Cephede savaş esnasında öldürülen nice kişiler vardır ki Allah Teala onların niyetlerini çok iyi bilmektedir. Kul bir takım salih ameller işler. Melekler onları mühürlü sayfalar içinde semaya yükseltirler. Ameller Allah Teala'nın huzuruna takdim edilir. Allah Teala bu sayfayı götürüp atın. Çünkü bu amelin sahibi bunu benim rızamı gözeterek yapmadı buyurur. Sonra meleklere falanca kulun defterine şu ameli yazın diye nida eder. Yazıcı melekler ey Rabbimiz o bu amellerden hiçbirini işlemedi derler. Allah Teala o bunları yapmaya niyet etti buyurur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. İnsanlar dört kısımdır. Birincisi, Allah Teala'nın ilim ve mal verdiği kimsedir. O, malını ilmin gösterdiği şekilde harcar. İkincisi, eğer Allah Teala şu kişiye vermiş olduğunu bana da verseydi, ben de onun yaptığı gibi yapardım der. Bu ikisi sevapta eşittirler. Üçüncüsü, Allah Teala'nın kendisine mal verip ilim vermediği kimsedir. O, malını cahilce saçıp savurarak boş yere harcar. Dördüncüsü, kendisine ne mal ne de ilim verilmiştir. O üçüncü kimseye bakarak Allah Teala şu kişiye vermiş olduğunu bana da vermiş olsaydı ben de onun yaptığı gibi yapardım der. Bu ikisi günah da eşittir. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte de aynı şekilde bu husus dile getirilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferine çıktığında Medine'den kalan bazı kimseler vardır ki aşmış olduğumuz her vadi ve kafirleri kızdırmak maksadıyla attığımız her adım, yaptığımız her harcama, katlandığımız her yorgunluk ve çektiğimiz her açlık için Medine'de oldukları halde onlar için de bir sevap yazıldı buyurdu. Sahabe-i kiram, ey Allah'ın Resulü, onlar bizimle değilken bu nasıl olur diye sordular. Peygamberimiz, niyetleri bizimle birlikte olmaktı fakat onları mazeretlere engelledi buyurdu. Güzel niyetleri sebebiyle sevaba ortak edildiler. Anlatıldığına göre İsrailoğulları içinde abid biri vardı. Halkın büyük bir açlık ve kıtlık çektiği esnada yolda giderken büyük bir kum tepesine rastladı ve kendi kendine eğer şu kum yığını yiyecek olsaydı onu şu insanlara dağıtır açlıklarını giderirdim dedi. Bunun üzerine Allah Teala zamanın peygamberine şöyle vahyetti. Falan kişiye git ve de ki, Allah Teala senin niyetlendiğin sadakanı kabul etti. Senin bu güzel niyetini mükafatlandırdı. Şayet o kum yığınını yiyecek olsaydı, onu dağıttığında elde edeceğin sevabı sana verdi. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği hadiste, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimin niyeti dünya olursa, Allah Teala fakirliği onun iki gözü arasına koyar ve dünyadakilere en rağbetli olduğu halde onu dünyadan ayırır. Kimin niyeti ahiret olursa, Allah Teala onun kalbine zenginlik koyar, işini toplar ve dünyadan gönlünü tamamen çekmiş olduğu halde onu dünyadan ayırır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir kadınla evlenir ve onun için belirlediği mehri ödememe niyetinde bulunursa o kişi zina etmiş olur. Kim bir borç alır ve aldığı borcu geri vermeme niyetinde bulunursa o kişi de hırsızdır. Alimlerden biri demiştir ki, ameli işlemeden önce niyeti elde etmeye bak. Zira sen hayır işlemeye niyetli olduğun sürece hayır üzere olursun. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh demiştir ki, cennet ehli cennette, cehennem ehli de cehennemde ancak niyetleri sebebiyle ebedi kalırlar. Ameller ve niyetler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifle amelsiz niyetin niyetsiz amelden üstün olduğunu vurgulamıştır. Niyetsiz amelin ibadet, amelsiz niyetinse taat olmayacağı malumdur. Belki bunun manası taatin beden ve kalpte olmasıdır. O halde ibadetin iki yönü vardır. Bunlardan üstün olanı kalbe ait olandır. Bunun da sebebi amelden maksadın kalbin sıfatını değiştirmek olmasıdır. Kalbin niyet ve amelinden maksat bedenin sıfatını değiştirmek değildir. İnsanlar niyetin amel için gerekli olduğunu zannederler. Esasen amel niyet içindir. Zira bütün amellerde asıl olan niyettir. Çünkü bütün maksat kalbin değişmesidir. Kurtuluş ve felaket kalptedir. Beden araya girse bile kalbe tabidir. Beden hacca giden birinin altındaki deve gibidir. Maksadına kavuşup hacı olan deve değil, o şahıstır. Kalbin değişmesi, kişinin yüzünün dünyadan ahirete çevirmesi, hatta dünya ve ahiretten Allah Teala'nın rızasına yönelmesidir. Yüz çevirmek de istek ve iradeden ibarettir. Kişi kalbinde dünya sevgisi galip olunca yüzünü dünyaya döner. Dünya ile alakası onu istemesi olur. Çünkü insan yaratılışının başlangıcında

dünyaya yöneliktir. Allah Teala'yı istemesi, ahirette onu görmesi gibi olunca sıfatı değişir ve yüzünü ahirete döner. Demek ki bütün amellerden maksat kalbin dönmesidir. Secdelerden maksat alnın yerini değiştirip havadan yere indirmek değildir. Maksat kalbin sıfatını değiştirmek, kibirden tevazuya meyletmektir. Allahu Ekber demekten maksat dilin değişmesi ve hareket etmesi değil, kalbin kendi tazimini bırakıp Allah Teala'nın huzurunda saygılı olmaya dönmesidir. Hacda taş atmaktan maksat taş atılan yerde taşların toplanması veya elin hareket etmesi değil, kalbi kullukta sağlamlaştırmak, nefsi ve akli tasarruflara uymayı terk etmek ve irade dizginini elden çıkarıp şeriatın eline teslim etmektir. Nitekim hacılar, haccımla gerçek kulluk ve ubudiyetimi göstermek için fermanına uydum, divanına geldim ya Rabbi derler. Kurbandan maksat koyunun canını almak değil, cimrilik pisliğini kalpten temizlemek, hayvanlara şefkati kendi tabiatıyla değil emre göre yapmaktır. Koyunu kes diye emredilince bu hayvancağız ne yaptı, niye canını acıtayım dememektir. Kişi bütün bunları tamamen bırakıp hakikatte yok olmalıdır. Çünkü zaten yoktur. Bunun gibi tüm ibadetler de böyledir. Kalp kendisinde bir istek belirince bedenin de onunla ayağa kalkacağı ve o sıfatın kalpte daha sabit ve muhkem olacağı şekilde yaratılmıştır. Mesela kişinin kalbine yetime merhamet göstermek doğunca onun başını okşar ve bu merhamet daha kuvvetli olur. Kalbin uyanıklığı artar. Kalpte tevazu manası meydana gelince başını önüne eğer ve yere yaklaştıkça kalpteki tevazu kuvvetlenir. Bütün ibadetlerde niyet ve hayır, yüzü dünyadan çevirip ahirete yönelmektir. Bu niyette amel etmek, bu isteği sabit ve kuvvetli kılar. O halde amel, niyetten meydana gelse de istek ve niyeti kuvvetlendirmek içindir. Şu durumda niyetin amelden hayırlı olduğu anlaşılır. Zira niyet, kalbin kendisinde, amelse kalbe geçmek için başka uzuvlarda olur ve eğer kalbe geçerse işe yarar. Aksi halde gaflet doğar ve beyhude olur. Bu şuna benzer. Bir kimsenin midesinde hastalık olur da içtiği ilaç hastalık yerine ulaşırsa fayda verir. Eğer göğsüne sürülür de tesiri oraya geçerse bu da faydalı olur. Fakat bizzat mideye ulaşan gibi olmaz. Çünkü göğse sürülmekten maksat göğüs değil belki midedir. Demek ki bu ilaç mideye geçmezse boşuna olur. Mideye ulaşan ilaç göğse ulaşmazsa boşuna olmaz.

Canı Dilden. İhlas ve fazileti. Allah Teala şöyle buyurmuştur: onlara sadece dini Allah'a has kılarak ona kulluk etmeleri emredildi. Beyyine Suresi 98-5. Yine Zümer Suresi 39-3 ayet-i kerimesi mealen, dikkat edin, Allah için olan ancak halis dindir buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah Teala buyuruyor ki, İhlas benim sırlarımdan bir sırdır. Onu kullarımdan sevdiklerimin kalbine emanet ederim, yerleştiririm. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel radıyallahu anh'a şöyle buyurdu: amelini ihlasla yap, azı da sana yeter. Riyanın fenalığı hakkında anlatılan her şey ihlasın faziletiyle ilgilidir. İnsanların görmesi ihlası götüren sebeplerden biridir. Bundan başka daha pek çok sebep vardır. Maruf-u Kerhi rahmetullahi aleyh kendisine vurur ve ey nefis, amelinde ihlaslı ol ki şeytanın tuzağından kurtulasın derdi. Ebu Süleyman Eddarani rahmetullahi aleyh demiştir ki, sadece Allah Teala'nın rızasını isteyerek bir adım atabilen, az da olsa ihlasla güzel bir iş yapan kimseye müjdeler olsun. Ebu Eyyub Es-Sahdiyani rahmetullahi aleyh demiştir ki, amel sahiplerinin niyetlerini halis yapmaları, onlara bütün amelleri işlemekten daha zordur. İhlasın hakikati. Niyetin, amelin sebebi ve muktezası olduğunu öğrendin. O mükteza eğer bir olursa buna ihlas denir. İki olursa karışık ve halis değildir demektir. Karışık olması ise şöyledir. Mesela bir kimse Allah'a yaklaşmak kastıyla birlikte oruçta hasıl olan perhizden istifade etmek için oruç tutar. Yahut geçim yükünden ve kötü huyundan kurtulmak için kölesini azat eder. Yahut yolculuktaki hareketle bedeninin sıhhat bulması veya beldesinde arız olan bir kötülükten kurtulmak, evindeki bir düşmandan kaçmak veya ehlinden, çocuklarından yahut meşgul olduğu işten bunalıp ondan günlerce rahat etmek için hacca gider. Yahut harbi tecrübe etmek, harp sanatlarını öğrenmek, asker hazırlamaya ve sevk etmeye güç kazanmak için gazaya gider. Yahut gece namazı kılar fakat gayesi ailesini veya yükünü gözetlemesi için kendisinden uyuklamayı gidermektir. Yahut kendisine yetecek malı kolayca elde etmek veya kabilesi arasında aziz bir insan olmak veya ilmin izzetiyle arazisini ve malını tamah edenlerden korumak için ilim öğrenir. Yahut susmanın sıkıntısından kurtulmak ve konuşmanın lezzetiyle rahatlamak için ders ve vaazla meşgul olur. Yahut alimlerin ve sufilerin hizmetini üstlenir ki onların ve insanların yanında çokça hürmet görsün veya bu sayede dünyalık şeylere ulaşsın. Yahut sürekli yazı yazarak hattını güzelleştirmek için musaf yazar. Yahut binek kirasından kurtulmak için yaya hacca gider. Yahut temiz olmak veya serinlemek için abdest alır. Yahut güzel kokması için gusül abdesti alır. Yahut ari isnatla tanıdık.

kılmak için hadis rivayet eder yahut evin kira yükünü hafifletmek için mescitte itikafa girer yahut yemek pişirmekten kurtulmak, yapacağı işlere boş vakit bulmak ve yemeğin kendisini meşgul etmemesi için oruç tutar yahut dilencinin ısrarla istemesinden kurtulmak için ona sadaka verir yahut kendisi hastalandığında ziyaretine gelinsin diye bir hastayı ziyaret eder, kendi cenazesine gelinsin diye bir cenazeye katılır. Yahut hayırla anılması, kendisine salih biri olarak bakılıp hürmet edilmesi için bu hayırlardan herhangi birini yapar. Böyle işlerin hepsi riyadır. Riyanın ne anlama geldiğini daha önce anlatmıştık. Tüm bu düşünceler ister az olsun isterse çok ihlası bozar. Halis olan niyet, nefsin hiçbir payının olmadığı, yalnızca Allah Teala için olan niyettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ihlastan sorulunca Rabbim Allah'tır deyip sonra emrolunduğun gibi istikamet üzere olmandır buyurmuştur. O halde ihlastan daha zor ve çetin hiçbir şey yoktur. Ömrü boyunca ihlasla bir adım atanın kurtuluşu ümit edilir denilmiştir. Sıdk. Sıdk ihlasa yakındır ve büyük bir derecedir. Bu mertebeye kamilen ulaşan kimseye sıddık denir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sıddıkları överek şöyle buyurmuştur. Ahzab suresi 23. ayeti kerime mealen Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Yine Ahzab suresi 8. ayeti kerime mealen doğruları doğruluklarıyla sorumlu kılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kemal nedir diye sorduklarında şöyle buyurdu. Doğru söylemek ve sıdkla hareket etmektir. O halde sıdkın manasını bilmek mühimdir. Sıdkın manası doğruluktur. Sıdk ve doğrulukta 6 şey vardır. Her kim bunların hepsine kemalle erişirse sıddık olur. Birinci sıdk sözdedir. İkinci sıdk niyettedir. Üçüncü sıdk azimdedir. Dördüncü sıdk vefadadır. Beşinci sıdk ameldedir. Altıncı sıdk derecelerin en yükseği ve en kıymetlisi olup dinin makamlarındaki sıdktır. Din makamlarında dinin hakikatini kendinden istemeli, zühd, muhabbet, tevekkül, havf, reca, şevk ve rıza gibi zahiri delillere kanaat etmemelidir. Zira bunlardan tamamen uzak hiçbir mümin yoktur. Fakat bu hallerin kendisinde az bulunduğu kimse zayıf olur. Bu hallerin kuvvetlice bulunduğu kimseye de sadık denir. Allah Teala buyurmuştur ki, Hucurat Suresi 15. ayet-i kerime mealen, gerçek müminler ancak Allah'a ve peygamberine iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar sadık olanlardır. Demek ki Allah Teala imanı tam olana sadık buyurmuştur. Bu şuna benzer. Bir kimse bir şeyden korkarsa, onun korkmasının işareti korkudan titremesi, renginin sararması ve yeme içmeden kesilip kararsız olmasıdır. Kişi bu şekilde Cenab-ı Hak'tan korkarsa korkusu doğrudur. Fakat günahtan korkarım deyip de o günahı bırakmazsa kendisine yalancı denir. Bütün makamlarda bunun gibi pek çok değişiklik vardır. O halde bu 6 hususta doğru olan kimse sıdkta en üstün derecede olduğu için kendisine sıddık denir. Bunların yalnız bir kısmında sadık olana ise sıddık denmez. Onun derecesi sıdkının ölçüsüne göredir. Niyetin karışık olması. Niyetin karışık olunca eğer riya niyeti ya da başka bir maksat ibadet niyetine baskınsa cezaya sebep olur. Her iki taraf eşit olursa ne cezaya ne sevaba sebep olur. Eğer riya ibadet tarafından zayıf olursa amel sevapsız kalır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Amelinde başkasını ortak edene ecrini Allah'tan başka kendisi için amel ettiğin kimseden al denilir buyurmuştur. Bize göre bu hadisi şeriften murat iki tarafın eşit olduğu zamandır. Kişi o vakit sevap alamaz. Sevap isteyince de ona git sevabı ortak ettiğin kimseden iste denir. Cezaya delil gösterilen hadislerden murat sadece riya niyeti olması ya da niyetin kalpte baskın olmasıdır. Fakat gerçek sebep taat ve ibadet olup diğer yön zayıf olursa kişi sevapsız kalmaz. Ancak yine de sevap niyetiyle halis olan kimsenin mertebesinde olmaz. Bu seçimde kişinin ihtiyarında iki delil sunalım. Birincisi, bize delille malum olmuştur ki,
ukubetin yani cezanın manası kalbin Allah Teala'ya layık olmaktan uzak olmasıdır. Mahcubiyet ateşiyle yanmanın sebebi de budur. İbadet niyeti saadet tohumu, dünya niyeti de şekavet tohumudur. Bu iki niyete uymak o tohumların gelişmesine yardım etmektir. Bunlardan biri kişiye Allah Teala'nın rızasından uzaklaştırır, diğeri ise yakınlaştırır. O iki niyet eşit olursa asla sevap olmaz. Kişi ibadet tarafına bir karış fazla yakın olursa o kadar sevap kazanır. Hangi tarafa yakınlaşırsa diğer taraftan uzaklaşır. İsterse yarım karış olsun durum yine böyledir. Kişinin ibadet tarafına yarım karış meyli varsa o kadar sevap ve yakınlık elde eder. Dünyaya yarım karış meyli de o kadar hüsranlık ve uzaklık bulur. Tıpkı sıcak ve soğuk olan şeyleri aynı ölçüde yerse hararet ve serinliği eşit olacak hasta gibi. Böyle biri eğer soğuğu bir miktar fazla yerse serinlik galip olur ve eğer sıcağı bir miktar artırırsa hararet galip olur. Günah ve taatin kalbin aydınlık ve karanlık olmasındaki etkisi ilaçların beden mizacındaki tesiri gibidir. Terazi akıl olursa ağırlık ve noksanlıkta bir zerre kaybolmaz. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Zilzal suresi 8. ayeti kerimesi mealen buna işaret eder. Fakat ihtiyatlı olmak en iyisidir. Çünkü kişi maksadın aslını kuvvetli, kendisini ise zayıf zannedip selameti maksadın sebebi yok etmekte bulabilir. İkincisi, icma ile sabittir ki bir kimse hac yolunda ticaret yapsa, sevabını muhlislerinki kadar olmasa da hacı zayi olmaz. Kişinin asıl gayesi hac yapmak olup ticaret de o niyete tabi olur. Biraz noksanlık olmakla sevabı batıl olmaz. Yine Allah Teala'nın rızası için savaşan kimse için de durum böyledir. Zira savaşın iki cephesi vardır. Birinde zengin kafirler ki burada ganimet malı fazla olur. Diğerinde de fakir kafirler bulunur. Eğer savaşan kimse zenginlerin cephesini seçerse onun gazasının tamamen boşa gitmesi imkansızdır. Çünkü insan kendisinde bir fark bulup bulmamak konusunda kurtulamaz. Allah korusun, eğer sevap kazanmak için böyle ayrım şart olsaydı dünyada hiçbir amelin doğru olmayacağından korkulurdu. Özellikle ilim okutmak, kitap yazmak ve yüzünü insanlara çevirmek gibi şeyler böyledir. Bir kimse bir yolla kendisinden geçmeden bundan kurtulamaz. Mesela kişinin kitabını başkasına isnat etseler ya da sözlerini başkasına dayandırsalar, bunları duymak istemese de işittiğinde üzülmeyecek kimse yoktur. Efendim böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeler ve alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatleri sizlerle paylaşıyoruz. Bugünkü nasihatlerimizin konusu niyet, sıdk ve ihlastı. Bu konudaki nasihatleri sizlerle paylaşmış olduk. Yarın saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla buluşmak, görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
3: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
4: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz.
5: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün akşam Türkiye saatiyle 22.50'de tur uçağıyla ABD'nin New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazar'la diğer ilgililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Türk Evi'ne girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı. Türk Evi girişinde kendisini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra Türk Evi önünde gazetecilere, "İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu geçireceğiz," dedi. Bir gazetecinin "Programınız bayağı yoğun," demesi üzerine "Evet, yoğun," karşılığını veren Erdoğan, daha sonra beraberindeki heyetle Türk Evi'ne girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nek Sosyal hesabından yaptığı açıklamada muvazalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik soruşturmaya dair açıklamada bulundu. Soruşturma kapsamında ilk dalga operasyonda Babacan İnşaat bağlantılı işlemlerin mercek altına alındığını, düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığının belirlendiğini, 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığının tespit edildiğini ve bu kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik sürecin başlatıldığını hatırlatan Gürlek, ikinci dalgada ise Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve Liv İnşaat üzerinden gerçekleştirildi. Gayrimenkul satışları incelenmiş, bu kapsamda 734 yabancı uyruklu şahsa yapılan satışlar değerlendirilmiş, 274 satış işleminin muvazalı olduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiği belirlenmiştir. Ayrıca 3,5 milyar lirayı aşkın tutardaki işlemin muvazalı şekilde şekilde gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 72 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere ait adresler ve şirketlerde dijital materyale el konulmuştur. 2011 taşınmaz, 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulanmış, 30 şirkete el konularak kayyum atanmıştır. Usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilen kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik gerekli idari süreçte başlatılmıştır dedi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemler ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemler ilişkin soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından talep edilen mali verilerin incelenmesinin ardından Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğine yönelik tespitler yapıldı. Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliyi daha yakaladı. Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Adana Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyonda 375 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahısları bir ay boyunca fiziki ve teknik takibi aldı. Takibin ardından operasyon için harekete geçen MİT ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 18 Eylül'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 375 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Mersin'de de hastane otoparkındaki panel vanda 256.900 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Merkez Toroslar ilçesindeki bir hastanenin açık otoparkına bırakılan panel vanda arama yaptı. Aramada 256.900 sentetik ecza hapı bulundu. Aracın sahibi Kübra S'nin ikametine düzenlenen operasyonda da 413 uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlılar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. Diğer yandan İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda da 217.608 kök kenevir ve skunkla 15 kilogram esrarın ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde yasa dışı kenevir ekimiyle mücadele eylem planı kapsamında 64 operasyonel tim, 570 personelin katılımı ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda 99 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edildi. Çalışmalar sonucunda 5 ton toz esrar elde edilebilecek 217.608 kök kenevir ve skunk imha edildi. Ayrıca 15 kilogram esrar ele geçirildi. Adana'da saat 04.02'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesine yer alan bilgiye göre merkez üssü Sayınbeyli olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Adana

0: Adana Valiliğinden yapılan açıklamada saat 04.02'de merkez üssü ilimiz Sayınbeyli ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında an itibariyle olumsuz herhangi bir durum bulunmamakta olup 112 acil çağrı merkezine ulaşan ihbar yoktur. AFAD'la ilgili ekiplerimiz tarafından saha tarama çalışmaları devam etmekte olup gelişmeler yakından takip edilmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Adana'da 5 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin an itibariyle herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını ve ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibariyle herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun ifadelerini kullandı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Günün Ötesi programına hoş geldiniz. Bendeniz Duran Şahin, tüm ekip arkadaşlarım adına sizleri en içten, en derin duygularımla, sevgi, saygı ve de muhabbetle selamlıyorum. Farkında mısınız? Bugünlerde herkese bir şikayet furyasıdır gidiyor. Hoş sohbetleri özledik doğrusu. İki çift laf etmeye kalktığımızda sürekli yakınmalar, ağlamalar, şikayetler. Salgın var galiba. Ağlaşma zamanı mı nedir? Gerçekten sorunların yaşandığı bir dönemdeyiz. Bunu inkar etmek mümkün değil. Ekonomik zorluklar, hayatın telaşı arttı. Mesafeler uzadı, günler sanki kısaldı. Buna da diyecek bir şey yok ama merak ediyorum, bu zihniyetle taş devrinde yaşıyor olsaydık ne olurdu? Eminim havalardan, hayvanlardan, dağlardan, denizlerden bulunurdu bir şeyler yakınacak. Değerli dostlar, hayata direnç göstermek hayatı zorlaştırır. Olaylara, kişilere, dünyaya, ekonomiye karşı çıkmak insanları sadece aynı girdapta döndürür durur. Sadece sorunları sıralayıp sürekli yakınmak, sorunları artırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Bir süre sonra sıkıntıdan geçinmeyen bir hayat, çözümleri ve kendi gücünü unutmuş bir insan sürüsü oluşur etrafta. Herkes kendi derdini en büyük sanırken, bir yandan da başkalarının da benzer dertleriyle rahatlar. Bahaneler, suçlamalar artık yasallaşmıştır sanki. Herkes kan ağlıyor, piyasalar çöktü. Her evlilikte olur. Kadınların hepsi aynı. Erkek milleti işte. Çocuğun mu var, derdin var.

zaman kötü. Ne çok duyarız bu sözleri değil mi? Hep beraber sanki insanlık bizim dışımızdaymış gibi, sanki o kuralların oluşmasında bir katkımız olmamış gibi davranırız. Bir taraftan da ben iyiyim ama herkes kötü ya da benim suçum yok, bu sebepler bana yaptırıyor bunları gibi bir rahatlama içine de gireriz. Şikayet ettikçe rahatlar, kendimizden, kendi sorumluluğumuzdan kaçarız. Keşke bir sihirli değneğim olsaydı diyenleri duyar gibiyim. Kendi gücünü yok sayıp hayatı düşman, kaderi pranga ve kurtuluşu fantastik bir sihirli değnekte arayanları, keşkelerle, amalarla hayatlarını zihinlerindeki zindana tıkayanları. Elinizde çok güçlü bir sihirli değnek var. Evet, doğru söylüyorum. Siz bilmiyor muydunuz? Doğduğunuzdan beri sizinle olan, sizinle büyüyüp gelişen ve her istediğinizi elde etmenizi sağlayacak büyük bir güç. Ne mi? Beyniniz. Bir başka deyişle aklınız. İnsanlar hayatlarının sorumluluğunu almaya korkarlar. Ellerindeki o kadar büyük bir güçtür ki, bunu kullanabilme beceriksizliklerini itiraf etmeye korkarlar. Başarılarını kendilerine mal ederken, başarısızlıklarının ve sıkıntılarının sebebi olmayı kabullenemezler. Dış dünyayı, başka insanları, kaderi, hatta Allah'ı suçlamak, haşa, ve her şeyden sorumlu tutmak en kolay yaşam biçimidir. Hatta şükrederek ve sabrederek, gelecek için dua ederek en büyük sorumluluğu aldıklarını sanırlar. Her şey çok güzel olacak inanıyorum derken mucize beklerler. Çok şükür halime, ben hep şükrederim derken sürekli her şeyden şikayet ettiklerini unuturlar. Sabrediyorum diyenlerin büyük çoğunluğu sadece zamanın geçmesini, hayatlarının kendiliğinden değişmesini bekler dururlar. Oysa şükretmek olanları kabullenmek, sabretmek kabullendiğin durum ne gerektiriyorsa onun için elinden gelenin en iyisini yapmak, umut etmekse kendine ve gücüne inanmaktır. İyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, yanlışıyla hayatınızın sorumluluğunu almak, sizi mutluluğa götürecek tek yoldur aslında. Başkalarının size ne dediğini, ne yaptığını, hayatın size neler verdiğini, neler aldığını, olayları, başka hayatları konuşmayı bırakıp, kendinize ne yaptığınızı, ne söylediğinizi ve ne verdiğinize odaklandığınız müddetçe doğru seçimleri yapabilmeye başlarsınız.

Evet, işlerim kötü gidiyor. Ekonomi kötü ve ben bu durumda alınması gereken önlemleri aldım mı? Nasıl en az zararla bu durumu aşabilirim? Hangi düzenlemeleri yaparak uyum sağlar ve bu dönemi atlatabilirim? Evet, eşim çok sinirli bugünlerde ve bana sevgisini göstermiyor. Ben onun bu durumu atlatmasına nasıl yardımcı olabilirim? Ona ben sevgimi gösterebiliyor muyum? Ondan beklediğim desteği ve ilgiyi ben ona verebiliyor muyum? Nasıl veririm? Evet, insanlar beni anlamıyor ve üzüyorlar. Ben kendimi ne kadar mutlu ediyorum, kendime ne kadar değer veriyorum, ben kendimi anlayıp nasıl mutlu edebilirim? Değerli dostlar, düşünceler zihinde, dış dünyaya değil de kendine döndüğü zaman neden böyle sorusu yerine nasıl yapabilirim sorusu sorulduğu zaman zihin çözüm üretmeye başlar. İnsan kendi gücüne güvendiği andan itibaren ortaya çıkarır. Amalardan, keşkelerden kurtuldukça özgürleşir. Özgürleştikçe kendi seçimlerinin sorumluluğunu alır ve gücünü kullanma becerisine ulaşır. Siz hiç kendine çelme takan adam gördünüz mü? Ben çok gördüm. Etrafınıza bir bakın, yapamam, olamaz ama keşke diyen kaç kişi göreceksiniz? Sürekli şikayet eden, fantastik bir kurtuluş bekleyen, kurban olan, acı çeken, kaderin sillesini yiyen, krizden nasibini alan kimler var bir bakın. Ve evet, ve bu furyaya kapılıp kendinden uzaklaşan, kendini engelleyen kaç kişi var? Kendi kendine çelme takıp düşen, yara alan binlerce, belki de milyonlarca kişi göreceksiniz. Şimdi bir de aynaya bakın. Ne görüyorsunuz?

Sur kentinin sarayında çalışanlar tıpkı sarayın kendisi gibi yaşlı ve tutkusuz insanlardı. Zaman orada bulunanların içindeki renkleri silmiş, arzularını köreltmiş, duygularını sınırlandırmış, eklem yerlerini zayıflatmış, hepsinden önemlisi onları insanların çağaltısından uzak düşürmüştü. Sur Sarayı'nın bu yıllanmış çalışanları, yılları birer beylik emri olarak yaşamışlar, hayata birer beylik fermanı olarak bakmışlar, mevsimleri birer beylik töreni olarak geçirmişlerdi. Oysa bey, bu durgun göle bir taş atmak, bu durgun gölü dalgalandırmak istiyordu artık. Bunu yapmazsa suyun canı neredeyse çekilecekti. Nihayet yaşlanmış kökleri taze sürgünlerle aşılamaya karar verdi ve bunca hevesi geçmiş insanın yerine pek çok genç katip yerleştirdi. Buz tutmuş beylik denizinde birer dalga kıran gibi işe koyuldular genç katipler. Ağır yürüyüşlerin arasındaki dolgun nalça sesleri hemen belli etti kendisini. Teri çoktan soğumuş mermerlerde kanlı bedenlerin gölgeleri oynamaya başladı. Örgün geçen onca vakitten sonra sarayın geniş salonunda canlı sesler ve kahkahalar duyulur oldu. Bu iştahlı delikanlılar yemek öğünlerinin, kazanların ve aşçıların yüzünü güldürdüler. Bey uzaktan uzağa onları izledi. Hepsi de bakir bir ormanda henüz boy atmaya başlamış birer sarmaşık gibiydiler. Ne günlerin uzunluğundan haberleri vardı ne de yılların kısalığından. Şimdilik sarayın kurallarıyla gençliğin vurdum duymazlığı arasında gidip geliyorlar. Taze kanları emirnamelerin yapraklarından bilinçsizce akıp duruyordu. Gençtiler, hızlı yürüyorlar, gerneşiyorlar, otururken ansızın uzaklara dalıyorlar, hatalar işliyorlar, şakalaşıyorlar, gülüyorlar ve çok konuşuyorlardı.

Çoğunlukla anladı onları bey. Beyliğin kanunlarının darı danesini bile yargıladığını söylerken haklıydılar. Hatalar işliyorlardı. Çünkü hata bilgeliğin aynasını parlatırdı. Gülüyor, kahkahalar atıyorlardı. Çünkü göğüs kafesleri yılların tuğlalarıyla çevrilenmemişti henüz. Uzaklara dalıyorlardı. Çünkü bu çağlarda insan kendisini hep uzaklarda arardı. Bunlar elbette doğaldı. Doğal olmayan bu genç katiplerin sözcüklerindeki hafiflikti. Tıpkı gamsız bir serçeye benziyordu onların sözcükleri. Bir daldan diğerine konuyor, oyunlar oynuyor ama bir türlü iki otu hakikatin balçığıyla sıvayıp küçük bir yuva kuramıyorlardı kendilerine. Aşk onların dilinde soğuk bir ateşte pişirilen aşa benziyordu. Ne ateş olmuşlardı ne de kazan. Ekmekten bahsederken çatlayan bir tohumun sancısından uzaktılar. Yaşlılık kabuk bağlamış bir deriydi onların gözünde. İklimleri yalnızca sözcükleriyle hissediyorlardı. Durmadan konuşuyorlardı genç katipler. Durmadan konuşuyorlar. Sözcüklerden koca bir dağ oluşturuyorlar. Sonra da tek bir sözcükle o dağı yerle bir edebiliyorlardı. Yaz güneşinin sokakları yorduğu günlerden birinde bey, genç katiplerini Sur kentinin yakınındaki yüksek bir dağın eteğine götürdü. Tam dağın eteğine vardıklarında, içlerinden en dilbaz olan üç genci yanına çağırıp, onlardan ilkini dağın ilk tepesine, ikincisini orta yerine, üçüncüsünü zirveye gönderdi. Ve onlara, vardığınız yerden karşıya bakın, döndüğünüzde gözlerinizin ağırlığını bize getirin diye emretti. İlk giden çabuk döndü. Bey ona yolun kısa, yokuşun zahmetsizdi. Ne gördün anlat dedi. Birinci genç durduğu yerden karşıya bakınca pek çok ağaç gördüğünü söyledi. Birkaç ev gördüğünü söyledi. Bir çoban gördüğünü söyledi. Bir koyun sürüsünün yamaçlarda otladığını söyledi ve bütün ayrıntıları sayıp döktü bir bir. İkinci genç ilkine göre daha yorgun döndü geriye. Bey, bir dağı ortaladın. Çektiğin zahmet dudaklarını kurutmuş. Hadi anlat bize. Nedir karşıya bakarken gördüğün diye sordu. Dağı ortalayan birkaç köy gördüğünü söyledi. Bir ırmak, küçük birkaç meşelik ve bazı

ayrıntıları. Nihayet karanlık çöktükten çok sonra zirveye çıkan üçüncü genç de döndü geriye. "Bey, bitkinsin, bir zirveye çıktın, bir dağla yarıştın. Yolu en uzun, yokuşu en dik olan sendin. Birlikte gittiklerinden çok sonra döndün geriye. Yolun gibi yükün de ağır olmalı. Hadi, gözlerindeki yükü dök de hafifle." Bir süre konuşacak sözcük aradı zirveden dönen katip. Sonra şu cevabı verdi: "Bütün bir Suru şehrini ve etrafını gördüm. Ama sanki bir tül vardı aramızda. Size açıkça söyleyecek hiçbir şey görmedim efendim." Bey katiplere bakıp gülümsedi ve "Yükseğe çıkanın sözcükleri ne kadar da az," dedi.

Sevgili dinleyicilerimiz, günlük olaylarla kafaların karışıp zihinlerin dağıldığı şu devrelerde istikametimizi koruma hassasiyeti hemen her insanın bir numaralı meselesidir. Hatta hiç kimse kendini istikametini koruma ihtiyacından istisna edemez. Benim istikametim bugün iyidir. Yarın da aynı şekilde iyi olacaktır. Öyleyse ben garantideyim. Böyle özel bir dikkat ve hassasiyet içinde olmama gerek yoktur diye bir rehavete kapılamaz. Bunun aksi de böyledir. Yine hiç kimse de bugünkü istikamet çizgim bozuktur. Yarın da öyle bozuk olacaktır. Öyleyse benim istikametimi düzeltmem için bir gayret içinde olmam fayda vermez diye peşin bir ümitsizlik kuyusuna kendini atamaz. Bugünkü durumu iç açıcı olmayabilir ama yarın iradesini güçlendirir, istikametini pekala düzeltebilir, vicdanen huzur duyup ebedi hayatını kazanabileceği mutlu bir istikamet çizgisine girebilir. Bu sebeple kafaların karışıp dikkatlerin dağıldığı şu devrelerde istikametini koruma konusu hemen her insanın bir numaralı meselesidir. Bugün düzgün istikamette olan istikametini korumak için, düzgün istikamette olmayanın da istikametini düzeltmek için özel bir gayret ve titizliğin içinde olması gerekmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden aldığımız mesaj bize bu hassasiyeti göstermemizi emretmektedir. Buyurmuştur ki Hud suresindeki emrolunduğun gibi istikamet üzere ol ayeti beni ihtiyarlattı. Evet, emrolunduğumuz gibi istikamet üzere olma hassasiyetimiz bizi de ihtiyarlatacak derecede bir numaralı meselemiz olmalı, konunun ehemmiyetini biz de saçlarımızı beyazlatacak derecede sorumluluk içinde idrak etmeliyiz. Nitekim maneviyat büyükleri de konunun önemine böyle dikkatimizi çekmektedir. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden gelen şu çarpıcı ikaz hemen hepimizi düşündürmelidir. Kerametler gösterecek derecede düzgün istikametli bir insandan söz ederken derler ki bu insanın istikameti öylesine düzgün ki bazen sabah namazlarını

Kabe'de kıldığı bir de görünmedidir. Şah-ı Nakşibend Hazretleri mühim değil deyip geçer. Dicle nehrinin üzerinden yürüyerek geçer, suya batmaz derler. O da mühim değil der. Bahçesinde çalışırken zemin çamur olursa seccadesini havaya atıp namazlarını üzerinde kılar derler. O da mühim değildir deyince sorularını şöyle sorarlar. Efendi Hazretleri, o mühim değil, bu mühim değil de sizin için ne mühimdir? Cevaba bakın. Benim için mühim olan, onu o makama ulaştıran istikamet çizgisini son nefesine kadar koruyup devam ettirmesidir. Anladınız mı şimdi mühim olanın ne olduğunu? Mesele, istikamet çizgisini son nefesine kadar koruma titizliğine sahip olması, zamanla bozulma ve gevşemeye düşmemesidir. Demek oluyor ki muhterem dinleyicilerimiz, hiç kimse şu anki iyi haline bakıp da kendini garantide görmesin. Yine hiç kimse de şu andaki kötü haline bakıp da benden istikameti düzgün bir adam olmaz ümitsizliğine kapılmasın. Hemen herkes istikametine sahip olma ve koruma konusunda ciddi bir gayret ve azmin içine girsin. Allah Resulü'nü ihtiyarlatan istikamet üzere olma titizliği hemen hepimizin bir numaralı meselesi olsun. Ne dersiniz? Böyle bir hassasiyetimiz söz konusu mu? İstikametini düzeltenler, düzgün istikametini korumak için, düzeltemeyenler de düzeltmek için, saçlarımızı beyazlatacak derecede bir hassasiyet içinde olmamız gerekmez mi? Yoksa ayağını sıcak tut, başını serin, hayatını gafletle yaşa, düşünme derin, tekerlemesi bizim halimizi mi anlatıyor? Günlük hayatın dalgınlığından böyle bir silkinip de bu vazgeçilmemizi birazcık düşünmeli miyiz?

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Semerkant Yayınları İzmir Kitap Fuarı'na geliyor. 19 ile 27 Eylül tarihlerinde Kültür Park'ta seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
5: İki yiğit çıktı meydanı. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah! İllallah! Haydi bismillah!

anam beni görünce öylesine azarlamaya başladı ki şaşırdım kaldım. Babamın yapmadığı azarlama işini annem üzerine almış. Bana öyle

Aradan bir süre daha geçtikten sonra ve komşu köylerde daha çok düğün güreşleri başladıktan sonra bana yakın yerlere gitmek ve güreşmek izni yeniden çıkınca bu güreşlerde değil baş altına başa bile soyunuyordum. Karşıma kim çıkarsa çıksın kendisini rahatça yeniyordum. Babam bana yeniden güreşmek izni kendisine yapılan tazyikler sonunda vermiş bulunuyordu. Bunu da çok iyi biliyordum. Bildiğim diğer bir şey de benim üst üste güreşleri kazanmamın babama ayrı bir gurur vermekte olduğuydu. Ama şımarmayayım diye olacak bana bunu hiç belli etmiyordu. Tabii aynı gururu annem de hissediyordu. Ama o hislerini bana açıklamaktan çekinmiyordu. Öyle zamanlar oluyordu ki bana karşı çıkacak rakip bulunmadığı için çok seferler gömleğimi bile çıkarmadan ödül bana veriyorlardı. Avlumuz ödül olarak aldığım koyunlarla, tosunlarla dolmuştu. Böyle soyunmaya bile hacet kalmadan ödülleri toplamak belki hoş şeydi ama yavaş yavaş güreş için ortaya konan ödüller bana haram gibi gelmeye başladı. Ben oraya gelince güreşin heyecanı, tadı tuzu kalmıyordu. Bu şekilde ödül toplamaktan bıktım. Ben bıktığım gibi köylüler de bıktılar. Bunu yüzlerinden çok iyi anlıyordum. Ben görününce hemen suratları asılıyor. Hele genç pehlivanlar bana hiç de hoş olmayan bakışlarla bakıyorlardı. Ne de olsa muhacirdik. Yerliler her zaman kendilerini bize karşı daha haklı görüyorlardı. Muhacirliğin ne demek olduğunu ancak muhacirler bilir. Bu durum karşısında ben de güreş kovalamaktan vazgeçtim. Benim böyle hareket edişimin sebebini babam önce anlamamıştı. Annem de buna bir mana veremiyordu zaten. Bir gün beni bir köşeye çekerek bu küskünlüğümün sebebini sordu. Ben de ona düşündüklerimi olduğu gibi açıkladım. Buralarda, çevre köylerde rakibim kalmamıştı. Onları yenmek ve fukaraların kısmetlerini toplamak bana ağır geliyordu. Bu şekilde devam edecek olursa pehlivanlığım da gerileyecekti. Annem benim duygularımı çok iyi anladı. Babama da söylemiş olacak ki sonunda yakın kazalara giderek oralarda güreş kovalamama izin verdiler. Ancak nereye gidersem gideyim, oralarda 10-15 günden fazla kalmayacak köye dönecektim. Babamdan böyle bir izin alınca dünyalar benim oldu. Hemen kısmetimi omuzlayarak dolaşmaya başladım. Susurluk, manyas, bandırma gibi kazaları dolaşıyor ve hep baş altına çıkıyordum.

Tabii buralarda çıktığım güreşlerin hepsini de öyle fazla sıkıntı çekmeden rahat rahat alıyordum. Ve bu sefer sözümde duruyor, 10-15 günde bir mutlaka köye uğrayarak annemle babamı görüyordum. Bu arada topladığım ödülleri de getiriyordum tabii. Anlayamadığım bir nokta vardı. Ustam Küçük Hüseyin Pehlivan benim ancak gelecek yıl başaltına çıkabileceğimi söylemişti. Halbuki hiçbir başaltı pehlivanı bana dayanamıyordu. Herhalde benim pehlivanlık derecemi hakkıyla takdir edememiş olacaktı. Ve başaltı güreşlerinde gösterdiğim bu başarıyı göz önüne alarak artık başa soyunmayı ciddi olarak düşünmeye başladım. Evet, artık başa soyunmalıydım. Zaten benim gözümde pehlivanlık baş pehlivanlıktı. Koyun, koç, tosun almaktan da bıkmıştım. Baş ödülleri başkaydı. Bazı yerlerde başa deve bile koyuyorlardı. Köye bileğimin kuvvetiyle kazanacağım bir deve ile gelmem benim için ne büyük bir mutluluk olacaktı. Kazandığım ödüllerle evimiz bir çiftlik ağalına benziyordu. Ayrıca kemerim de altınla yavaş yavaş doluyordu. Anneme, babama ve abime

Bey'ime her zaman hediyeler alıyordum. Onlara para vermek de istiyordum ama almıyorlardı. İşte evlenmem meselesi de bu arada ortaya atıldı. Evlenmek benim hatır ve hayalimden bile geçmiyordu. Ben sadece güreşe aşıktım. Güreşten ve baş pehlivan olmaktan başka bir düşündüğüm yoktu ki. Ama annemle babam artık evlenme vaktimin geldiğini hükmetmişler. Hatta bana alacakları kızı bile bulup seçmişler. Köylerde evlenme yaşları erken olduğundan bunda şaşılacak bir taraf yoktu. Hayatımı kurtarmış sayılırdım. Annemin de evde bir yardımcıya ihtiyacı vardı. İşi bir sabah anam bana açtı. "Hazır ol Mehmet, seni evlendiriyoruz," dedi. Şaşırmış kalmıştım. "Sen ne söylüyorsun ana, ben evlenmeyi düşünmüyorum ki, daha çok vakit var evlenmeme," dedim. "Hayır, vaktin geldi. Baban da benim gibi düşünüyor. Sana alacağımız kızın babasıyla konuşup anlaştı baban. Bu iş hemen olacak," diyordu. Ne yapabilirdim ki? Bir oldu bitti karşısında kalmıştım. Hele babam, kızın babasıyla konuştuğuna ve anlaştığına göre mesele bitmiş demekti. Hiçbir şekilde bundan kurtulamazdı. Boşu boşuna bir bahane arıyordu.

Bari baş pehlivan olayım da öyle everin beni diyord. Olmaz, karar verildi. Kızın çeyizi de hazır. Düğününüz hemen yapılacaktır. Tam biz böyle konuşurken babam da içeri girmesin mi? Annem benim evlenmeye pek taraftar görünmediğimi söyleyince babam hiddet içinde üzerime yürür gibi yaparak ne demek bu diye gürledi. Hazır ol, haftaya perşembe günü nikahınız kıyılacak, o kadar diyordu. Çaresiz boyun eğdi. Siz bilirsiniz dedi. Ve dediklerini yaptılar. Bir hafta içinde evlendik. Ben buna hiç taraftar değildim ama genç hayat arkadaşımla pek çabuk kaynaştık. Çok iyi bir kızcağızdı üstelik. Bir dediğimi de iki yapmıyordu. Böylece başımı bağlamış oldular. Beni aynı zamanda bu yolla köye de bağlamış bulundular. Artık kolay kolay köyden ayrılamazdım. Ayrıldıktan sonra da dışarılarda fazla dolaşamadan köye dönecektim. Bununla beraber evlenmiş olmam bendeki güreş sevgisini azaltmış değildi. Kısmetimi dediğim gibi çok seviyordum. Bunu meşhur kısmetçi Balıkesirli Telaşeli Mehmet Usta dikmişti. Çok güzel ve sağlam bir kısmetti. Manda derisinden olduğu halde pamuk gibi de yumuşaktı. Odamda ne zaman yalnız kalacak olsam onu öper, sever, sen beni baş pehlivan yapacaksın derdim ve inanınız onun sözlerimi anladığına inanırdım. Bu sıralarda anam benim pehlivanlığımı birden tutar oldu. Bir seferinde babam benim artık evlendiğimi, pehlivanlığı bir yana bırakmamı söyleyince anam, "Hayır, Mehmet pehlivanlığı bırakmayacaktır. Onu ben doğurdum. O bir gün memleketin baş pehlivanı olacaktır." demişti. Onun böyle konuşması da beni çok sevindirmişti ya. Evet, anamın yüzünü kara çıkarmayacaktım. "Seni Allah söyletiyor," dedim içimden. Bir gün memleketin büyük pehlivanlarını yenerek büyük bir pehlivan olacaktım. Bu hayale kendi kendimi de inandırmıştım hani.

Bazı analar benim çocuğum paşa olacak, vali olacak, zengin olacak diye kurarlarken o benim baş pehlivan olmamı diliyor. Böyle konuşuyordu. Bu da benim gururumu okşuyordu hani. Anam benim her şeyimle meşgul oluyordu ya. Tam bir kontrol altında yaşıyor. Bir taraftan da idmanlarımı hiç ihmal etmiyordum. Karım onun için, onun bu işin için yaptığını da çok iyi anlıyordu. Hiç unutmam bir gün, ne iyi. Seni ne kadar düşünen bir annem var. Bunun kıymetini bil. O nasıl baş pehlivan anası

0: olmak istiyorsa ben de baş pehlivan karısı olacağım demişti. Güreş sevgisini ona öylesine aşılamıştı. Tabii biz üçümüz birlik olunca babam da ister istemez yelkenleri suya indirdi. Bir gün bu konu etrafında konuşurken "Peki anlaşıldı" dedi. "Ne halt istersen onu yap." deyiverdi. Onun böyle konuşması bana güreşmek için tam izin verdiğine delalet ediyordu. O kadar sevinmiştim ki evlendikten bir süre sonra yeniden güreş meydanına döndüm. Kendimi o kadar kuvvetli hissediyordum ki karşıma bir dev bile çıkacak olsa onu bile yenebileceğime inanıyordum. Evlenmek kuvvetimi sanki bir kat daha artırmıştı. Vermiş olduğum ikinci karar da artık başa soyunmak olmuştu. Bir iki yerde bunu denedim. Oldukça isim yapmış bir iki pehlivanı yendikten sonra ise artık tam bir baş pehlivan olduğuma inandım. Ustam haksız çıkmıştı. Ona kalsa ben başa güreşmek için daha iki yıl bekleyecek, boşu boşuna nice ödüller kaçıracaktım. Aklımda fikrimde hep katrancı vardı. Onun da artık baş altına tutmadığını, başa çıkmakta olduğunu öğrenmiştim. Ustam onunla tutmama hiçbir zaman razı olmamıştı. Onu yenecek ve ortadan çıkaracak olursam kendisini bir defa daha haksız çıkaracaktım. Hem istiyordum ki onu yenerken ustam da orada bulunsun ve kendisini nasıl yendiğimi, ne kadar baş pehlivan olduğumu anlasın. Bu kararı verince onu kovalamaya başladım. Herkese katrancı Mehmet pehlivan nerede olduğunu, nerelerde dolaştığını, hangi yerde güreş tutacağını sorup duruyordum. Şimdi hele kurt dereli Mehmet pehlivan, onu araya dursun sevgili dinleyenler, Türk güreş tarihine adını geçiren katrancı hakkında birkaç cümleyle değinelim, bilgi verelim. Katrancı Mehmet pehlivan da deli ormanlı bir ailenin çocuğudur. O da tıpkı Kurtdereliler gibi 93 Harbi'nde anavatana hicret etmiş bir aileden. Ailesi anavatana hicret edince onlar Manyas taraflarına yerleşmişler ve katrancı pehlivanlığı burada öğrenmiş, yetişerek büyük bir baş pehlivan olmuş. Özelliği çok iri olması. Kendisi Filiz Nurullah ve Makarnacı Hüseyin'den sonra en iri, en okkalı pehlivandı. Ağırlığı kısmetiyle 125 okka çekiyordu. Kurtdereli'nin kendisiyle yapmış olduğu bu ilk güreşi pek meşhurdu. Bunu en iyi ve doğru olarak kendisi anlatmıştır. Bunun için sözü gene kendisine bırakmak en doğru olur. Koca pehlivan bu güreşi şu şekilde anlatmıştı.
1: Arayan bulurmuş derler. Ben de sonunda onun nerede güreş tutacağını öğrendim. Susurluğun Kepekli köyünde yapılan büyük bir düğün güreşinde bulacakmışım. Soluğu orada aldım. Bir de baktım ki ustam Küçük Hüseyin pehlivan da hakemlik yapmak için aynı yere gelmemiş mi? Hemen elini öptüm. O da bana hayır dua etti. Ne yaptığımı, nerelerde güreş tuttuğumu sordu. Evlenmiş olmama sevindi. İyi bir pehlivan olabilmek için evliliğin şart olduğunu söyledi. Sonra da aramızda şöyle bir konuşma geçti.

0: Sen benden haber almıyorsun ama benim yaptıklarından, güreşlerinden haberim var. Artık baş altına, hatta başa bile soyunuyormuşsun.
1: Evet usta.
0: Ben bunu hiç de doğru bulmuyorum.
1: Ama tuttuğum pehlivanları yeniyorum.
0: Yenmiş oldukların mühim pehlivanlar değil. Henüz pek gençsin. İliklerin dolmuş değil. Zorlu bir pehlivanla karşılaşacak olursan sana yazık olur.
1: Kim olursa olsun tutmaktan çekinmem ustam.
0: Hiç doğru değil.
1: Bir defa başa çıkmaya başladım. Artık bundan da aşağıya inmek istemem. Hem izin vermezler ki.
0: Bunu biliyorum ve bunun için üzülüyorum ya.
1: Sen benim ne kadar

0: başkalaşmış olduğumu bilmiyorsunuz da. Hiç merak etme. Bana bir şey yapamazlar.
1: Bir pehlivanın kendisine güvenmesi iyi bir şeydir ama... Seninki fazla. Burada bugün kimlerin bulunduğunu biliyor musun?
0: Kim olursa olsun fark etmez ustam.
1: Katrancı burada yahu.
0: Öyle mi? Buna pek sevindim. Ne kadar zamandan beri onunla tutmak istiyordum zaten.
1: Onunla tutman hiç uygun görmüyorum. En iyisi bugün hiç ortaya çıkmaman.
0: Öyle şey olur mu usta? O zaman herkes de benim kendisinden korktuğumu... ...ve güreşten kaçtığıma inanır.
1: Varsın öyle düşünsünler. Ne çıkar bundan? Ezilmekten daha iyidir.
0: Gözünü seveyim usta. Bana böyle bir teklifte bulunma. Hem onu nasıl yeneceğimi göreceksin.
2: Evet sevgili dinleyenler, Kurt Dereli ustasına böyle söylüyordu. Ama süremiz sona erdi. Bakalım karşısına çıkacak olan katrancıyla karşılaşacak mı bir sonraki bölüme kadar. Şimdilik hoşça kalın efendim.
3: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurt Dereli Mehmet ve Adalı Halil.
4: İki yiğit çıktı meydana, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
3: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535-472-5558. Arnavutköy, İstanbul.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp, sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Osmanlı'da Hayat'ta bu hafta basın dünyasına mercek tutacak, Osmanlı'da basının doğuşu, dünden bugüne gelişi hakkında oldukça ilginç bilgileri paylaşacağız. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti'nde İbrahim Müteferrika tarafından 1727'de

İlk Osmanlı resmi matbaasının kurulmasından sonra belli bir çevre içinde haberleşme risaleler aracılığıyla olmuştu. Matbaanın kullanılışından yaklaşık bir asır sonra Mısır valisi Mehmed Ali Paşa tarafından Kahire'de 1828 yılında Türkçe ve Arapça olarak Vakay-ı Mısriye adlı resmi vilayet gazetesi yayınlandı. İkinci Mahmud Han devrinde 11 Kasım 1831 yılında İstanbul'da Takvim-i Vekayi adlı resmi gazete çıkarıldı. Türkçenin yanında Arapça, Fransızca, Rumca ve Ermenice'de yayınlanan Takvim-i Vekayi'nin basılması için İstanbul'da Takvimhane Matbaası kuruldu. Takvimhane Nazırı olarak da Esad Efendi tayin edildi. Haftalık olan bu gazetede resmi devlet haberlerinden başka iç ve dış dünya hadiselerine de yer verildi. Ancak Sultan II. Mahmud Han'ın vefatından sonra sadece resmi devlet haberlerine yer verildi. Yıllık abonesi 120 kuruş olan bu gazete 5000 adet basılıyor, belli başlı devlet adamlarına ve memurlara, şehir ve kasaba ileri gelenlerine, yabancı devlet temsilciliklerine dağıtılıyordu. Önemli hadiseler olduğu zaman Varaka-i Mahsusa adıyla özel ilaveleri de yayınlanıyordu. Tanzimattan sonra bir ara yayını doldurulan Takvim-i Vekayi, 1855'ten sonra Meclis-i Âli-i Tanzimat Nizamnamesini ve bu müessesenin hazırladığı nizamnameleri yayınlamakla resmi gazete olma hüviyetine daha çok yaklaştı. 1860'tan sonra tamamen devletle ilgili belge ve nizamnameleri yayınlayan Takvim-i Vekayi 1878'de kapandı. Ancak 3 yıl sonra 1881'de yeniden yayınlanmaya başladı. Gazetenin 4 Kasım 1922 tarihine kadar 4609 sayısı yayınlandı. Gazete Ankara hükümeti tarafından 2-1-1922'de, resmi ceride 1-2-1928'de resmi gazete adına olarak yayınına devam etti. Takvim-i Vekayi'den başka yabancı devletler nezdinde Osmanlı menfaatlerini korumak için Sultan Mahmud Han, Alexander Blask Bey'e Le Moniteur Ottoman adlı Fransızca bir gazetede çıkarttırmıştı. Bu gazetenin Takvim-i Vekayi'nin Fransızcası olduğu da söylenmektedir. Sultan Abdülmecid Han tahta geçince 1840'ta Türkçe yayınlanan Ceride-i Havadis adlı gazeteyi neşrettirdi. Başında William Churchill adlı bir İngiliz gazetecisi vardı. 1850 yılından sonra bu iki Türkçe gazeteden başka Fransızca, İtalyanca, Rumca, Ermenice ve Farsça olmak üzere 16'ya yakın gazete yayınlanmaya başladı. 1864 yılında William Churchill'in ölümünden sonra oğlu Ceride-i Havadis gazetesini kapatıp Ruzname-i Ceride-i Havadis adlı gazeteyi çıkartmaya başladı. Türkler tarafından çıkarılan ilk özel gazete 21 Ekim 1860'ta neşredilen Tercüman-ı Ahval'dir. Sahibi Çapanoğlu Agah Efendi, başyazarı Şinasi olan bu gazete bir haber gazetesi olmaktan ziyade hükümet tenkidine kadar bugünkü gazetecilikte görülen pek çok özelliğin menşeini teşkil eden hususlara yer verirdi. İlk zamanlar haftada bir, sonra üç, sonra cuma hariç her gün yayınlandı. Ancak siyasi şartlar ve basında giderek artan rekabet karşısında 13 Mart 1866'da yayın hayatına son verildi. Tercüman-ı Ahval gazetesinden ayrılan Şinasi, 27 Haziran 1862'den itibaren tasvir-i efkârı çıkartmaya başladı. Osmanlı ülkesinde Avrupa'yı fikirlerin yayılmasına, dil tartışmasını ortaya atarak devletin bölünüp parçalanmasına yönelik akımların gelişmesi için çalışan, devletin temel politikalarını ve hükümetin icraatını tenkit eden muharrir ve yazarların çalıştığı Tasvir-i Efkar gazetesi, daha çok fikir gazetesi özelliğini taşıyordu. Bu özelliği sebebiyle gazeteye ilgi artıp tirajı yükseldi.
Şinasi ve Namık Kemal Avrupa'ya kaçınca Recaizade Ekrem tarafından çıkarıldı. Fakat kamuoyundaki etkisini giderek kaybeden Tasvir-i Efkar, 830 sayı çıkarttıktan sonra 1866'da kapandı. İlk Türk dergisi ise 1850'de yayınlanmaya başlayan Vekai-i Tıbbiye'dir. Meslek dergisi özelliğinde olan bu dergiden başka, Temmuz 1862'de Münif Paşa tarafından Mecmua-i Fünun yayınlanmaya başlandı. Ancak 1864'te kolera salgını yüzünden yayını durduran Mecmua-i Fünun, 1866'da yeniden yayınlanmaya başladıysa da kısa bir müddet sonra yayınına ara verdi. Üçüncü defa 1883 yılında tekrar yayınlanmaya başlandı. Fakat yeniden kapandı. Mir'at-ı Mecmua-i İber-i İntibah ve devamı olan İbret Nümayla Ciride-i Askeriye'de ilk çıkan dergilerdendir. 1860'tan sonra Türkçe basınının devlet ve hükümetle hükümet ricaline karşı tutum alması, diğer dillerde yayınlanan gazetelerinde Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü bozmaya yönelik yıkıcı yazılar neşretmeleri üzerine saltanatı, hükümeti, Osmanlı toplumunu meydana getiren milletleri ve dinlerini saldırılardan koruyabilmek için bazı tedbirler alındı. ...1860'ta özellikle yabancı basından şöyle bir taahhütname alınmaya başlandı. Osmanlı hükümetini, diğer devletlerle münasebetlerini, memurların çalışmalarını tenkit etmemek, başyazıları önceden basın bürosuna bildirip tasdik ettirmek, basın bürosunun tasdik etmediği haberleri yayınlamamak, Avrupa gazetelerinde çıkan yazıları düzeltmek gayesiyle basın bürosunca verilecek yazıları aynen yayınlamak gibi. Bu doğrultuda yapılan uygulamalar birçok şikayetlere sebep oldu. Tanzimatın getirdiği eşitlik ve kanunlara dayanan uygulama ilkelerinin çiğnendiğini ileri süren yabancı basın mensupları kapitülasyonlardan faydalanmak istediler. Yabancı gazeteleri ve gazetecileri cezalandırma veya yasaklama teşebbüsleri karşısında yabancı devlet elçilerinin basın hürriyetinin sınırlarını belirleyici bir kanun bulunmaması ve kendi konsolosluk mahkemelerinde muhakeme edilmek istemeleri sebebiyle kanuni düzenlemeye gidildi. 1864'te Matbuat Nizamnamesi çıkarıldı. Bu dönemde İstanbul'da devletin yarı resmi gazetesi olan Fransızca Journal de Constantinople, İngilizce The Levant Herald, Fransızca Courrier d'Orient, Rumca Bizantis, Bulgarca Bulgaria, Ermenice Megz, Masis, Avedapar ve Tar gazeteleri çıkıyordu. İzmir, Kahire, Beyrut gibi şehirler başta olmak üzere diğer şehirlerde de azınlıklar ve Müslümanlar tarafından hayli gazete yayınlandı. Ayrıca yine İstanbul'da Mecmua-i Havadis ve Münadi Erciyas adlı Anadolu gazeteleri de yayınlanıyordu. 1864'te Matbuat Nizamnamesi'nin düzenlenmesinden sonra Türk basın hayatı yeni bir devire girdi. Bu nizamname ön sansürü bütünüyle kaldırıp yabancı basının sorumsuzluklarına da sınırlar getirmişti. Nitekim nizamnamenin üçüncü maddesi, yabancıların da yerliler gibi muamele göreceklerini hükme bağladığından, kapitülasyonların basın alanına da yayılması önlenmiş oluyordu. Nizamname ile daha önce kurulmuş olan Bab-ı Ali Tercüme Odası, Matbuat Müdürlüğü gibi kurumlara yeni vazifeler veriliyordu. Siyasi özellikteki yayınlara ruhsat vermek, yayınların muhtevasını kontrol etmek, gazetelere verilecek resmi ilanları hazırlamak, Avrupa'da Osmanlı Devleti aleyhinde yayın yapan gazete ve kitapların ülkeye girmesine mani olmak, bu kaidelere aykırı davrananlar hakkında para ve hapis cezalarını uygulamak bu vazifeler arasındaydı. Nizamname bir ön sansür koymuyordu ama
ağır para ve hapis cezalarıyla, başta padişah olmak üzere, bütün idareyi, yani bakanlar, meclisler, mahkemeler, devlet kurumları ve memurları, yabancı devlet başkanları ve temsilciliklerini suçlayıcı ve kötüleyici yayınlardan koruyordu. Nizamname umumi çizgileriyle 1909 yılına kadar yürürlükte kaldı. 1867 senesinde Ali Süavi de çıkardığı Muhbir gazetesinde hükümeti daha sert bir dille tenkit etmeye başladıysa da kısa süre sonra kapandı. Matbuat nizamnamesinin boşluklarından faydalanan basının hükümet erkanını sert bir şekilde tenkit etmesi üzerine 1867'de basını kontrol maksadıyla bir kararname çıkarıldı. Sadrazam Ali Paşa tarafından aynı zamanda kendi mevkiini kuvvetlendirmek düşüncesiyle hazırlanan bu kararnameye Ali kararnamesi denildi. Bundan sonra basına karşı sert tedbirler uygulandı. 1867 yılında İngilizce olarak çıkan The Levant Herald gazetesi de Yunanlıların Girit ihtilacilerini destekleyen hareketlerini övdüğü için kapatıldı. İstanbul'daki İngilizce gazetelerden The Levant Times bir de Bulgarca nüsha çıkarıp Bulgar kavmiyetçiliğini destekleyen yazılar yayınlayarak Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına çalıştı. Bu dönemde Arap kavmiyetçiliğini teşvik için Avrupa'da Arapça yayınlanan gazetelere karşı Bab-ı Ali'nin maddi desteğiyle İstanbul'da Arapça El Cevaib gazetesi yayınlandı. Hükümetin kendilerine verdiği vazifelere gitmeyerek Avrupa'ya kaçan Ali Süavi, Namık Kemal ve Ziya Paşalar gittikleri yerde Prens Mustafa Fazıl Paşa ve Agah Efendi ile buluşarak Muhbir, Ulum, Hürriyet, İttihat adında çıkardıkları gazetelerde Bab-ı Ali'nin aleyhinde yazılar yazdılar. Dergilerin mali kaynağını Mason locasına kayıtlı olan Mustafa Fazıl Paşa karşılıyordu. Bu sırada İstanbul'da Eğribozlu Mehmet Arif tarafından Ayine-i Vatan, Şakir Efendi tarafından Muhib, Andon Efendi tarafından Muhibbi Vatan gazeteleri de yayınlandı. Daha sonra bu gazetelerde çeşitli sebeplerle kapatıldılar. Mustafa Fazıl Paşa, Sultan Abdülaziz'den affedilmesini isteyerek yurda dönünce, yurt dışına kaçmış olan ve sürgünde bulunan yeni Osmanlılar, 1870 sonundan başlayarak yurda dönmeye başladılar. Saraydan gördükleri para yardımıyla, Basiret adlı gazeteyi neşreden, yeni Osmanlıların ılımlı grubunu teşkil eden basiretçi Ali ve arkadaşları, Türk ve Müslüman unsurların çıkarlarını savundular. Basiret gazetesi bu sebeple 1871'de 10 binlik bir tiraja ulaştı. 1870-1871 Alman-Fransız Savaşı'nda Almanya'yı destekleyen yazılar neşreden ve Alman hükümetinden destek gören Basiret, Çırağan Vakası'ndan sonra Ali Süavi'nin bir makalesini yayınladığı için 20 Mayıs 1878'de kapatıldı. Aynı dönemde Ali Raşit ve Filip Efendi tarafından Terakki gazetesi çıkarıldı. Haftada 6 gün yayınlanan ilk gazete olarak dikkat çeken Terakki gazetesi, hükümete yönelik aşırı tenkitlerinden dolayı 1870 ve 1874'te iki defa kapatıldı. Ebu Ziya Tevfik, Ayetullah Bey, Recaizade Mahmud Ekrem gibi imzaların yer aldığı Terakki, Mizahi, Letaif-i Asar ve Hanımlar için Hanımlara Mahsus adlı haftalık ilaveler neşretti. Hakaikül Vekai adıyla yayın hayatına devam ettiyse de aynı iddialı tutumunu sürdüremedi. 1870'te bütün yazıları Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılan, sonraları Bedir adını alan Devir gazetesi neşredildi. 1872 Haziran'ında Ahmet Mithat Efendi'nin idaresine geçen ve daha önce İskender Efendi tarafından yayınlanan İbret gazetesi, yeni Osmanlıların sözcüsü haline geldi. Namık Kemal'in başyazarlığını yaptığı bu gazete, 25 bin gibi o güne kadar görülmemiş bir tiraja ulaştı
ve yayın hayatı boyunca

boyunca 12 binden aşağı düşmedi. Yazarları çeşitli sebeplerle İstanbul'dan uzaklaştırılan İbret gazetesi, Namık Kemal'in Magosa'ya gönderilmesiyle 1873 yılında kapandı. Bu müddet içinde Aşir Efendi tarafından çıkarılan ve yazı işlerini Ebu Ziya Tevfik'in yürüttüğü Hadika, Ahmet Mithat Efendi tarafından yayınlanan ve okuyuculara faydalı bilgiler veren Dağarcık dergisi, Radvatül Me'arif ve Ceride-i Tıbbiye-i Askeriye dergileriyle Diyojen'i çıkaran Theodor Kasap Efendi tarafından çıkarılan Hayal ve Çıngıraklı Tatar gibi mizah dergileri de neşredildi. 1873 yılında Ebu Ziya Tevfik'in siyasi yazılarıyla dikkati çeken ve kısa süre içinde kapatılan Siraç adlı gazete, 25. sayısında kapatılan ve bir mizah dergisi olan Latife, haberlere geniş yer ayırmasıyla tanınan ve akşam ilavesi çıkaran Hülasatül Efkar gazetesi, Ahmet Mithat Efendi'nin çeşitli fıkra ve hikayelerden başka roman tefrikalarına da yer verdiği Kırk Ambar dergisi, Dolap, Mecmuayi Nevadiri Asar, Müteferrika, Revnak adlı gazete ve dergiler yayınlanmışsa da ömürleri kısa ve tesirleri az olmuştur.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Semerkant Yayınları İzmir Kitap Fuarı'na geliyor. 19 ile 27 Eylül tarihlerinde Kültür Park'ta seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
4: ...1873 yılında memleketin içine düştüğü siyasi ve ekonomik sıkıntılara ortak ve yardımcı olması beklenen basın ve yayın organları tamamen devletin karşısında yer alınca, memleketin içine düştüğü sıkıntılar göz önüne alınarak basına karşı bazı tedbirler alındı. Bu tedbirler üzerine Amerikan ve İngiliz misyonerlerinin mali desteğiyle geniş bir Arapça yayın merkezi haline gelen Beyrut'taki basın çevreleri 1874'ten sonra kendilerine daha rahat çalışma imkanı veren Mısır'a gittiler. Mithat Paşa'nın sadrazamlığı zamanında İstanbul basınına karşı zorlayıcı tedbirler uygulandı. Bu tarihte vilayetlerde yayınlanan gazetelerin sayısı 20'yi buldu. Ayrıca devletçe masrafları karşılanarak kurulan vilayet basım evlerinde yerli ve özel gazete ve kitapların basılmasına da izin verilince kültür faaliyetlerini destekleme yolunda oldukça müspet adımlar atıldı. Yine aynı dönemde ülkenin dört bir yanında yayınlanan gazetelerin toplu halde okuyucuların incelemesine sunulduğu kıraathaneler, yani okuma salonları açıldı. Ancak o zamana kadar hiçbir vergi ve rüsuma tabi olmayan gazetelere 1874'te her gazeteye iki paralık pul yapıştırma mecburiyeti getirildi. Gazetelerin memleket şartlarına dikkate almamaları, tenkit ve hicivde ileri gitmeleri üzerine Haziran 1875'te siyasi özellikteki kitap ve dergilerin ön sansürden sonra yayınlanmasına karar verildi. Aynı yılın Eylül ayında 1864 nizamnamesine ilave baskıların sadece resmi ilanlar için kullanılabileceği maddesi eklendi. 1874'te Münif Paşa tarafından çıkartılan, sanat ve ilim yazılarına yer veren, haftada birkaç defa yayınlanan Mecmua-i Marif, Agop Baronyan tarafından yayınlanmıştı.

Zaman, ilk tiyatro gazetesi olan Tiyatro, basiretçi Ali Efendi tarafından çıkarılan mizah dergisi Kahkaha, Mehmet Arif Bey tarafından çıkarılan Medeniyet dergisiyle Şafak, Afitab-ı Marif ve Misbah-ı Felah dergileri de yayınlandı. 1875 yılında Tevfik Bey tarafından çıkarılan ve bir mizah dergisi olan Geveze, yine bir başka mizah dergisi Meddah, Mehmet Efendi'nin günlük çıkardığı dini bilgiler neşrederek ilgi gören Sadakat gazetesi, Theodor Kasap tarafından yayınlanan Günlük İstikbal gazetesi, Filip Efendi'nin yayınladığı Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde de çeşitli şahıslar tarafından devam ettirilen Vakit gazetesi, Şemseddin Sami'nin başyazarlığını yaptığı, Rum asıllı Papadopoulos tarafından yayınlanan, daha sonra Mihran Efendi tarafından devralınan Sabah gazetesi, Mehmet Tevfik Bey tarafından çıkarılan haftalık mizah dergisi Çaylak'la, bunların dışında Müsavat, Ümran, Selamet, Mirat-ı İber, Muharrir, Mecmua-i Marif gibi kısa ömürlü gazete ve dergiler yayınlandı. ...1877'de Mithat Paşa'nın sadrazamlığı zamanında bir matbuat kanunu hazırlandı. Bu tasarı mecliste kanunlaşmadan önce meclis dağıldı. İki bölümde meydana gelen bu kanunun birinci bölümü matbaalara, ikinci bölümü ise basına ait hükümlere ihtiva ediyordu. Aynı yıl içinde basın suçlarını yargılayan Meclis-i Ahkam-ı Adliye kuruldu. Harp hali sebebiyle gazetelerin hükümeti tenkide yönelik yayınlar yapmaları yasaklandı. Bu suretle Osmanlı basını yeni bir döneme girdi. 1876-1878 senelerinde pek çok gazete ve dergi çıkarıldı. Bunların belli başlıları, başyazarlığını Ahmet Mithat Efendi'nin yaptığı Çaylak, Tevfik Mehmet Bey tarafından çıkartılan Osmanlı gazetesi, Şemseddin Sami'nin başyazarlığını yaptığı ve Mihran Efendi'nin yayınladığı kısa süreli tercümanı Şark gazetesi, Türk basınının en dikkate değer gazetelerinden olan Ahmet Mithat Efendi'nin çıkardığı Tercüman-ı Hakikat gazetesi, Mizah gazetesi Karagöz, Çocuk gazetesi Bahçedir. 1878'de memleketin içinde bulunduğu harp hali sebebiyle Osmanlı Birliği'ni ve ülkesinin bütünlüğünü bozmaya yönelik yayınlara karşı bazı tedbirlere ihtiyaç duyuldu. Marif Nezareti, Matbuat Müdürlüğü ve Zaptiye Nezareti'nin katkısıyla gazeteler üzerinde sansür uygulamasına gidildi. Hariciye Nezareti'nde de dış basınla ilgili Matbuat-ı Hariciye Müdürlüğü kuruldu. 1878'de çıkmaya başlayan Tercüman-ı Hakikat gazetesi, Ahmet Mithat Efendi'nin başarılı kalemiyle ve hükümeti tenkit etmeyen büyüklere şantaj, sansasyon özelliğinde olmayan ciddi haberciliğiyle bu devrin en uzun ömürlü ve itibarlı gazetesi oldu. Daha sonraki senelerde Ahmet Mithat Efendi'nin damadı Muallim Naci'nin idare ettiği bir edebi ilave verdi. Bu son derece ciddi ve terbiyevi bir edebiyat mecmuasıydı. Çocuklar için haftalık ilaveler verdi. 1879'da Ebu Ziya Tevfik Bey tarafından Mecmua-i Ebu Ziya dergisi çıkarıldı. Ebu Ziya Tevfik pek çok kitaplar, yıllıklar yanında bazı klasik eserler yayınladı. Kütüphane-i Ebu Ziya adlı bir koleksiyon meydana getirdi. 1879'da Mehmet Ali tarafından iktisadi ve zirai konulara yer veren 15 günlük Vasıta-i Servet ve 1880'de Vakai-i Tıbbiye adlı meslek dergileri de yayınlandı. ...1881'de Encümen-i Teftiş ve Muayene, Marif Nezaretinde de Tetkiki Muellefat Komisyonu kuruldu. 1888'de matbaaların basıldığı bütün yayınlara önceden izin aldıktan sonra basma şartı getirildi. 1891'den önce Tercüman-ı

Hakikat'ten başka 12 bin tirajlı Sabah, Saadet ve Tarih gazeteleri de çıkarıldı. Jön Türkler Hareketi'nin belli başlı simalarından olan Murat Bey, 1885 yılında haftalık Mizan dergisini çıkarmaya başladı. Bir ara Avrupa'ya kaçan mizancı Murat, yayınına Paris'te devam etti. İkinci meşrutiyetin ilanı üzerine İstanbul'da tekrar yayınlanmaya başladıysa da uzun ömürlü olmadı, 1909'da tekrar kapandı. Kadrosunda Namık Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan'ın da bulunduğu Gayret gazetesi 1886 yılında yayınlanmaya başladı. Abdülhalim Memduh, Tepedelen Lizade Kamil, Cenap Şehabettin gibi isimlerin yazı yazdığı Muhit gazetesi 1888'de çıktı. İlkokul çocuklarına temel bilgiler vermek gayesiyle eğitim ve öğretime yönelik olan Mektep dergisi 1891'de Kitapçı Karabet tarafından çıkarıldı. Bir müddet böyle yayınlandıktan sonra 1894 yılında Edebiyat dergisi haline geldi. Edebiyat tarihi açısından önemli bir yer işgal eden Servet-i Fünun dergisi Ahmet İhsan Tokgöz tarafından 27 Mart 1891'de çıkarılmaya başlandı. Aynı dönemde yayınlanan Malumat adlı edebi dergiyle edebi tartışmalara giren Servet-i Fünun dergisinde Edebiyat-ı Cedideciler olarak adlandırılacak şair ve yazarlar bir araya geldi. Ocak 1895'te mecmuanın idaresini Tevfik Fikret aldı ve 6 yıllık bir yayından sonra 1901'de ayrılmasına rağmen yayınına devam etti. Servet-i Fünun'la tartışmalara giren ve önce Artin Efendi tarafından yayınlanan Malumat dergisi 1894'te kapatıldı. 1895'te Baba Tahir tarafından tekrar yayınlanan Malumat dergisinde eski edebiyatı savunan edebiyatçılar toplandılar. 5 Temmuz 1894'te Ahmet Cevdet Orhan tarafından yayınlanan ve Türk basınının uzun ömürlü ve tesirli gazetesi olan İkdam, Latin harflerinin kabulüne kadar devam etmiştir. İkdam'ı yayınlayan Ahmet Cevdet'e bu yüzden İkdamcı takma adı verilmiştir. 1899'da Mehmet Rıza tarafından yayınlanmaya başlayan Resimli Gazete, 1916 yılına kadar yayınını sürdürdü. Daha sonra tercümeye yer veren ve resimli bir gazete olan Musavver Terakki 1900'de yayınlanmaya başladı. Yurt dışındaki basın. Padişaha ve Baba Ali hükümetlerine karşı olan, çeşitli vesilelerle Avrupa'ya kaçan devlet aleyhinde bulunan ve kendilerine Genç Osmanlılar, Jön Türkler ve İttihatçılar adını veren kimseler, Avrupa'da çeşitli cemiyetler kurdular. Bu cemiyetlerin ilki Şinasi, Namık Kemal, Nuri, Refik ve Ayetullah Bey tarafından kurulan Yeni Osmanlılar Cemiyeti'dir. Bu cemiyetin reisi, Mirat Gazetesi sahibi Refik Bey idi. Daha sonra kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti, Yeni Osmanlıların yurt dışındaki basın faaliyetlerinin çok üstünde faaliyet gösterdi. İngiltere, Fransa, Avusturya, İsviçre, Belçika, Bulgaristan, Romanya, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs, Mısır, Amerika ve Brezilya'da Abdülhamid Han ve Baba Ali hükümetleri aleyhinde yayın yaptılar. Dış kaynaklardan ve Mısırlı Prens Mustafa Fazıl Paşa'dan destek gören bu kimseler çeşitli gazeteler çıkardılar. Yurt dışında çıkan bu muhalif basının ekseriyeti Türkçe olmakla birlikte Fransızca, Arapça, Almanca, İngilizce ve hatta İbranice olarak yayın yapıyordu. Bu gazetelerin en eskisi Ali Süavi'nin Avrupa'ya kaçmasından sonra Londra'da yayınlamaya başladığı Muhbir'dir. Fransızca ve İngilizce ekler de veren Muhbir, Mustafa Fazıl Paşa'nın maddi desteğiyle 1867-1868 yıllarında 50 sayı kadar yayınlandı. Muhbir'den sonra Yeni Osmanlıların yayın organı olan Hürriyet, Ziya Paşa ve Namık Kemal tarafından

1868-1869 yıllarında Londra'da 89 sayı çıkarıldı. Ali Süavi'nin Sadrazam Ali Paşa hakkındaki bir yazısı üzerine İngiltere Adliyesi tarafından takibata uğrayınca 1870 yılında Cenevre'de Ziya Paşa tarafından 11 sayı olarak çıkarıldı. 63. sayıdan itibaren Namık Kemal gazeteden ayrıldı ve 1869'da yurda döndü. Ziya Paşa ise 1871'de döndü. Ali Süavi, Mustafa Fazıl Paşa'nın verdiği parayla Paris'te Ulum adlı bir gazete çıkarmaya başladı. 1870'te Cenevre'de Hüseyin Vasfi Paşa ve Mehmet Bey tarafından yayınlanan İnkılap, Hayal, İstikbal, Gencine-i Hayal, Yeni Osmanlılar döneminin yurt dışında yayınladığı basın organlarıdır. 1895 yılında Ahmet Rıza tarafından yayınlanan Meşveret, 1897'de Fransızca nüshada yayınlanmaya başladı. Hükümetin takibi neticesinde Paris'ten ayrılmak zorunda kalan Ahmet Rıza, Meşveret'i İsviçre ve Belçika'da yayınlamaya devam etti. Jön Türk hareketinin ileri gelenlerinden olan Mizancı Murat, 1877'de Mizan gazetesini Kahire'de yayınlamaya başladı. Bu gazetede Hristiyan Arap kavmiyetçilerinden Halil Ganem, Fransa'da Türkiye aleyhtarı yazılarıyla tanınan Albert Koda gibi şahıslar yazı yazdı. Daha sonra Cenevre'de yayınlanan Mizan bir ara Fransızca olarak da çıkarıldı. 1897'de İttihat ve Terakki mensuplarından olan İshak Sükuti ve Abdullah Cevdet tarafından Türkçe ve Fransızca olarak Osmanlı gazetesi çıkarıldı. 1900 yılından sonra Londra'da ve Kahire'de yayınlanan Osmanlı gazetesi, Abdullah Cevdet'in Viyana sefaretine doktor, İshak Sükuti'nin ise Roma sefaretine sefir olarak tayin edilmeleri üzerine bir müddet kapandı. 1902'den sonra yeniden yayınlanmaya başladı. Jön Türklerin ikiye ayrılmalarından sonra Paris'te toplanan Ahrar grubuna karşı ortaya çıkan Ekseriyet Fırkası'nın yayın organı oldu. Bu dönemde yazı işleri müdürü Hüseyin Siret, idare müdürü ise İsmail Hakkı Paşa'ydı. 1896'da Tunalı Hilmi tarafından Cenevre'de çıkarılan Ezan, 1897'de Kahire'de yayınlanan Kanuni Esasi ve El Katip, 1899'da Cenevre'de yayınlanan İntikam, 1899'da Londra'da yayınlanan Hilafet, 1900'de Kahire'de Leon Efendi tarafından çıkarılan Sadai Millet, 1901'de Brüksel'de Avlonya Mebusu İsmail Kemal tarafından yayınlanan Selamet gazeteleri de padişahın ve hükümetin yardımlarıyla hayatlarını idame ettirdikleri halde Abdülhamit Han'a karşı çıkan dış basındandır. 1904'te Abdullah Cevdet tarafından Cenevre'de çıkarılan İctihat gazetesi bir ara Mısır'da ve daha sonra İstanbul'da yayınlandı. Prens Sebahattin ve Ahmet Fazıl tarafından 1906'da Kahire'de çıkarılan Terakki gazetesi Ademi Merkeziyetçilerin yayın organı oldu. Yine bu fikri savunan Şura-i Osmani, Yeni Fikir ve Hilafet gibi gazete ve dergilerde vardı.

Sultan II. Abdülhamid Han, çoğu gayrimüslim azınlıkların ve yabancıların elinde olan ve devlet adına tahsile gidip Avrupalıların kontrolüne girerek, yaşadığı toplumun değerlerine yabancılaşan, sözde aydınların elindeki basın ve yayın organlarına karşı zamanın siyasi şartları sebebiyle bazı tedbirler aldı. Müslim, gayrimüslim ve Türk olmayan çeşitli unsurlardan meydana gelen Osmanlı Devleti'nin dünya konjonktürü içindeki o günkü yeri bunu icap ettiriyordu. Sultan II. Abdülhamid Han bazı tedbirler uygulamayıp basını tam serbest bıraksaydı, 1908 sonrasında olan hadiseler 30 yıl öncesinden patlak verirdi. Osmanlı toplumunu sömürmek için bütün yolları deneyen ve bu kirli maksatlarını gerçekleştirebilmek için türlü hilelere başvuran Hristiyan Avrupa devletlerinin saldırılarına çok daha hazırlıksız yakalanırdı. Sultan II. Abdülhamid Han'ın aldığı bu tedbirler, Osmanlı toplumu içindeki Müslümanlara ve Türklere 30 yıllık bir hazırlanma ve dinlenme dönemi sağlamıştır. Abdülhamid Han'ın basın politikası, devletin parçalanmasını, milletin düşman kampları ayrılmasını önlemek gayesine yönelik şuurlu bir adımdır. Ayrıca Osmanlı Devleti'ni yıkmak için asırlardır uğraşan Hristiyan Avrupa devletlerinin tehditleri ve oyunlarıyla, Osmanlı ülkesinin sosyoekonomik yapısından kaynaklanan nazik durum ve 1876-1878 yıllarında meydana gelen Abdülaziz Han'ın hal'i ve şehit edilmesi, 5. Murad'a karşı yapılan hareketler, Ali Süavi baskını ve Rusların Yeşilköy'e kadar gelmeleri de bu basın politikasını etkilemiştir. Abdülhamid Han'ın uyguladığı bu basın politikasına karşı çıkan ve 2. Meşrutiyet'in verdiği serbestlikten istifade ederek bir baskınla iktidara gelen İttihat ve Terakki fırtınası ve daha sonraki iktidarlar bu tedbirlerin çok daha şiddetlisini uygulamışlardır. Bunun yanında Abdülhamid Han'ın matbuata verdiği önem pek fazladır. Şahsına karşı olsa bile zamanındaki dergi ve gazetelerin mükemmel ve en güzel şekilde çıkmasını sağlamak için Servet-i Finun gibi bazı gazete ve dergileri yardımda bulunduğu, hatta onlar için Avrupa'dan usta elemanlar getirttiği de bir başka hususiyettir. İttihat ve Terakki devrinde meşrutiyetin ikinci defa ilanı üzerine yurt dışına kaçmış olanlar yurda döndüler ve yurt dışında yayınladıkları gazeteleri İstanbul'da çıkarmaya başladılar. II. Abdülhamid Han'ın ikinci meşrutiyeti ilan ettiği 24 Temmuz 1908 günü toplanan gazeteciler, gazete müsveddelerini sansüre vermeme kararı aldılar. 25 Temmuz 1908 günü gazeteleri ön kontrolden geçirmeden piyasaya sürdüler. Bu gazeteler Sultan II. Abdülhamid Han döneminde yayınlanan İkdam, Sabah, Tercüman ve Saadet gazeteleriydi ve her biri alelacele meşrutiyet ve hürriyet

Cumhuriyet savunuculuğuna girip kadrolarını yenilediler. 24 Temmuz günü daha sonra Gazeteciler Bayramı olarak kabul edildi. Kanuni Esasi'deki matbuat kanun dairesinde serbesttir. Hükmü, hiçbir şekilde kablettabı yani baskıdan önce teftiş ve muayeneye tabi tutulamaz şeklinde değiştirildi. Sansürün kaldırıldığı bu şekilde ilan edilirken, miladi 1877, hicri takvime göre Ramazan-ı Mübarek 1294 tarihli İdari-i Örfiye ve Askeri Mehakim Kanunu kasten yerinde bırakıldı. 1919 tarihine kadar bu kanuna dayanarak sansürü aratacak uygulamalarda bulunuldu. Birçok dergi ve gazete defalarca kapatıldı. Mesela 1910 yılında Baha Tevfik'in çıkardığı Eşek adlı mizahi dergi 40 bini bulan ilk sayısından sonra kapatıldı. Ancak Baha Tevfik birkaç defa Divan-ı Harbi Örfi karşısına çıkmak bahasına yılmadı ve dergilerinin biri kapanınca diğerini çıkardı. Bu dönemin en bariz özelliği pek çok gazete ve derginin hep birlikte Abdülhamit Han'ın memleketin içinde bulunduğu nazik durumlar sebebiyle tatbik ettiği meşrutiyet öncesi icraatı tenkit etmekti. Sadece İstanbul'da 1908-1909 senelerinde 353 gazete ve dergi yayınlandı. Bu sayıya ülkenin dört bir yanında yayınlanan Türkçe gazetelerle yabancı dilde yayınlananlar da eklenince birdenbire binlerce yayın ortaya çıktığı görülür. Bunlar arasında Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını ve yıkılmasını isteyen her fikrin savunucusu ve sözcüsü olan yayın organları ortaya çıktı. Böylece memlekette bir fikir anarşisi doğdu. Eski gazeteler kendilerini yenilemeye çalışırken Abdullah Zühtü ile Mahmut Sadık yeni gazeteyi Tevfik Fikret, Hüseyin Cahit Yalçın ve Hüseyin Kazım Kadri Tanin'i kurdular. İktidara muhalif yayınlar yapan Tanin gazetesi birkaç defa kapatıldıysa da değişik isimler altında yeniden çıktı. Yeni Tasvir-i Efkar gazetesi de İttihatçıları destekler mahiyette yayınlar yaptı. Kısa ömürlü Hukuki Umumiye ile Selanik ve Manastır'da yayınlanan Şura-i Ümmet, Rumeli ve Silah gibi gazetelerde İttihat ve Terakki fikirlerinin savunuculuğunu yaptı. Bunların yanında İttihat ve Terakki'nin fikir ve icraatlarına karşı çıkan partilerin yayın organı şeklinde gazetelerde ortaya çıktı. Mizancı Murad'ın Mizanı, Ali Kemal'in başına geçtiği ikdam, 31 Mart vakasını kışkırtan Derviş Vahdettin'in Volkan'ı, Cemiyet-i İlmiye-i İslamiye'nin Beyanül Hak adlı gazeteleri bu kısımda sayılabilir. Bu arada çıkan sayısız mizah dergisi de kamuoyuna tesir etmeye çalıştı. Ayrıca bu dönemde her türlü düşünce, doğudan ve batıdan kaynaklanan her türlü akım yazıya dökülüp kamuoyuna sunuldu. Her milletin, her azınlığın hem kendi dilinde hem de Türkçe olarak yayınlanan gazeteleri ortaya çıktı. İkinci Meşrutiyet'in ilanının ilk aylarında serbestlik içinde bulunan, dilediklerini yazan, milleti padişah ve devlet adamları aleyhinde isyana teşvik eden gazete ve dergiler üzerinde 31 Mart vakasından sonra iktidarı ele geçiren İttihat ve Terakki Komitesi'nce kontrol sıklaştırıldı. 5 Nisan 1909'da İttihatçılara karşı olan Serbesti gazetesi yazarı Hasan Fehmi öldürüldü. Meclise 28 Nisan 1909'da bir matbuat kanunu getirildi. Meşrutiyetin yıl dönümünde kanunlaşan ve Fransız basın kanunu esas alınarak hazırlanan bu kanuna göre gazete çıkartmakta beyanname esası getiriliyordu. Bu kanunda devletin temelini sarsmaya yönelik padişahı, dinleri ve Osmanlı milletini koruyucu, suçu ve ayaklanmayı kışkırtıcı yazıları frenleyen maddeler de vardı. 31 Mart vakasında Tanin başyazarı Hüseyin Cahit zannedilerek bir milletvekili öldürüldü. 31 Mart vakası bastırılınca, kışkırtıcı

İttihatçılardan sayılan Derviş Vahdedi idam edildi ve İttihatçılara muhalif olan gazetesi Volkan kapatıldı. İttihatçılara muhalif olan Sadai Millet gazetesi yazarı Ahmet Samim 9 Haziran 1910'da, Şehrah gazetesi yazarı Zeki ise 10 Temmuz 1911'de öldürüldüler. Bu dönemde yayınlanan gazetelerden biri de 1903'te çıkmaya başlayan, Sırat-ı Müstakim'in devamı olan camilere sandalye konulmasını, müzikli ibadet edilmesini, İslam dininde reform yapılmasını isteyen Şemseddin Günaltay, İzmirli İsmail Hakkı, Said Halim Paşa gibi dinde reformcuların ve Mehmet Akif, Ahmet Hamdi Aksikili gibi yazarların yazdığı Sebilür Reşat dergisidir. Bu dergi yayınını aralıklarla Cumhuriyet'ten sonra da sürdürdü. Bu dönemde yayınlanan dini yazıların neşredildiği Ceride-i Sufiye, Sıyt-i Hilafet, İlmiye, Mikyas-ı Şeriat, Hikmet, Beyanül Hak ve İslam Mecmuası gibi yayın organları da sayılabilir. İttihat ve Terakki'nin Selanik'te yayınlattığı Bahçe, İstanbul'da yayınlanan İttihat ve Terakki taraftarı Yeni Tasvir-i Efkar, Milliyet, Hak Yolu, Hürriyet, İttihat, İttifak gazeteleriyle Mizah gazetesi Karagöz, 1909'da çıkmaya başlayan Alemdar, Tazminat, Teşkilat, Maşrik, Tesis, Teminat, Tanzimat gibi adlarla çıkan muhtelif gazeteler sayılabilir. İttihat ve Terakki Fırkası'nın 1913 yılında gerçekleştirdiği Bab-ı Ali baskınıyla iktidarı tekrar ele geçirmesinden sonra başlayan Birinci Dünya Harbi ile birlikte harp hali sebebiyle basın üzerine mecburi kontrol getirildi. Sıkı yönetim ve kağıt sıkıntısının etkisiyle pek çok gazete kapandı ve kapatıldı. Sadece iktidarda bulunan İttihat ve Terakki yanlısı Tanin, Sabah ve Tasvir-i Efkar gazeteleri ayakta kalabildi. Bu devirde gazetelerde hususiyetle Türkçülük teması işlendi. Savaş boyunca iktidarın açıklamaları dışında bir şey yazmak yasaklandı. Uygulanan yanlış iç ve dış politikalar sebebiyle ortaya çıkan kötü neticelerin yazılması yasaklandı. Savaşın beklenenden uzun sürmesi üzerine 1917'den sonra umumi barış temasının işlenmesine başlandı. 1917'de Asım ve Hakkı Tarık Us tarafından Vakit, ertesi yıl yayınlanmaya başlayan akşam gazeteleri uzun ömürlü oldular. 1918 yılında Celal Nuri İleri tarafından Ati, daha sonraları İleri, Yunus Nadi tarafından yayınlanan Yeni Gün gazeteleri, özellikle milli mücadele sırasındaki yayınlarıyla önem taşırlar. 1917'de Afyon'da yayınlanmaya başlayan Öğüt, önce Konya'ya, 1919'dan sonra Ankara'ya taşınarak yayınını sürdürdü. Bu dönemde yayınlanmaya başlayan Türk Yurdu, Milli Tetebbular Mecmuası, Osmanlı Tarih ve Edebiyatı Mecmuası, İçtimaiyat Mecmuası, Yeni Mecmua, ilmi, fikri ve edebi ağırlıklarıyla dikkat çektiler. Mizah gazeteleri arasında ise Kalem, Davul, Püsküllü Bela, Curcuna, Coşkun Kalender, Hokkabaz, Dalkavuk, Zevzek, Hoca Nasreddin, Geveze, Meddah, Hacivat, Hayali Cedid, Şaka, Eşek sayılabilir. İttihatçı hükümetin düşmesi ve Mondros Mütarekesi'nin imzalanması üzerine Anadolu'da bulunan muhalif gazeteciler İstanbul'a döndüler. Yeni bir basın patlaması ve ittihatçılıktan arınma akımı başladı. 13 Kasım 1918'de Galip Devlet donanmalarının İstanbul'a girmesiyle mütareke dönemine girildi. Osmanlı'nın mirası ve Türk milletinin geleceği 1918-1922 yıllar arasında mütareke basınıyla milli mücadele basını arasında uzun uzun tartışıldı. Merkezi Ankara'da olan Kuvayi Milli Hareketi'ne Akşam, Vakit, İleri, Yeni Gün, Tercüman, Dergah, Tasvir-i Efkar, Albayrak, İktam gazeteleriyle Anadolu'nun ve Trakya'nın
değişik yerlerinde

yayınlanan çeşitli gazete ve dergiler desteklediler. Ankara hükümetine cephe alanlarsa Peyami Sabah, İstanbul, Aydede, Alemdar, Güler Yüz, Ümit, Aydınlık, Zincirbent, Cumhuriyet, İrşad, Tam, Yeni Dünya, Şarkın Sesi, Ferda, Zafer, Hatif gibi gazete ve dergilerdi. Osmanlı Devleti zamanında faydalı yayınlar yaparak, devlet ve millet menfaatlerini savunarak, güzel hizmetler vermesi gereken basın, çoğu yabancıların ve azınlıkların elinde bulunması sebebiyle az bir kısmı hariç devletin ve devlet adamlarının karşısında ve Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını ve yıkılmasını isteyen düşmanlar yanında yer aldılar. Faydalı yayınlarla milleti aydınlatacakları yerde, yangına körükle gidercesine hadiseler üzerine gidip devletle milletin arasını açtılar. Bazı zamanlar basın ve yayın hayatıyla ilgili serbestlikten ve imtiyazlardan faydalanarak azınlıkların ve halkın haklarına savunmak bahanesiyle 600 yıl adaletle hüküm sürmüş olan Osmanlı Devleti'nin yıkılışını hızlandırdılar. Böylece millet nazarındaki itimat ve prestijlerini kaybettiler. Ayrıca özel gazete ve mecmualar yanında bizzat devletin çıkardığı yayınlar da bir hayli yekun tutuyordu. II. Mahmud Han tarafından çıkarılmaya başlanan takvim-i vekaiden başka, çeşitli devlet kuruluşları tarafından bir senelik hadiseleri içinde toplayan salnameler, yani yıllıklar tertip ve neşredildi. Osmanlılarda ilk resmi salname 1847 senesinde neşonuldu. Bu salnameyi düzenlemekle Hayrullah Efendi vazifelendirildiyse de Ahmet Vefik Paşa'ya yaptırdı. Sonraları Cevdet Paşa, daha sonraları da Meclis-i Mearif Başkatibi Behçet, Meclis azasından Rüşdi Beyler tarafından yapılan salname, bilahare Mearif Nezareti Mektubi Kalemi Heyetine, 1888'den sonra da Memurin Mülkiye Komisyonu'na bağlı Sicilli Ahval İdaresi tarafından tanzim edildi. Resmi salname, saltanatın sonuna kadar bu idare tarafından tertip edildi. İlk zamanlar 100 küçük sayfayı geçmeyen salnameler, sonraları 200, 300, en nihayet 700-800 sayfayı bulmuştur. Bunlar da devletin resmi teşkilatından başka memurların isimleri, tayin tarihleri, rütbeleri, nişanları gösterilir, birer vesika mahiyetini taşırlardı. Umumi salnamelerden başka yine resmi mahiyette olmak üzere nezaretler ve vilayetlerde salname çıkartırlardı. Bunlardan 1915-1916 senesinde neşredilen İlmiye Salnamesi geniş bilgilere ihtiva etmektedir. Nezaretlerin bir kısmı sadece bir tane salname düzenlemekle yetinmeyip birden fazla salname neşretmişlerdir. İlk sene 1257 sayfalık bir salname çıkaran Marif Nezareti, 1900-1901'de üçüncü defa olarak bastırdığı salnamedeki sayfa sayısını 1678'e çıkarmış ve memleketin de bir haritasını koymuştur. 1907-1908'de son olarak çıkartılan 6. Marif Salnamesi 742 sayfadır. Vilayetlerce ilk salname 1866-67 senesinde tertip edildi. Vilayetlerin bazılarında yalnız bir tek salname neşredildiği halde bazılarında 20'ye yakın salname çıkarılmıştır. Salnamelerden başka kanun ve nizamnameleri ihtiva eden Düstur adı verilen kitap ve mecmualar da çıkarıldı. Osmanlılarda ilk kanun mecmuası Cevdet Paşa tarafından hazırlanarak 1863 senesinde o zamanın devlet matbaası olan Matbaa-i Amire'de bastırılıp resmi dairelere dağıtılmış ve satışa çıkarılmıştır.

0: Ama ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 21 Eylül 2026 Pazartesi ve 10 Rebiülahir 1448. Evet, hayırlı bir hafta, hayırlı bir gün temenni ederek başlayalım haftaya başladığımız bu Pazartesi günü.
1: Son baskı.
0: Gündem yoğun. Özellikle Mekke anlaşması ve akabindeki gelişmeler, Yemen'le Suudi Arabistan arasındaki gerilim, oradan Türkiye üzerine sıçraması muhtemel bir takım hadiseler. Çünkü Mekke anlaşmasıyla birlikte malumunuz Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye ortak savunma anlaşması yaptılar ve bu anlaşmanın gereği olarak her üç ülkeden hangisine bir saldırı düzenlenirse ortak tavır alma, ortak cevap verme, tıpkı NATO'nun 5. maddesi gibi böyle bir madde var. Dolayısıyla Yemen'le ilgili sıkıntı büyüdüğü takdirde, ki zaten büyümeye doğru gidiyor, nasıl bir tepki verilecek, bu konuda hem Pakistan'ın açıklamaları vardı hem de Türkiye'de Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın. Bu arada tabii Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki zirve için Amerika Birleşik Devletleri'ne dün gece gitti ve Türkiye evine geçti akabinde ve tabii orada yine konuşmasını yapacak. Konuşma sırası da 4. sırada olacak. Biz bu yazıyla başlayalım, diğer gündem maddelerine geleceğiz. Özay Şendir demiş ki Birleşmiş Milletler'de açılış günü başlığıyla. Şimdi 22 Eylül, yani yarın açılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Brezilya'nın ardından kürsüye ABD Başkanı Trump çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da açılış oturumunda 4. sırada konuşmasını yapacak. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ABD gezisine Silikon Vadisi'nden başlayacak. BM'deki konuşması 25 Eylül'de olacak. İsrail Başbakanı Netanyahu

0: seçimler nedeniyle ABD programını kısalttı. Genel kurulda 24 Eylül'de konuşup dönecek. Türkiye'nin mesajlarını açılış oturumunda iletmesi ve ne diyeceğine bakacağı iki ülke İsrail ve Yunanistan'ın konuşmalarının son iki günde olacağını hatırlatarak başlamak herhalde en doğrusu olacak. ABD Başkanı Trump'ın New York programı da belli. Trump 21 Eylül'de öğleden sonra New York'a varacak. Trump Center'da iç politika etkinlikleri planlanıyor. 22'sinde BM Genel Kurulu'nda konuşacak, ardından Körfez İşbirliği Konseyi üyesi 6 ülkenin liderleriyle görüşme yapacak. ABD Başkanı'nın ikili görüşme yapması planlanan 3 ülke var. Bunlar Türkiye, İngiltere ve Japonya. Listede Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yok. Trump görüşmelerini tamamlar tamamlamaz da Washington'a geçecek. 23-24 Eylül'de Çin Devlet Başkanı'nın ABD ziyareti var. Trump Çin Devlet Başkanı'nı havalimanında karşılayacak. Netanyahu'nun kürsüye çıkacağı günde tüm dünyanın dikkati Beyaz Saray'da olacak. ABD-Çin zirvesinde gümrük tarifeleri, nadir toprak elementleri, çip kısıtlamaları, yapay zekaya sınırlama getirilmesi, İran savaşı gibi önemli başlıklar var. Türkiye açısından bu seneki BM Genel Kurul çalışmaları birden çok önemli başlık içeriyor. Birincisi elbette Antalya'da yapılacak olan COP31 zirvesi. İkinci önemli başlık, BM Genel Sekreteri Guterres'in görev süresi 31 Aralık'ta sona eriyor. Birleşmiş Milletler'in yazılı olmayan teamülü, Genel Sekreter'in kıtalar arası dolaşımla seçilmesi. Mevcut Genel Sekreter Antonio Guterres, Batı Avrupa grubundan olduğu için teamüle göre yeni dönemde sıranın Latin Amerika veya Karayipler grubuna gelmesi gerektiği küresel olarak kabul görmüş durumda. Eski Costa Rica Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rebeca Mayufis ve Guyana eski Dışişleri Bakanı Carolyn Ellison Rodriguez de en önemli iki aday. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'taki temasları sırasında adaylarla buluşacak ve Türkiye'nin beklentilerini aktaracak. Guterres Genel Kurul çerçevesinde Rum yönetimi lideri Hristo Dulidis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'la ayrı ayrı görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da New York temaslarında genel sekreterle baş başa bir görüşme yapacak ki bu Türkiye açısından önemli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sene 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkacak. Herhalde bu anlamda rekorlar kırmaya devam edecek. Cumhurbaşkanının çok uzun zamandır savunduğu dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkün vizyonunu yineleyerek BM Genel Kurulu'nda Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısının küresel krizleri çözmedeki yetersizliğini vurgulaması da sürpriz olmayacak. Tabii BM sıfır atık yüksek düzeyli şahsiyetler danışma kurulu başkanlığı görevini yürüten Emine Erdoğan'ın New York'taki programda oldukça yoğun demiş Özay Şendir Milliyet gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Tunca Bengin yazmış Milliyet'te, Birleşmiş Milletler'in İsrail utancı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantılarında İsrail'in Güney Suriye'deki askeri faaliyetleri ve işgal ettiği bölgelerdeki varlığı, Suriye'nin egemenliğini ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını ihlal eden en büyük dış güvenlik tehdidi olarak nitelendiriliyor. Daha yeni BM Güvenlik Kurulu'nun 17-18 Eylül'deki oturumunda Suriye'nin BM daimi temsilcisi İbrahim Olabi, İsrail köylerimize girdi, halkımızı yerinden etti, tesislerimizi bombaladı diye dünyaya haykırdı. İsrail'in yalnızca Suriye'ye değil tüm bölgenin istikrarının karşı karşıya olduğu en büyük tehdit olduğunu söyledi. Aynı oturumda BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordon da İsrail'in Suriye'nin güneyindeki varlığı ve faaliyetlerinin Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve 1974 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını ihlal ettiğini bir kez daha yineleyerek İsrail'in Suriye'nin egemenliğine yönelik ihlallerinin sona ermesi gerektiğini vurguladı. Benzer çıkışları farklı tonlarda Güvenlik Konseyi'nin her türlü önemli kararını veto hakkı bulunan 5 daimi üyesinden 3'ü de yaptı. Rusya temsilcisi Suriye'nin istikrarını desteklediklerini ve ülkenin egemenliğiyle toprak bütünlüğünü zedeleyen her türlü adımı reddettiklerini söyledi. İsrail'den işgal altındaki Suriye topraklarından çekilmesini istedi. İngiltere, Suriye'nin yükümlülüklerini yerine getirme ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı nezdindeki dosyasını kapatma konusundaki kararlılığını memnuniyetle karşıladı. Fransa temsilcisi, Suriye'nin egemenliğine saygının müzakere konusu yapılamayacağını vurgulayarak İsrail'in kara operasyonlarının durdurulmasını istedi. ABD ve Çin ise Suriye makamlarının insani, siyasi ve ekonomik öncelikler alanında sürdürdüğü ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını ve desteklediklerini söylediler. Peki sonuç ne? Tabii ki hiç. Onun için de İsrail pervasız saldırıları ve açıklamalarıyla Suriye'deki olumlu gidişatı baltalamaya devam ediyor. Kafasına göre uydurduğu bahaneler ve yalanlarla Golan'ı işgal ettiler, Kuneitra'yı işgal ettiler, Dera'ya ilerleyişlerini sürdürüyorlar. Geçtiğimiz günlerde de Şeyh Dağı'na, yani onlar Hermon Dağı diyor, işte Şeyh Dağı'na çıkıp tehditler savurdu katil Netanyahu. Hala da aynı kafada. İşgal ettikleri yerlerden verdiği fotoğraflarla atıp tutan İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir de gerilimi tırmandırıyor. İşgali dünyanın gözüne soka soka yapıyorlar. Filistin'de, Lübnan'da yaptıkları da hala devam ediyor. Neymiş efendim? Tehdit altındalarmış. Asıl tehdit kendileri. Kendileri dışında kimsenin ne saldırma derdi var ne düşüncesi. Ama onlar biz önlem alıyoruz palavrasıyla saldırıyorlar. Saçma sapan bahanelerle saldırmadıkları yer yok. Öyle hastalıklı kafadalar ki kendi yaptıkları alçaklıkları hiç utanmadan başkalarına atfediyorlar. Bir de Türkiye'nin Suriye'de kontrol ettiği bölgeler İsrail'den çok fazla gibi provokatif zırvalarla. Psikolojide buna yansıtma diyorlar. Ruhsal bozukluk yani. Bir yanda patolojik vaka İsrail, bir yanda hastalıklı kafalara yeter artık demeyen, diyemeyen Birleşmiş Milletler var. Sadece İsrail işgal ettikleri topraklardan çekilmeli diyorlar. Samimiysen gereğini yap o zaman, demiş Tunca Bengin Milliyet Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Devam edelim. Sırada Yeni Şafak Gazetesi'nden Süleyman Seyfi Öğün'ün yazısı var. ABD'nin körlüğü başlığıyla şöyle diyor. ABD Orta Doğu'da tam bir mağlubiyet yaşıyor. Hem de en beterini. Mağlup olur, size onu yaşatan yerden çıkar gidersiniz. Mesela Kore'de, Vietnam'da. Afganistan'da bu olmuştur. Yenilen Amerika çekip gitmiştir. Askeri olarak çekilmeyi usturuplu olarak başarabilirseniz daha muhteşem bir geri dönüşünüz olabilir ve kayıplarınızı telafi edersiniz. Mesela askeri olarak Vietnam'a orada kaybeden Amerika bugün yine Vietnam'da yeniden arıza endam ediyor. Ne gibi? McDonald's'lar, dükkanları, devasa gökdelenlerde faaliyet gösteren sayısız şirketleri ve ofisleriyle. Bombalarla yapamadıklarını şimdi başka aletlerle yapıyorlar. Ama en kötü işgal zihinlerin ve ruhların işgalidir. Bugün kendisine sosyal mobilite temin etmiş her Vietnamlıların içinde General Giap'ın komut ettiği Vietcong'ların kahramanlıkları, Ho Chi Minh'in idealleri değil, her şeyle bir Amerikalı tüketici yatıyor. Körfez'de ABD'nin hali bu değil. Mağlup oldular ama battıkları bataklıktan çıkamıyorlar. Gören gözler için daha baştan bunun böyle olacağı, İran'ın Venezuela olmadığı aşikardı. Peki ABD bu duruma nasıl düştü? Pentagon, CIA ve diğer kuruluşlar Beyaz Saray'ı ikaz etmedi mi? Muhtemelen nedenler olmuştur ama karar alıcılar onları dinlememiş olmalı. ABD bu hale düştü. ABD için dünya cehaleti meselesi, emperyal güç zehirlenmesi ve körlüğün yol açtığı bir durum olmanın gerisinde sosyal bir derinliğe sahip. Hollywood filmlerinde ekseriyette bitevi olarak New York, Boston ve Chicago gibi merkezlerdeki çok kültürlü elit renkli hayatlar anlatılsa da bu tamamen marjinal bir durum. Evet, New York bir dünya kentidir. İnsanın eğer gettolardan birisine tıkılı kalmadıysa bu kentte tekmil dünyanın her çeşit uzantısıyla temas etmesi, kapsamlı bir dünya görgü ve bilgisine ulaşması, kısaca dünyalılaşması kuvvetle muhtemeldir. Lakin ABD New York'tan ibaret değildir. Amerika'da vasat insanların, ki bunlar nüfusun ekseriyetini meydana getirirler. Hemen yanı başlarındaki eyaletin ismini bile bilmedikleri sık sık anlatılır. Buna benzer olarak New Jersey'de yaşayan insanların hatırı sayılır bir kesiminin çok yakında olan New York'a adım atmadan ömürlerini tükettikleri de bir gerçek. Çok büyük coğrafyaya sahip ABD'nin iç kesimlerinde binlerce irili ufaklı kasabalara yayılmış nüfusların dünya algısı ve tecrübesinin mekanlarıyla mahdut kaldığı iyi bilinir. Mesele sadece kahir ekseriyeti meydana getiren kalabalıklarla mahdut görünmüyor. Parlak ve vasıflı bir eğitim ve öğrenim gören elitler arasında da dünya cehaleti başka şekillerde devam edebiliyor. Bu tarz cehaletin başka bir ismi var: uzmanlaşma. Evet, biraz da paradoksal geldiğini zannediyorum. Ama maalesef öyle. Biraz açalım. Amerika'daki sistem elitlerini sıkı bir uzmanlaşmaya tabi tutar. bir sahada mükemmel yetiştirilirsiniz. Hakikaten de çalıştığınız mevzuda bilmediğiniz kalmaz. Lakin bu bilgilenme son derece mikroskopiktir. Gerçek hayatta hiçbir şey karşımıza o kadar saf, arı ve duru haliyle gelmez. Tam aksine her şey birbiriyle irtibatlı ve başka şeylerle karışmış olarak var olur. Evet, bu esasta bir karmaşadır. Zihin evvel emirde bu karmaşayı çözmek için anlamak veya açıklamak istediği olguyu analitik bir işleme tabi tutmak mecburiyetindedir. Diye devam etmiş Süleyman Seyfi Öğün bugün Yeni Şafak'ta yazdığı yazısında.
1: Son baskı.
0: Bir diğer gündem maddesine geçelim. Birkaç gündür borsadaki manipülasyonlar, fonlar üzerinden yapılan efendim bir takım hükümet güçlerinin, Adalet Bakanlığı'nın operasyonları var. Aydın Ünal Yeni Şafak'ta demiş ki ucu nereye dokunursa dokunsun. Finans piyasasında bir deprem oldu. Henüz ne depremin şiddetini ne de derinliğini biliyoruz. Ne kadar bir alanın etkilendiği, yıkıntılar arasında kaç kişinin bulunduğu da enkazın mali boyutu da henüz tam olarak belli değil. Bildiklerimiz şu, meselenin mali boyutu 1 trilyon liraya, yani 20 milyar dolara yakın. 500 binden fazla insan şu anda enkaz altında. Sarsıntıdan dolayı etkilenenleri, örneğin borsada kaybedenleri de eklediğinizde sayı milyonları aşıyor. Şimdilik kamu zararı olup olmayacağını bilmiyoruz. Ama piyasayı dizginlemek için yakılan dolar rezervi üzerinden bile 86 milyon şu anda hep birlikte bedel ödüyoruz. Gerek mağdur sayısı gerekse finansal boyutu itibariyle 1982 banker krizinden, 2003 İmar Bankası krizinden daha büyük bir krizle karşı karşıya olduğumuz iddia ediliyor. Mağdurlar cephesine bakıldığında hiç şüphesiz orada bir akıl, mantık ve ahlak sorunu var. Bir koyup 3 almanın, hatta bir koyup 20 almanın akla mantığa sığmadığını görmeyen, göremeyen bir kitle söz konusu. Kolay yoldan para kazanma arzusunun akıl ve mantığı kör ettiği, hırsın kendi dolandırıcısını ürettiği yeni bir vakaya şahit oluyoruz. Meselenin siyasi boyutu var. Sayıları 500 bini geçen insanın 20 milyar dolar gibi devasa bir boyutta dolandırılması, neresinden bakarsanız bakın, siyaseti doğrudan ilgilendirir. Siyaset oh olsun diyemez, hırslarına yenik düştüler diyemez. Bile isteye göz göre göre dolandırıldılar, hak ettiler de diyemez. 86 milyonun doğrudan ya da dolaylı etkilendiği bir kriz, kökeninde dolandırıcılık olsa dahi siyasetin konusudur. Ortada bir dolandırıcılık varsa meselenin şüphesiz adli boyutu da var. Türkiye 2027 başından itibaren tam anlamıyla seçim atmosferine girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın önünde kritik dönemeçler var. Ayrıca seçim sürecinde Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik içeriden ve dışarıdan ağır hücumların olacağını, tuzakların kurulacağını, komploların düzenleneceğini kestirmekte zor değil. Yaşanmakta olan finans krizi Erdoğan'a bir tuzak olarak pişirilmiş olabilir. Öyle değilse de bir yıpratma aracına dönüştürüleceğine de şüphe yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasete girdiği günden itibaren çok sayıda saldırıya maruz kaldı. En son 15 Temmuz'da kendisi ve ailesi doğrudan hedef alındı. Finans kriziyle Erdoğan'a yöneltilmesi muhtemel saldırı tüm diğer öncekilerden farklı. Bu sefer tuzak içeriden kurulmuş olabilir. Ya da içeriden birilerinin hatası Erdoğan'a tuzak olarak dönebilir. Acilen atılması gereken iki adım var. Birincisi, milyonları ilgilendiren mağduriyetin kamuya yük olmadan giderilmesi. İkincisi de acilen keskin, yaygın, kapsamlı, kararlı bir hesap sorma sürecinin başlatılması. Bu krizin sorumlusu kimler? Kimler doğrudan işin içindedir? Kimlerin ihmali vardır? Kimler şişmekte olan balonu görmezden gelmiştir? Denetlenmemiştir. Kimler bu fonlara girmiş, astronomik kazançlar elde etmiş ve çıkmış? Korunanlar var mıdır? Varsa koruyanlar kimler? İçeriden birilerine gir çık diye haberler uçmuş mudur? Bu krizin yanında, yöresinde, uzağında, yakınında kimler var? Hiç kuşkusuz adli boyut devam edecektir. Kuşkusuz Erdoğan kendisine kurulan tuzağı da ya da bu finans krizinin kendisine bir komplo olarak dönmesini de engelleyecektir. Ve Erdoğan mutlaka en sert şekilde hesabını soracaktır demiş Aydın Ünal Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Devam ediyoruz. Bir yazı daha paylaşıp ara vereceğiz. Mehmet Acet Haberedi.com'da diyor ki Suudi Arabistan saldırı altında. Peki Türkiye bu meselede nerede duruyor? Suudi Arabistan, Husilerin Yemen'den attığı füzeler ve drone saldırıları nedeniyle zor durumda. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dediği gibi, ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine çok ciddi saldırılar oluyor. Birden aklıma düştü, bir de bu durumu orada yaşayanlara sormak lazım. Bu düşünceyle Riyad'da yaşayan bir dostumu aradım. Dostumla önce kendisinin ve ailesinin durumunu, sonra Riyad ve Suudi Arabistan genelindeki durumu konuştuk. Husilerin attığı balistik füzelerden biri geçenlerde Riyad havalimanında bulunan petrol deposuna isabet etmişti. Atılan o füzenin gürültüsü şehrin her tarafından duyulmuş. Riyad'daki arkadaşımın anlattığına göre bu saldırıların günlük hayata doğrudan etkeden, insanları savaş psikolojisine hazırlayan, sürükleyen şey şu: siren sesleri. Bazen gece saat 3'te bu sirenler acacı çalıyormuş. Ulusal güvenlik alarmı başlığıyla gelen mesajlarda şöyle şeyler yazıyormuş: bulunduğunuz yer düşmanın hava tehdidi altında. Lütfen sakin kalın, kapalı yerlerde yahut güvenli bölgelerde kalın ve pencerelerden, kapılardan uzak durun. Bir tür kanıksama durumu var, diyor Riyad'daki dostum. Demek ki uzun süredir bu sirenler böyle çalıp duruyor. Şimdi Suudi Arabistan'la Yemen'deki Husiler arasındaki ihtilaf ve husumetin çok gerilere uzanan bir tarihi var. Suudi Arabistan'ın enerji tesislerinin düzenli bir şekilde vurulması, Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz'e uzanan petrol boru hattının bu sabotajlar nedeniyle kapatılması Suudi Arabistan'ı gerçekten zor durumda bıraktı. Bu gelişmelerin Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan devlet başkanlarının Mekke'de 7 Ağustos'ta imzaladıkları güvenlik anlaşmasının hemen sonrasına denk gelmesi ise burada bu anlaşmayı bozmaya, ölü doğmasına yol açmaya dönük bir arayış mı var sorusu da akla geliyor. Bu anlaşmanın hemen ardından Husiler adına konuşanların Suudi Arabistan'ı bu ittifakta kurtaramayacak şeklinde tehditler savurduğunu bölgeye dair haber akışını izlerken görmüştüm. Dolayısıyla bu saldırıların böyle bir hedefi olmadığını söylemek de kolay değil. Bu gelişmeler Türkiye adına başka soruları da beraberinde getirdi. Mekke Anlaşması kapsamında NATO'nun 5. maddesine benzer şekilde bir ülkeye yapılan saldırının diğer ittifak üyelerine de yapılmış sayılacağı vurgusu olduğu için bu savaşta Türkiye ne yapacak, Pakistan ne yapacak soruları beraberinde geldi. Bendeniz diplomatik kaynaklar üzerinden Ankara'nın bu çerçevede nabzını yokladığımda Türkiye'nin oradaki savaşa doğrudan dahil olabileceğine dair bir sinyal aldığımı söyleyemem. Ancak bu Mekke Anlaşması'nın hükümlerine bağlı anlamında bir zafiyet görüntüsü olduğu anlamına da gelmez. Şimdi Bakan Fidan o yayında şu önemli açıklamaları yaptı: bizim anlaşmamızda müttefiklik anlaşması var. Sözümüzün eriyiz. Bu konuda bir dayanışma içindeyiz. Dışişleri Bakanlığı olarak özellikle Mekke'ye yönelik petrol altyapısına saldırıları kınıyoruz. Mekke ittifakı olarak yakından takip ediyoruz. Askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde sıkıntımız olmaz. Mekke Anlaşması'ndan doğan yükümlülükler çerçevesinde Suudi Arabistan'ın yanında olmak, dayanışma içinde olmak, destek olmakla bilfiil bu savaşa dahil olmak aynı şeyler değil. Benim diplomatik kaynaklardan edindiğim izlenim, Suudi Arabistan'ın Mekke Anlaşması'na atıfla "bu savaşın içindeyiz, siz de gelin bizim yanımızda savaşın" şeklinde özetleyebileceğim bir talebinin söz konusu olmadığı yönünde, diyor. Kim diyor? Mehmet Acet, Haberi'deki köşesinde. Diyelim ve ara verelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Semerkant Yayınları İzmir Kitap Fuarı'na geliyor. 19 ile 27 Eylül tarihlerinde Kültür Park'ta seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
3: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceği

0: güvenliğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

Akıl, fikir ve düşünce düzleminde insan. İnsanın muhatap olduğu meseleler. Meselelerin zihin açıcı yönleri, hayatın kalbinden sözlerde. Profesör Doktor Dilaver Selvi hocamızın sohbetiyle Hayatın Kalbinden Sözler her pazartesi ve salı saat 9.30'da Semerkant Radyo'da.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz Semerkant Radyo'da. Oğuzhan Bilgin yazmış akşam gazetesinde. Mekke anlaşması neden rahatsız ediyor? Mekke anlaşmasının imzalanmasının ardından dünyada ne kadar önemli bir gündem maddesi haline geldiğini hep birlikte izliyoruz. Bu köşenin okuyucuları benim daha bu anlaşma ortaya çıkmadan neredeyse bir sene önce Orta Doğu'da Türkiye'nin öncülüğünde yeni bir üçüncü yol ittifakının oluştuğundan bahsettiğimi bilirler. Son günlerde Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sonrası Mekke anlaşmasına dönük tartışmalar başladı. NATO'nun 5. maddesi benzeri bir ortak savunma mekanizmasının bu saldırılar çerçevesinde devreye girip girmeyeceği konuşuldu. Bilhassa İsrail medyası ve İsrailli siyasiler Mekke'ye dönük saldırılar üzerine adeta zafer kazanmış gibi açıklamalar yapmaya, Mekke ittifakının daha başından etkisiz kaldığını ilan etmeye koyuldular. Daha henüz kurumsallaşmamış, çerçeve metni ortaya çıkmamış, sekreteryası kurulmamış, henüz meclislerin onay sürecine dahi gelmemiş bir anlaşmanın bile şimdiden belli mihraklarda bu kadar rahatsızlık yaratması dikkat çekiyor. Üstelik Husiler gibi devlet dışı aktörlere karşı bu paktın devreye kolay kolay girmeyeceğini, NATO dahil çoğu ortak savunma paktının devlet dışı aktörlere karşı devreye girmeyeceğini göz ardı ederek bunu söyleyenlerin yaptığı propagandanın ne kadar temelsiz olduğunu da görmek lazım. Bu propagandalarla Orta Doğu'da İsrail'siz hiçbir planın başarı şansı olmadığı iması yapılırken, Türkiye'nin Batı'dan başka bir alternatifi olmadığı propagandası da yapılıyor. Dahası Suudi Arabistan gibi ülkelere de bu ittifaka katılmayı düşünen diğer bölge ülkelerine de bakın boşuna katılmayın, Mekke anlaşması sizi korumaz algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Kuşkusuz bu ittifak pek çok meydan okumayla karşılaşacak. Bunu ilk günden beri ifade ediyoruz. Ama bu ümidi kırmaya, yeni doğmuş bebeği boğmaya çalışma hali de bu ittifakın potansiyelinin bile İsrail-Batı eksenini ve uzantılarını ne kadar rahatsız ettiğini görmek bakımından da yeterli olacak. Elbette bu ittifakın önünde ciddi sınamalar vardır. Kurumsal yapısı, karar alma mekanizmaları, tehdit tanımı ve tarafların kriz anındaki siyasi iradesi zaman içinde sınanacaktır. Ancak henüz bu mimari tamamlanmadan anlaşmayı hükümsüz ilan etmeye dönük telaş, teknik bir eleştiriden çok propagandist bir refleksi ortaya koymaktadır. Mekke anlaşmasının gerçek değeri ilk günkü polemiklerde değil, kurumsallaştıkça bölge ülkelerine ne ölçüde güvenlik caydırıcılık ve jeopolitik hareket alanı sağlayacağı ortaya çıkacaktır, diyor

0: Akşam gazetesinden Oğuzhan Bilgin.
1: Son baskı.
0: Sabah gazetesinden Melih Altınok diyor ki Türkiye Yemen'de cephe açar mı? Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da iç savaşın, terörün ve yoksulluğun bu denli yaygınlaşmasının sebebi yalnızca dış güçler değil, onlar düğmeye basıyor, gerisini Müslümanlar aralarında hallediyor. Evet, mezhepçilik Müslüman coğrafyanın başının belası. Ne yazık ki etkili de. Mazlum halkları birbirine düşürüp işgalcilerin ellerini kirletmeden işini bitirmesini sağlıyor. Küresel petrol krizinin zirvesinde İsrail dışındaki bütün ülkeler etkilenirken Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'in girişindeki Babül Mendeb'i kapatmasını ve Suudi Arabistan'ı vurmasını düşünün. Bu hamleler kimin işine yarıyor? Suudi Arabistan dışında ABD ve diğer ülkelerin gemileri boğazı rahatça geçiyor. Mezhepçilere göre ise İran destekli Husiler Riyad'a darbe indirdikçe büyük şeytana vuruyor onlara göre. Gerekçe bilindik. Suudilerin ABD ile milyarlarca dolarlık silah anlaşması yaptığını, işbirlikçi olduğunu söylüyorlar. Riyad'ın İsrail'den korunmak için kontrolü son tahlilde Amerika'da olan silahları alacak hali yok. Amerika 10 bin kilometre ötede, zamanında Mekke'yi basmaktan çekinmeyenler Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'sı, İsrail'i sahadayken Sünni avına çıkanlarsa yanı başlarında. Net konuşalım. Suudilerin ve Körfez'deki diğer ülkelerin bu denli ABD güdümüne girmesinin sebebi de İran'ın yayılmacılığı. 1979 devrimine kadar tablo başkaydı. Araplar İsrail'le savaşıyordu. Sonra bütün enerji içeriye aktı. Tel Aviv soluk aldı ve Filistin'de tabii nefessiz kaldı. Kaldı ki Suudiler eksen değiştirip Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerle Mekke Paktı üzerinden işbirliğine gidecekken Riyad'ı petrol üzerinden köşeye sıkıştırıp İbrahim anlaşmalarını iteklemek kimin çıkarına? Ankara Paktı'nın İran dahil bütün bölge ülkelerini kapsayacak bir perspektife sahip olduğunu açıkça söylemedim. Peki bu iş nereye varacak? Türkiye anlaşma gereği Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki savaşa dahil olacak mı? Saldırıların paktın ilk testi olduğunu yazan Yerusalem Post heyecanlı. Gazeteye göre Türkiye ve Pakistan şimdilik kınama ve dayanışma açıklamalarıyla yetindi. Paktın caydırıcılık iddiasının inandırıcılığı da bu tepkiye bağlı. Doğru, İran'ın mezhepçiliğinin bir de karşı cephesi var. Bizde bile zaman zaman en steril televizyon ekranlarında Nusayrilerle ilgili ileri geri bir takım şeyler söylendi. Neyse ki Türkiye'yi mezhepçiliğin yanından bile geçmeyen soğukkanlı bir lider yönetiyor, demiş Melih Altınok Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Sabahtan Star gazetesine geçiyoruz sevgili dinleyenler. Mehmet Yalçın Yılmaz da demiş ki Yemen Riyad hikayesinden derin kırılmaya başlığıyla kalem aldığı yazısında. Yemen yeniden bölgenin en kritik cephelerinden biri haline geliyor. Fakat savaş Riyad'ın beklediği gibi sonuçlanmadı. Husiler ortadan kaldırılamadığı gibi zaman içinde füze, İHA ve deniz hedeflerine saldırı kapasitesine sahip daha güçlü bir aktöre dönüştü. Suudi Arabistan'da uzun ve maliyetli savaşın ardından Yemen sahasından çıkmanın yollarını arıyordu. Burada bize ekranlarda anlatılan mezhep temelli anlatıların hakikati yeterince resmetmediğini vurgulayalım. İslam dünyasında birçok ülkede mezhep gerilimi olarak anlatılan hikaye esasında egemenlik kavgasıdır. Merkezi otoriteler adil bir düzen kurdukları takdirde mezhep gerilimi suni bir mesele olarak sönümlenecektir. Ancak merkezi elitlerin, monarşilerin, darbe ile iktidara gelmiş yapıların güç mücadelesinde azınlık grupları doğal olarak dışarıdan müdahaleye açık gruplar olacaktır. 2022'den sonra çatışmalar azalmış, 2023'te Çin'in aracılığıyla İran'la Suudi Arabistan arasında başlayan normalleşme girişimi yeni bir dönemin kapısını aralamıştı. Riyad'ın beklentisi Yemen cephesinin de giderek sakinleşmesiydi. Öte yandan Yemen sahasında Suudi Arabistan'ın dışında Birleşik Arap Emirlikleri'nin rolü göz ardı edilmemeli. Birleşik Arap Emirlikleri İbrahim Anlaşmaları ve 1202 hattındaki rolü bugünkü pozisyonuyla birlikte değerlendirilmeli. Öte yandan Pekin tarafından desteklenen o günlerde Tahran ve Riyad arasında bir uzlaşma ihtimali var mıydı bilinmez. Ancak 7 Ekim sonrası başlayan süreç İran-İsrail-ABD savaşıyla diplomatik çözümleri de ortadan kaldırdı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri petrollerini Hürmüz üzerinden çıkaramayacağını planlayarak kaynaklarının bir kısmını Doğu Batı petrol hattıyla Kızıldeniz limanlarına çıkarıyordu. Ancak şimdi Kızıldeniz çıkışı da güvende değilse alternatif güzergahın kendisi risk haline geliyor. Yani bir boğazı diğerine alternatif yapmakta

0: imkansız hale geldi. Savaş enerji nakil hatlarına, limanlara, petrol tesislerine ve ticaret yollarına yayıldıkça cephelerin sınırı belirsizleşiyor. Bu tablo Türkiye, Pakistan ve Çin gibi aktörleri de zor bir dengeye itiyor. Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan'ın güvenliğine destek veriyor. Ancak Yemen savaşına doğrudan girmenin başka riskleri var. Türkiye'nin Kızıldeniz'deki ticaretini, Somali ve Afrika boynuzundaki varlığını ve bölgesel ilişkilerini etkileyebilecek bir durum söz konusu. İran, Hürmüz, Yemen ve Bab-ül-Mendeb artık birbirinden kopuk başlıklar değil. Savaşlar giderek lojistik hatlar, enerji koridorları ve deniz geçitleri üzerinden birbirine bağlanıyor, evet, diyor Yalçın Yılmaz Star'da.
1: Son baskı.
0: Takvim gazetesinden Bekir Hazar. Çok işimiz var, çok demiş. Cezayir'de 2 milyona yakın Türk yaşıyor. Osmanlı döneminde Garp Ocağı olan Cezayir'e Anadolu'dan gelen askerler, idareciler ve zanaatkarlar yerleşmiştir. Onlar kul olarak anılır. Cezayir nüfusunun hatır sayılır bir kesimi Osmanlı kökenleriyle gurur duyar. Peki ya Tunus? Orada da yaklaşık 2 milyon Türk varlığından haberimiz var mı? Tunus'ta tıpkı Cezayir gibi uzun süre Osmanlı idaresinde kalmıştır. Önceki gün Tunus elçimiz Ahmet Misbah Demircan'la telefonda hasbihal ettik. Sokağa çıktığında, önüne gelene çarptığında Türk soyadını gururla taşıdığını görürsün. O kadar çok Türki soyadı var ki burada, dedi. Tunus limanlarına Türk gemileri yanaştığında oraya koşan Osmanlı torunları onların mehter marşlarıyla karşılıyor. Geçelim Libya'ya. Trablusgarp eyaletimizden, Anadolu'dan gelen askerlerin yerleştiği Libya'da Türk asıllı nüfus oldukça yoğun. Libya'da kendisini resmi olarak Osmanlı mensubu sayan 13 büyük aşiret ve 1,5 milyona yakın ecdat torunu Türk yaşıyor Libya'da. Mısır'da bundan farksız Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethinden sonra bölgeye yerleşen Osmanlı idarecileri, askeri Türkler burada geniş bir nüfus bırakmış. Sayıları şu an o da 1-1,5 milyon civarında. 20. yüzyılın sonlarında araştırmacılar Mısır'ın iç kesimlerinde nüfusun bir kısmının biz Türk'üz dediği bir köye ulaşırlar. Köyde yaşayan yaşlılar günlük konuşma dilinde unutulmaya yüz tutmuş yüzlerce Türkçe kelimeyi hala hatasız şekilde kullanmaktadır. Köyün gençleri Arapça konuşsa da aile büyükleri çocuklarına kökenlerinin Yavuz Sultan Selim Han döneminde oraya yerleşenlere dayandığını gururla anlatır. Güney Afrika'ya bile gitseniz Osmanlı torunlarıyla karşılaşırsınız. Sultan Abdülaziz döneminde Ümitburnu'ndaki Müslümanlara İslam'ı öğretmek için gönderilen Osmanlı alimi Ebu Bekir Efendi'nin soyundan gelenler ve o dönem bölgeye yerleşen Türklerin torunları da Cape Town bölgesinde yaşıyor. Bu aileler hala Türkiye ile bağlarını koparmadı. Ebu Bekir Efendi'nin torunlarından Hişam Nimetullah Efendi yıllar boyunca büyük dedesinin Türkiye ile olan bağlarını yaşatmaya çalışmıştır. Yine yıllar sonra Ankara tarafından dedelerinin kaydı bulunmuş ve torunlarına Türk vatandaşlığı kimliği verilmiştir. 79 yaşında Türk kimliğine kavuşan Hişam Efendi duygu dolu anlar yaşayarak çevresindekilere pasaportunu gösterip şu gururlu cümleyi kuruyor. Artık cebimde Türk pasaportum var. Ben Türk'üm, Osmanlı torunuyum. Afrika'daki Türk ailesiyiz. Somali'de Kuloğlu Türkleri yaşıyor. Afrika'nın iç kesimlerinde Nijer'in tarihi Agadez bölgesi bile Osmanlı padişahının atadığı sultanlarla yönetilmiştir. Agadez'de hala hüküm süren geleneksel yerel sultan ailesi Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'in soyundan geliyor. Bölge halkı bu aileye ve gelen Osmanlı heyetlerine büyük bir hürmet gösteriyorlar. Bu hanedan mensuplarına saygı ifadesi olarak yüzyıllardır İstanbulavi, yani İstanbul'dan gelenler lakabıyla hitap eder. Sudan'ın Sevakin adasındaki Osmanlı limanı ve idari binaları Türkiye tarafından restore edilmeye başlandığında bölge halkından yaşlı bir adam Türk ekibinin yanına gelir. Adam dedesinin Osmanlı paşası olduğunu söyler ve coşkuyla cebinden çıkardığı, nesilden nesile sarıp sarmalayarak sakladığı paslı bir Osmanlı kılıcını ve üzerindeki armayı gözyaşları ve gururla gösterir. Bölgede hala açık tenli ve veya farklı fiziksel özelliklere sahip bazı aile lakaplarının kökeni Türko, yani Türk'ten gelen olduğu sanılıyor. Afrika kıtasına yaklaşık 7 milyon, Orta Doğu'da ise 8 milyon civarında. Toplamda 15 milyon Osmanlı torunu Türk var. Sadece Irak'ta 3 milyon Türkmen yaşıyor. Suriye'de de aynı sayıda Türk mevcut. Ürdün ve Filistin'de ise bu rakamlar

250 bini aşıyor. Yemen'de bile kökleri Osmanlı dönemine dayanan El-İsmat aşireti, El-Atiye aşireti, El-Rıfat aşireti ve Ağoğlu soyadından gelen kollar hala yaklaşık 100 bin nüfusuyla varlıklarını sürdürüyor. Evet, yani son tahlil.

gazetesinde yapay zekada Türkiye için yeni eşik. Geçen haftanın en çok konuşulan konularından birisiydi bu yapay zekada gelinen son durum. Türkiye yapay zeka konusunda yeni ve önemli bir kurumsallaşma sürecine giriyor. 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında Ulusal Yapay Zeka Kurulu'yla bir program ofisi kuruluyor. Konuyla alakalı hemen herkesi çok heyecanlandıran ve umutlandıran bu adımı sıradan bir idari yapılanma olarak okumakta haliyle eksik kalır. Neden mi? Çünkü yapay zeka çağında ülkeler arasındaki temel ayrım giderek teknolojiyi kullananlarla kullanmayanlar arasında oluşmuyor. Asıl ayrım yapay zekanın altyapısını, verisini, hesaplama kapasitesini, kurallarını ve ürettiği bilgiyi ne ölçüde kontrol edebildiğiniz üzerinden şekilleniyor. Daha önce teknopolitik düzen ve Türkiye başlıklı yazımda da vurguladığım gibi yapay zeka ileri seviye çiplerden veri merkezlerine, hesaplama gücünden kritik minerallere kadar uzanan geniş bir ekosistemin parçası. Bu ekosistem artık doğrudan devlet kapasitesini ve küresel güç dağılımını etkiliyor. Son yıllarda yapay zekayı çoğunlukla uygulamalar üzerinden tartıştık. Yeni modeller ne yapabiliyor? Hangi meslekler dönüşecek? Öğrenciler ödevlerini yapay zekaya mı yazdıracak? İş dünyasında verimlilik ne kadar artacak? Bunların tabii hepsi önemli. Fakat devletler açısından daha temel sorular var. Kamu kurumları hangi modelleri kullanıyor? Kritik karar süreçlerinde dışa bağımlılık hangi seviyeye ulaşıyor? Ve daha da önemlisi, bu sistemler Türkiye'yi, Türkçeyi, Türkiye'nin tarihini ve toplumsal gerçekliğini hangi kaynaklardan öğreniyor? Geçmişte egemenlik dendiğinde akla sınırlar, ordu, enerji kaynakları, para sistemi ve sanayi kapasitesi gelirdi. Bugün bunlara veri, hesaplama gücü, algoritmalar, çip teknolojileri, bulut altyapıları ve büyük yapay zeka modelleri de ekleniyor. Bir ülkenin kamu kurumlarından, üniversitelerine, şirketlerinden, vatandaşlarına kadar bütün dijital ekosistemi birkaç küresel şirketin altyapısına bağımlı hale gelirse yeni bir tür teknolojik bağımlılık ortaya çıkar. Dijital feodalizm, yazımda tartışma açtığım konu da buydu. Bilgiye erişimin birkaç büyük teknoloji platformu üzerinden gerçekleşmesi. Bu şirketleri ticari aktör olmanın çok ötesine taşıyor. Bilgi dolaşımının görünürlüğü ve dijital kamusal alanı şekillendiren güç merkezlerine dönüştürüyor. Yeni modelde dikkat çekici unsurlardan biri, kurul kararlarının uygulanmasını takip edecek bir program ofisi kurulması. Her eylem için sorumlu kurumların belirlenmesi ve ilerlemenin ulusal yapı, zeka ilerleme ve şeffaflık portalı üzerinden kamuoyuyla paylaşılmalı da planlanıyor. Bu yaklaşım önemli çünkü Türkiye'de bazı teknoloji politikalarının en temel sorunlarından biri çoğu zaman vizyon eksikliğinden ziyade uygulamadaki karışıklıklar olabiliyor. Daha önce teknopolitik düzen üzerine yazarken Türkiye'nin savunma sanayinde geliştirdiği teknolojik kapasitenin başka sektörlere taşınabileceğini vurgulamıştım. Otonom sistemler, gerçek zamanlı veri işleme, sensör teknolojileri ve karar destek sistemlerinde oluşan tecrübe yalnızca savunma alanında kalmak zorunda değil. Sağlıkta, tarımda, ulaşımda, enerjide, afet yönetiminde, eğitimde ve kamu yönetiminde benzer bir teknoloji geliştirme refleksi de oluşturulabilir. Türk savunma sanayinde oluşturduğu yerli teknoloji geliştirme ekosistemini yapay zeka alanına taşıyabilecek mi? Çünkü yapay zeka yarışında yalnızca iyi yazılımcılara sahip olmak yetmiyor. Veri merkezleri gerekiyor, enerji gerekiyor, yüksek performanslı hesaplama altyapısı gerekiyor, nitelikli veri setleri gerekiyor. Fakat daha temel bir soru var. Bu modeller neyle eğitilecek? Bir yapay zeka sistemi beslendiği veri kadar dünyayı tanır. Arşivlerden akademik çalışmalara, hukuk metinlerinden kültürel mirasa, Türkçe bilimsel yayınlardan ekonomik verilere kadar geniş bir veri altyapısının hazırlanması gerekiyor. Algoritmaların hafızasında Türkiye yazımda sorduğum yapay zeka Türkiye'yi kimin gözünden tanıyor sorusu bu nedenle giderek daha kritik bir hal alıyor. Yapay zeka çağında ülkelerin fiziksel altyapıları kadar bilgi altyapılarının egemenliği de tartışılacak. Bu nedenle ulusal yapay zeka politikası güçlü bir ulusal veri politikasıyla birlikte yürümeli. Yeni yapının etik ve güvenlik

mekanizmalarında içermesi önemli. Plan kapsamında oluşturulması öngörülen Ulusal Yapay Zeka Etik Kurulu'nun açıklanabilirlik, verim menşei, algoritmik yanlılık, güvenlik ve insan gözetimi gibi konularda rehberler hazırlaması öngörülüyor. Son tahlilde burada kurulması gereken denge açık. Bir tarafta teknolojik kapasiteyi artırmak, diğer tarafta güvenliği ve toplumsal faydayı korumak. Ulusal Yapay Zeka Kurulu hayırlı olsun demiş İdris kardeş Habertürk'te. Hayırlı olsun diyelim ve aynı zamanda da veda edelim. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
4: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.

yıldızlar gibi. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz. Ashab-ı kiramın İslam dinine hizmetleri ve peygamberimizle olan münasebetleri. Efendimizin gökteki yıldızlar misali ashabı, sahabelerin örnek teşkil eden hayatları. Hakan Öner hocamızın sohbetiyle Yıldızlar Gibi, pazartesi 22'de Semerkant Radyo'da.

0: kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün yine edebiyattan, şiirden, hikayeden, kitaplardan dem vuracağız. Neden? Çünkü edebiyatın, metinlerin, şiirin, hikayenin, romanın bir iyileştirici gücü var. Bunlardan bahsedeceğiz ki iyileşeceğiz. Evet, edebiyatın iyileştirici bir gücü vardır. Kiminle konuşacağız? Edebiyatçı yazar İlhan Aydın hocamla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah?
1: Teşekkür ediyorum, çok şükür iyiyiz.
0: Eyvallah.
1: Programda olmak daha iyi hissettirdi açıkçası.
0: Eyvallah, eyvallah hocam.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Hocam şimdi şairlerin, yazarların, siz de şairsiniz aynı zamanda, onu söylemeden geçmeyelim. Bir şiir kitabınız var değil mi hocam? Yaşamak
1: evet,
0: Yükü isminde.
1: Çıktı.
0: Evet, hayırlara vesile olsun inşallah.
1: Teşekkür ederim.
0: Hocam şimdi yazarların, şairlerin, fikir adamlarının okuma ve yazma serüvenleri önemli. Bu serüven içerisinde kırılma noktaları oluyor. Bu kırılma noktalarını yazar, şair bir radyoda anlatıyorsa dinleyenlerin yolunu açıyor. Eğer kaleme aldıysa okuyanların yolunu açıyor. Bu açıdan bizim için önemli. Fayda açısından önemli. İsterseniz sizinle de buradan başlayalım. Neler okudunuz, neler yazdınız, kimlerle karşılaştınız bu süre içerisinde? Buyurun.
1: Teşekkür ediyorum öncelikli olarak böyle bir imkanı verdiğiniz için. Ben şöyle baktığımda aslında çok kitaplarla, kitapların olduğu bir evde büyümedim.
0: Evet.
1: Çünkü eski zamanlar, ben 46 yaşındayım, benim zamanımda kitap çok böyle ulaşılabilir bir şey değildi.
0: Hı hı.
1: Ancak işte mesela babaannemin bana sürekli okuduğu şiirler, maniler, türküler,
0: hı hı,
1: ve hikayeler vardı. Mesela onları çok iyi hatırlıyorum. Orada bir hayal dünyamın geliştiğini çok iyi hatırlıyorum ve unutmuyorum bunu.
0: Hı hı.
1: Daha sonraki süreçte tabii işte üniversite eğitimi falan başlayınca bende bir okuma hevesi oluştu. Ve derslerde işte nerede bulursam

0: arkadaşlarım bile bu noktada ayrıştık. Yani arkadaşlarımla bile ayrıştık artık. Hı hı. Okumaya başladım. Okurken şöyle bir şey düşündüm. Bunu yazan kişi şiir ya da işte öykü, roman hiç fark etmez. Hı hı. Bunu tamamen kurgulamış olamaz. Yani bunu tamamen bir hayal ürünü olarak ortaya çıkarmış olamaz. Yani mutlaka bunda kendisine ait bir şeyler vardır diye düşündüm.
1: Evet.
0: Örneğin işte üniversite yıllarında mesela ben Kafka'nın Dönüşüm adlı eserini okumuştum. Hı hı. İnce bir roman. Mesela onu o zaman okuduğumda bana şey gelmişti, işte fantastik bir roman gibi gelmişti. İşte birinin hamam böceğine dönüşmesi falan. Hı hı. Sonuçta çok da hani gerçekçi değil. Ancak daha sonra bu fikir bende oluşunca, yani yazarların, şairlerin mutlaka bunu kurgunun dışında bir şeyle oluşturmuş olmaları gerekiyor fikri. O eseri mesela incelediğimde aslında oradaki Gregor Samsa karakterinin, yani hamam böceğinin, doğrudan bir yazarın kendisi olduğunu, hı hı, yazarın ailesiyle yaşadığı ilişki nedeniyle kendisine bir hamam böceği kadar değersiz hissettiğini mesela öğrendiğimde benim artık okuma alışkanlığım tamamen değişti, farklılaştı.
1: Evet.
0: Bugün
1: evet.
0: de öyle yapıyorum. Bu okuduğumda onda yazardan kalıntılar aramaya başladım. Öncesinde mutlaka yazarı, şairi araştırarak ondan sonra esere yaklaşım gösteriyorum. Bu şekilde, hı hı, daha iyi anlayabildiğimi fark ettim. Daha iyi empati kurabildiğimi fark ettim. Hı hı. O nedenle de bunu işte geliştirmek için birkaç eser de yazdım hatta.
1: Evet, evet.
0: Hem
1: evet,
0: edebiyat, işte literatüre de biraz katkıda bulunur cümlesiyle. Akademik çalışmalar değil ama, hı hı, çalışmalarımız çok bu yönde çok etki gördü. Onu söylemem lazım.
1: Evet, evet.
0: Beğenildi. Yani önce örnek veriyorum, İnce Mehmet'i normalde bir roman olarak okuyanla Yaşar Kemal'in hayatındaki ayrıntılara bakıp okuyan arasında mutlaka bir fark olduğunu da ben gördüm.
1: Kesinlikle
0: ondan
1: hocam.
0: Ondan dolayı açıkçası herkese de tavsiyem, bir edebi eseri okurken onu okumadan önce mutlaka yazarının, şairin hayatından ayrıntılara da bakılması tavsiyemdir. Hı hı. Çok daha farklı bir yaklaşım ve bakış açısı gösteriyor diyebilirim.
1: Eyvallah, eyvallah. Hocam ben sözü şuraya getirmek istiyorum. Şimdi çocukluğunuzda çok kitap okumuyordunuz. Ta ki lise ya da üniversite mi demiştiniz?
0: Üniversite. Üniversite tam anlamıyla.
1: Orada ne oldu? Ben. Orada bir kırılma noktası olmuş ki siz kitaplara yönelmişsiniz. Ne oldu hocam, orada da siz kitaplara yöneldiniz? Özel bir şey mi oldu?
0: Şöyle, şimdi edebiyat fakültesinde okuyorsunuz zaten. Edebiyat, hı hı, bölümünde okuyoruz. Orada bir kitap ve okuma alışkanlığı zaten oluşuyor, vardı. Hı hı. Ve şunu fark ettim, yani insanların gelip karşınızda rahat bir şekilde konuşabildiği, kendilerini çok rahat ifade edebildiği durumları gördüm. Ben, hı hı, bunun çok ayrıcalıklı bir şey olduğunu düşünmeye başlamıştım o zamanlar. Hı hı. Nasıl olduğunu görünce de baktım, ya bu adamlar kitap okuyor. Yani bu adamların kitap okuduğunu fark ettim. Hı-hı. Ben de böyle olabilirim. Ben de akıcı bir şekilde konuşabilirim. Ben de yeni şeyler, fikirler üretebilirim. Bunun da en ucuz, en basit yolu açıkçası kitaptı zaten. Başka bir şey yapma şansımız yoktu. Yani bir yere gitme, hı-hı, gezme veya herhangi ekstra şeyler alabilme, yapabilme imkanımız yoktu. En uygun şekli oydu. Ve o şekilde başladım. Ve bu arttıkça kendimde büyük bir dönüşüm oldu. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Yani işte, hı-hı, bugün işte 7-8 kitap yazmış. Kitaplar da haşir neşir olmuş. Hı hı. Kitapları gerçekten okuma bilinciyle en azından okuyabilen biri haline geldiğimi düşünüyorum. Tabii, hı hı, sonuçta devam ediyor bu süreç. Hı hı. Ama o önemli bir nokta oldu. Yani kitap insanı gerçekten geliştiriyor. Bunu, hı hı, ben fark ettim.
1: Evet.
0: Bunu fark etmeye başladığım andan itibaren de gerçekten de çok okudum. Yani sürekli okudum. Halen de okuyorum. Ben bugün bile gelişimim buna bağlı. Değişimin buna bağlı. Çünkü, hı hı, insan değişebilmeli diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Değişiminin önemli önemli katkılarından biri de, yani değişime önemli katkıda bulunabilecek bir en uygun ürünün kitap olduğunu düşünüyorum. Yani
1: evet,
0: çünkü gerçekten,
1: evet,
0: bugün çok ucuz, basit. Hani işte Ömer Seyfettin'in dediği gibi, kitapları işte geçerken yolda bu kitapları taşıyamıyorum. O zaman bırak şu çaldırmanın arasında diyor. Diyor ki çalarlar diyor. Ya kim çalacak diyor. Kitap çalınmaz diyor. Kitap kim alacak? Öyle bir durum. Yani kitap gerçekten büyük bir zenginlik, evet, büyük bir hazine. Ama değeri bilinmiyor diyebilirim şu anda. Siz de tabii, evet, bilirsiniz. Ama okuyan yine de tabii ki var. Okumaya, hı-hı, devam edenleri görüyoruz.
1: Evet.
0: Biz de okumaya devam ediyoruz.
1: Eyvallah. Edebiyat değiştirir diyebilir miyiz hocam o zaman? Değil mi? Edebiyat değiştirir, dönüştürür.
0: Kesinlikle dönüştürür. Hatta şöyle de diyebilirim. Bu da benim çok üzerinde durduğum bir şey. Edebiyatın masum yönü tabii ki görünüyor, var. Ama masum olmayan yönü de var. Hı-hı. Bu değişim dönüşüm konusunda çok etkili gerçekten de. Nitekim şöyle baktığınızda dünyadaki birçok olayın, birçok önemli olayın, siyasi olayın edebiyatla değiştiğini, geliştiğini görüyorsunuz. Ki Türkiye'de de, yani yaşadığımız coğrafyada da mesela bir Tanzimat dönemi gerçeği var. Hı-hı. O döneme şöyle baktığınızda o dönem yazılan eserlerin kültürel bir dönüşüme nasıl katkıda bulunduğunu görebiliyorsunuz. Hı-hı. Yani insanlar okudukça dönüşebiliyor tabii ki. Bunu da yaşayarak ya da işte dönemsel olarak baktığımızda hakikaten görebiliyoruz. Bugün de devam ettiğini düşünüyorum ben. Yani edebiyat sözlü bile olsa çok ciddi anlamda değiştirici, dönüştürücü bir güce sahip.
1: Evet, evet. Hocam orada şeyi ayırt etmek lazım herhalde. Şimdi edebiyat edepten gelir ya hocam. Şimdi edebiyatla uğraşan insan edepli insandır. Yani en saf ifadesi budur bence. Şimdi edebiyat edeplendirdiği için olumlu bir şey. Ama şimdi olumsuz yönde dediğimiz zaman, olumsuzla edebiyat yan yana, olumsuz bir ifadeyle edebiyatı yan yana koymak bana çok içime sinmeyen bir şey. Belki hani şey ifade olarak doğrudur da duygusal olarak benim içime sinmeyen bir şey. Modern tabirle hani yazın gibi bir şey mi kullanılsa, sizin bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Mesela yeraltı edebiyatı deniyor. Şimdi yeraltı edebiyatı, şimdi orada olumsuz şeylerden bahsediliyor. Müstehcen ifadeler var ama yine de edebiyat. Ama edebiyat edepten gelirdi. Şimdi burada bir şey var, zıtlık var değil mi?
0: Şöyle, şimdi edebiyat kavram olarak aslında çok şöyle diyeyim, işte Tanzimat döneminde Şinasi'nin yanılmıyorsam kullandığı bir kavram. Hı hı. Edebiyat kelimesi. O dönem çünkü daha yeni yeni kelimelerin yazıya geçirilmesi, işte sözlük falan oluşumları var. Edebiyatın tabii güzel bir kelime. Ben çok seviyorum aslında edebiyat kelimesini. Ama şimdi tarihsel sürece baktığımızda, ki bugün geldiğimiz noktaya da baktığımızda, yazılan çizilenlere baktığımızda, bunun edep yani iyi, güzel, hoş oranı ifade etme, ki biz o şekilde zaten devam ettiriyoruz. O şekilde kullanıyoruz. Edebiyat bence öyle olmalı zaten. Bugünki kullanım alanı tabii genişledi. Yani sadece onun üzerine sıkıştırmak gerek de olduğunu düşünmüyorum. Yani literatür diye ifade ediyorum. Mesela literatürü kavramsal olarak düşündüğümüzde çok da edeple de çok ilişkisini kuramayız. Ya da Türkçesi bunun yazın mesela. Yazmak kavramıyla da çok düşündüğümüzde bu. Yani edebiyat kelimesi tamamen o dönem yaşayanların biraz belki divan edebiyatı kültüründen de beslendiklerini düşünürsek, divan edebiyatı biliyorsunuz daha çok estetik üzerine kuruluydu. Evet, evet. Daha güzel, hoş üzerine kuruluydu. O da bunu yaptı. Ama şimdi roman gerçeği var mesela. Roman gerçeğini düşünürsek, mesela romanda edep unsuru bazı zaman değil, çoğu zaman geri planda kalabiliyor. Çünkü roman, hani şöyle baktığınızda her roman mutlaka kişinin kendisine veya çevresine ait sırların deşifre edilmesidir aslında.
1: Evet.
0: Cemil Meriç'in bununla ilgili çok önemli bir gözlemi var. Mesela diyor ki bizde roman gelişmezdi. Çünkü biz romanda iki gizemi açığa çıkarmazdık. Yani Doğu toplumları bunu yapmazdı. Hı hı. Bu hem işte Müslüman olması nedeniyle hani işte iki kişinin bildiği sır değildir gibi düşünerek, yani sır bende kalsın, ben de Allah'a kadar gitsin, Allah ne yaparsa yapar şeklinde, şahit olmaz düşüncesiyle. Evet. Ancak roman bunu alt üst etti. Roman insanların sırlarını aşikar edince bu mesela bence edebiyatın başka bir yönünü aslında bize gösterdi. Hı hı. Ki çoğu bazı gayri ahlaki unsurların roman aracılığıyla mesela yayıldığını, yansıtıldığını, normalleştiğini görüyoruz. Yani o anlamda söylemem lazım. Hı hı. Çünkü edebiyat kavram olarak yani sadece dediğim gibi döneminde, Tanzimat döneminde kullanılmış ve ondan sonra da bir şekilde yaygınlaşmış bir kavram aslında yani düşündüğümüz zaman. Ama tabii ki biz yine de iyi ve güzel, hoş olan üzerinde durmaya ve onu anlatmaya devam ediyoruz. Yani orası başka bir şey.
1: Tanzimat'ın ilk yıllarında bir yazar vardı, yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Celal'in roman üzerine söylediği sözler vardı. Orada diyordu ki kimler roman okumasın? İşte hanımlar roman okumasın çünkü çok duygusal oldukları için çabuk etkileniyorlar. İşte talebeler roman okumasın. Roman okuyup

0: kendini romana kaptırırlar ve derslerini aksatırlar diye böyle 4-5 maddelik bir şey sıralamıştı ki o döneme göre o dönemde söylenmesi gereken sözdü bence o. Mehmet Celal kendisi bir romancı olmasına rağmen.
1: Çok iyi çözümlemiş romanı. Hı-hı. Çünkü roman bu dönüş, edebiyatın dönüştürücü gücünde çok önemli bir etki gerçekten de. Nitekim bizim dönem yazılan romanlara baktığınızda, hı-hı, romanda işlenen konuların, unsurların aslında bizim toplumumuzda daha yer edinmemiş, hı-hı, toplumumuzda kabul görmemiş şeyler olduğunu görürsünüz ama romanla beraber gerçekçi bir ürün olması münasebetiyle insanlarda bunun normalleşmeye başladığı inancı ortaya, hı-hı, çıkıyor. Yani mesela örnek veriyorum, işte Osmanlı'da sonuçta bir dönemde Türk kadınının bir şeyi vardı. Evet. Osmanlı Türk kadınının bir figürü vardı. Hı hı. Mesela Çalıkuşu'nda, Çalıkuşu'nun ilk baskısında bundan hep bahsedilir. Türk kadını, yani Feride anlatılırken, hı hı, Feride'nin işte tesettürlü filan, gayet oturaklı, işte kendi halinde biri olduğundan bahsedilir. Ancak daha sonraki dönemlerde, özellikle işte yeni bir döneme girdikten sonra, Çalıkuşu'nda Feride'nin de dönüşüme uğradığını, evet, görüyoruz. Yani daha atılgan bir halde geliyor. Aslında kadının figürü de değişiyor bu noktada. Hı hı. Ve çok ciddi anlamda bir etki yaratıyor bu. O kadar büyük bir etki yaratıyor ki Feride gibi, yani hali vakti yerinde işte Dandesion gibi büyük bir kolejde, yabancı kolejde okumuş genç kızların onun gibi Anadolu'ya çıkıp gittiğini görüyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani
0: evet.
1: Manikürlü, pedikürlü, işte kuaförden çıkmayan o dönem, hı hı, genç güzel kızların yani bir Anadolu'nun köyüne gidiyor ki Anadolu köyleri de şimdiki gibi değil. Yani akıl alır gibi değil. Gerçekten o dönem tamamen sefaletin olduğu, hüküm sürdüğü köylerden bahsediyoruz. Evet, yani evet. Düşün, okur bile yok. Ama bu etkiyle oralara kadar gittiklerini görüyoruz. Bununla ilgili hatta işte Reşat Nuri müfettişlik yapıyor. Müfettişlik yaptığı dönemde ona çok şikayet geliyor. Yani işte genç bir öğretmen hanım var, işte şöyle yapıyor, böyle yapıyor, işte sıkıntılar yaşıyor gibi. Çünkü romanın bu gücü var, bunu kabul etmemiz lazım. Hı hı. Roman edebiyatın bir parçası,
0: evet.
1: Günümüzde de çok yaygın ve hani onun için biraz önce söylediğiniz durum üzerinden değerlendirirsek roman bu dönüşümde çok önemli bir etkiye sahip gerçekten.
0: Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam şimdi roman demişken az önce de bir tamlama kullandınız, ben not ettim buraya, okuma bilinci dediniz. Okuma bilinci nasıl olmalı hocam? Buradan devam edelim isterseniz. Bu önemli bir konu çünkü. Bilinçli
1: çok
0: bir
1: önemli,
0: okuma.
1: Çok önemli. Ya şöyle, şimdi okuduğunuz şeyler eğer bu şey gibi düşünün. Yediğiniz şeylerin kalori değeri gibi.
0: Hı hı.
1: Yani sonuçta insanın bir kalori değeri var. Günlük alması gereken kalori var. İşte evet. Gücünü, kuvvetini koruyabilmesi için. Ama işte yediği, sürekli bir şey yiyip o kalori değerini tutturamayan, tok olduğu halde o kalori değerine ulaşamayan insanlar görüyoruz.
0: Hı hı.
1: Kitap da aslında bana göre biraz böyle bir şey. Yani çok kitap okumak mı acaba, yoksa bilinçli kitap okumak mı sorusu bence ciddi anlamda sorulmalı.
0: Evet.
1: Yani bilinçli şekilde bir kitabı okuyup hatmetmek, o kitapla ilgili ayrıntılara vakıf olmak, o kitapta gördüğümüz, duyduğumuz bazı olayları araştırıp onun üzerinden değerlendirme yapmak, oradaki kelimeler üzerinde düşünmek, onu yazan yazarın bulunduğu dönemi anlamak, okumak, o yazarla ilgili bilgilere sahip olmak, o esere sizin de bir fikir üretmenize vesile olabiliyorsa, yani siz de, hı hı, o eseri okuduktan sonra bir fikir üretebiliyorsanız, o zaman bu okuma iyi olmuş demektir. Ama, hı hı, baktığımızda çoğu kişinin kitabı sadece okuduğunu, hiçbir şekilde fikir üretmeden sadece fikir tükettiğini, yani oradaki, hı hı, kitaptaki fikirleri tükettiğini görüyoruz. O zaman bunun çok açıkçası faydalı olabildiğini düşünmüyorum. Bu tartışılabilir bir hale geliyor bence. Hı hı. Yani o kitap okumak mıdır yoksa yani nicelik midir, nitelik midir sorusu bana göre nitelikle ilgilidir.
0: Hı hı.
1: Dediğim gibi bakın ben mesela işte üniversite yıllarımda okuduğum bir Semerkant vardı mesela, Amin Maluf'un. Çok beğenmiştim o kitabı o zaman,
0: evet,
1: ama o zaman okurken gençliğin verdiği bir heyecanla işte biraz sürükleyici olması falan, bu şekilde bakmıştım olaya. Semerkant'ı daha sonra da okudum. Ya Semerkant'ın içerisinde yani sadece bir olay yok. Semerkant'ın içerisinde bir tarih var, dönem, evet, var. Semerkant'ın içerisinde örnek veriyorum mesela Ömer, Hayyam, Nizamülmülk, Gazali gibi isimlerin bir arada olduğu bir dönem var. Ya inanılır gibi değil. O kadar, evet, zengin, evet, bir dönemi anlatıyor ki aslında Semerkant. Ben o zaman sadece bir işte roman olarak bakıyordum. Hatta kurgu mu acaba diye bakıyordum. Daha sonra okuyunca, araştırınca falan tabii böyle işte Nizamülmülk, Gazali, başka şeyler olmaya başlıyor. Başka derinlikler ortaya çıkmaya başlıyor.

0: daha faydalı oluyor. İnanın yani.
1: Evet.
0: Bunu her zaman söylüyorum. Okuma bilinci çok önemli.
1: Evet.
0: Onun için okurken kim olursa olsun okuduğunu net bir şekilde anlayarak, ortaya koyarak, onunla ilgili bir fikir de üreterek, belki karşı çıkarak, hı-hı, belki orayı destekleyerek bir şeyler yapabilmesi okuma, evet, bilinci açısından son derece, evet, önemli, evet, diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Şimdi az önce de sizin de buyurduğunuz gibi, demek ki bir eseri sadece okuyup geçmek yetmiyor değil mi hocam? Yani dediğiniz gibi hayatımızın belirli dönemlerinde, mesela siz Semerkant'tan örnek verdiniz. Semerkant'ı okudum dediniz, sonrasında tekrar okudum, farklı farklı etkileri oldu. Yani 15 yaşında bir kitabı okuyorsunuz, işte 25 yaşında, 35 yaşında okuduğunuz aynı kitap size farklı farklı etkilerde de bulunabiliyor değil mi hocam?
0: Kesinlikle. Bu tabii bulunduğumuz bilinçle de ilgili bir şey. Yani olaylara bakış açısıyla da ilgili bir şey. Biraz hayatı sorgulama şeklinizle de ilgili, hı hı, olabiliyor ama yani çok kitap okuma hevesi oluyor insanlarda. Yani çok, hı hı, kitap okuyorum. Okay. Yani çok kitap okumak, bilemiyorum yani, mesela hızlı okuma deniyor. İşte hızlı okuma, hı hı, yapalım. Ya bunun çok gerçekçi olduğunu ben düşünmüyorum. Bilmiyorum, hı, ya da ben yapamıyorum. Ya ben mesela kitaptan şöyle oturduğumda, ya 3-5-10 sayfa okuduğumda orada kendime bir şeyler ayırabiliyorsam, yani oradan bir şeyler ayırabiliyorum. Bende, hı hı, bir fikir buhranı veya bir fikir telakkisi yaratıyorsa, hı hı, o 10 sayfa bu kıymetli bir şey işte. Benim için mesela, evet, bu önemli. Yoksa, evet, kitabı alıp hemen bitirip at git, bu çok doğru değil. Yani ben yazdığım kitaplarda da öyle mesela. Bir kitap yazıyorum. İşte mesela işte örnek veriyorum. Yazdığım kitabın birinde işte mesela şairlerin hayatını anlatıyorum. Orada mesela Neyzen Tevfik'i anlatmışız.
1: Hı hı.
0: Şimdi Neyzen Tevfik mesela bir defa okudu bitti. Ama olmaz ki yani, bir defa okuyup bitirecek bir şey değil,
1: evet,
0: bu yani.
1: Evet, evet.
0: Durman lazım, bir durman lazım, düşünmen lazım, bir empati kurmak lazım. Şimdi empati kuramama becerisi gelişmiş durumda insanlarda şu anda. Evet. Çok hızlı okuyan bir kitap, kitap okuyorum diyen bir kişinin empati noktasının gelişmesi de çok mümkün değil. Çünkü, hı hı, nasıl empati kurdu acaba? Ne yaptı? Ne etti? Nerede ne düşündü acaba diye görmek lazım.
1: Hı hı.
0: Burada biraz daha şey oluyor. Yani ben bilgi hükümdarlığı oluyor. Yani ben kitap okudum, bilgim var, biliyorum. Onun için ben üstünüm şeyi var mesela. Günümüzde biraz bu yaygın açıkçası.
1: Evet, evet.
0: Yani bunun sosyal medya aracılığıyla da çok şey yapıldığını görüyoruz. Bu doğru değil. Yani hani ayda 3 kitap okuyup şey çıkmayacaksa ortaya, bu değeri yok. Yani bir kitap bence gayet güzel, eğer size bu işliyorsa. Yani evet. Kur'an bile, bakın Kur'an büyük kutsal kitabımız bile, yani yıllar boyu inmiş bir kitaptan bahsediyoruz. Yani normalde bir işte kalınlığı ortada bir kitap yani. O kalınlıktaki bir kitabı insanlar bir ayda, iki ayda bitirmeye çalışıyor. Demek ki burada bir sorun var yani. Yavaş. Bir de işte zaten acele işin çağın içindeyiz. Yani aceleci, hı hı, bir çağın içindeyiz.
1: Evet, evet.
0: Ki Allah'ın da bu konuda insanlara uyarısı var. İnsan çok aceleci diye ifade eder. O zaman acele etmememiz lazım. Acele, hı hı, etmeden kitap okumamız lazım. Acele etmeden kitap okuyorsak, evet,
1: sindire.
0: Biz sindirebiliyoruz. Yani vakti hoşumuza gitmiyor, kitabı bırakabiliriz. Yani bence
1: tabii ki vakit çok kıymetli hocam.
0: Çok kıymetli. Başka bir kitap hemen geçirebiliriz. Yani olabilir. Şu kitap değerini bulmuyor. Her kitap öyle bir özelliği yok. Çünkü kültürel bir şey de var. Biliyorsunuz yani, kültürel bir hegemonya da var.
1: Evet.
0: İnsanlar öyle bir şey kurmuşlar şu anda. Dünya üzerinde de var. Türkiye'de de bu var. Yani hiç değersiz bir kitabın ne kadar değerli hale geldiğini görüyorsunuz. Açıyorsunuz, bakıyorsunuz. Ya hiçbir şey yok kitapta. Hiçbir şey yok. Yani size verebilecek hiçbir şey, hı-hı, yazılmamış aslında.
1: Evet,
0: onun için seçerek ve okumaya devam ederek, en önemlisi bu, devam etmek lazım.
1: Evet,
0: her,
1: evet,
0: zaman elimizin altında bir kitap olması,
1: evet,
0: gerekiyor.
1: Evet. Az kitabı döne okuyacağız değil mi hocam?
0: Aynen. Yani bilinci geliştiriyor. Döne döne okumak lazım. Yani şimdi, hı-hı, Cengiz Aytmatov'un kitaplarını bitirdim, oldu bitti mi ya? Olur mu?
1: Tabii.
0: Olur.
1: Tabii.
0: Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemisi'ni ben de mesela onu da iki defa okudum.
1: Hı-hı.
0: Beyaz Gemi'yi. İşte birini daha önce okumuştum. Çok şey söylenmişti. Hı-hı. İki kez okudum ama ikinci kez okuduğumda mesela Beyaz Gemi'deki çocuğun Cengiz Aytmatov olduğunu gördüm.
1: Evet, evet.
0: Daha farklı yaklaştım olaya. Orada anlattığı olaylar, kişiler, Cengiz Aytmatov'un hayatından olan kişiler. Yani o zaman daha başka bir türlü şey gelişti bende. Cengiz Aytmatov'a olan ilgim de arttı mesela. Empati gücü de burada gelişti.
1: Hı hı.
0: Onun için ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yani böyle olması daha uygun diye değerlendiriyorum.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Kıymetli fikirlerinizi paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Hocam burada bir araya gitmemiz lazım. Aranın ardından yine bu kadar devam edeceğiz inşallah.
0: Tabii ki, tabii.
1: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere burada kısa bir ara vermemiz lazım. Aranın ardından edebiyatçı yazar İlhan Aydın hocamla edebi söyleşilere devam edeceğiz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
3: Semerkant Yayınları İzmir Kitap Fuarı'na geliyor. 19'da 27 Eylül tarihlerinde Kültür Park'ta seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Kıymetli Samarkand Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşilere edebiyatçı yazar İlhan Aydın hocamla devam ediyoruz. Hocamın çok kıymetli eserleri var. Adeta arkeolojik bir çalışma yapmış hocam. Gerçekten literatüre güzel eserler kazandırmış. Edebiyatçılar ve ilginç hayatları. Yaşamak Yükü en son şiir kitabıydı. Edebi Köleler, Ebedi Efendiler, Kelimelerin Sırları, Edebiyat Sokağı Sakinleri, Her Şiirin Bir Hikayesi Vardır gibi kıymetli eserleri var hocamın. Şimdi hocamdan bu eserlerin hikayelerini biz almak istiyoruz. Hocam isterseniz Edebiyatçılar ve ilginç Hayatlarından başlayalım. Bu kitabın oluşma hikayesini bize aktarır mısınız?
1: Tabii, memnuniyetle. Tabii kitap benim 2019 yılında çıktı. Hı hı. Ve yaklaşık 2 yıllık bir süre zarfında aldı. 2 yıllık bir süre mi aldı diyebilirim. Birikim tabii daha fazlaydı. Yani birikimin ortaya çıkması daha uzun süre oluyor. Yazma süreci de 2 yıldı. Hı hı. Benim ilk kitabım normalde Edebi Köleler, Ebedi Efendiler. Yani o ismin düşünmem bile benim neredeyse bir yılımı almıştır diyebilirim. Hı hı. İşte eşimle bir gün yemekte otururken böyle gayri ihtiyari geldi ve isim bu dedim. Eşim tamam dedi, bu dedi, kesinlikle bunu kullanma dedi. Edebi Köleler, Ebedi Efendiler, yani edebiyatın kölesi olmuş. Dille, öyküyle, romanla haşır neşir olmuş. Bu uğurda büyük bir zaman harcamış. Ancak bunun karşılığını da yaşarken alamamış. Çoğu böyle zaten. Yaşarken karşılığını alan çok çok nadir.
0: Tanpınar gibi sükut suikastına uğramışlar değil mi hocam?
1: Evet, mesela. Aynen öyle. Oğuz Atay gibi. Hiçbir şekilde değer görmemiş. Ancak öldükten sonra artık bir zaman geçtikten sonra efendiye dönüşmüşler. Yani ebedi efendi dediğimiz. Hani ebedileşmiş orada.
0: Evet, evet.
1: Amacım buydu zaten benim. Ve bu kitabın ismiyle beraber bu zaten bir seri olarak çıktı. İşte 3 tane kitap çıkardım bununla ilgili. Bunun daha böyle bir şey parçası da Ünlü Edebiyatçılar ve İlginç Hayatları oldu zaten. O da biraz daha bunun kısası. Çünkü diğerleri biraz daha ayrıntılı içerikler barındırıyor. Ünlü Edebiyatçılar ve İlginç Hayatları'dan daha net bir isim olsun dedim. Hani net bir isim olsun. Biraz da böyle bir çay kahve arasında alıp okunabilir tarzda olsun diye. O çalışmayı öyle yapmıştık. Ama Edebi Köleler, Ebedi Efendiler gerçekten çok rağbet gören bir çalışma oldu. Özgün çalışma oldu. Çünkü normalde biyografi çalışmaları çok var. Portre çalışmaları. Aslında baksanız bir sürü var ama tarz itibariyle, anlatım şekli itibariyle ve bakış açısı olarak çok özgün bir tarz oldu. Çünkü bir edebiyatçının insani yönü üzerinde daha çok

0: anlamaya çalıştım. Nasıl bir hayat yaşamış? O da sonuçta bir baba, bir anne, bir çocuk, bir evlat, öğrenci, bir arkadaş olduğu zamanında. Bunun hayata yansıması, hayatından sonra bunun eserlere yansımasının ne kadar, ne ölçüde olduğuna dair küçük bir çalışmaydı aslında. Akademik bir çalışma değil ama literatürede bir şeyde katkıda bulunmasını bilerek yaptığım bir çalışma oldu. Dediğim gibi çok rağbet gördü. Yani Edebi Köleler kitabını üstündeki satranç şeyle beraber bilir yani genelde edebiyat, özellikle edebiyat öğretmenleri, edebiyatçılar. İlk başlangıç 2019'du zaten. O kitabın gördüğü teveccüh bana diğer kitapları yazdırdı zaten. Belki orada bitebilirdi bu. Hı hı. Bir heves olarak kalırdı belki.
1: Evet.
0: Ki öyle de oluyor genelde. Kitap çıkardığınızda öyle oluyor genelde ama bende öyle olmadı çok şükür. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Halen daha devam ediyorum. Yani şu anda da kitap çalışmaları devam ediyor.
1: Maşallah, maşallah hocam. Şimdi Edebi Köleler, Ebedi Efendiler kitabından 3 kitap çıktı dediniz. Edebiyatçılar ve İlginç Hayatları. Başka diğer kitaplar hangileri hocam?
0: Kelimelerin Sırları var üstadım. Kelimelerin Sırları da etimoloji. Hı hı. Edebiyat okuyanlar bilir. Kelimelerin etimolojisi, işte kelimelerin serüveni, evet, hikayeleri aslında çok ilgi çekicidir.
1: Evet.
0: Genelde fakültede de verilir, bunlardan bahsedilir ama ben akademik kısmını bir kenara bırakarak yani günlük hayatta kullanabildiğim şekilde koymaya çalıştım. Bu şekilde yapmaya çalıştım. Bu da çok güzel bir çalışma oldu. Yani günlük hayatın içinde kullandığımız yaklaşık 1000'e yakın kelimenin yani nereden gelmiş, nasıl gelmiş, hangi kelimelerle ilişkili, nasıl bir özelliği var, bunu anlattım. İşte günler mesela var içinde, sayılar var, örnek veriyorum. Yani günlük kullandığımız kelimeler daha çok.
1: Evet.
0: Onlarla ilgili çok güzel bir çalışma oldu. Ben de çok keyif aldığım bir çalışma oldu. Yaparken de, hazırlarken de, hazırladıktan sonra da. O da yine çoğu kişiye ulaştı. Çoğu kişi işte bizim vesilemizle en azından kelime dağarcığını biraz daha geliştirme imkanına sahip oldu. Ve ben ki Gazali öyledir. Her bilimin başı etimolojidir der. Ben de öyle inanıyorum. Çünkü söze hükmetmezseniz edebileceğiniz herhangi bir yer kalmıyor. Bir şey kalmıyor
1: evet,
0: yani.
1: Evet, evet, evet.
0: Onun için önce bir söze hükmetmek lazım. Bunun da malum etimolojiden geçiyor yani.
1: Etimoloji...
0: Çok, alan, çok tartışılabilir de bir alan orası.
1: Evet.
0: Ama çok keyifli bir alan gerçekten de.
1: Kesinlikle.
0: Ve seviyorum. Peki sizin de bununla ilgili paylaşımlarınız var görüyorum.
1: Eyvallah.
0: Hoşuma gidiyor yani.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Peki hocam etimoloji bilmek bize ne kazandırır?
0: Evet. Etimoloji bilmek bize şöyle... Yani şimdi mesela ben örnek veriyorum. Mesela pazar kelimesini işte ben pazar işte bizim için pazar nedir? İşte haftanın bir günü olarak bilirdim. Bunu mesela bazen düşünürdüm. Ya bu pazar ne alaka dedim. Ya pazarla ne işi var bunun diye düşünürdüm. Şimdi orada hemen bir tarihe gidiyorsunuz. İşte pazar günü tatil günü. Eski kültürde yani İslamiyet'in gelmediği dönemlerde. Pazar gününün tatil günü olduğunu görüyorsunuz. İnsanların tatil yaptığı, yani herhangi bir işle meşgul olmadığı gün. Ve o günde insanlar o günü alışveriş yaparak değerlendiriyormuş. Yani alışverişlerini o gün yaparlarmış. Onun dışında günlerde alışveriş yapmak için bir şey olmazmış mesela. Alışverişte o gün insanlar bir araya gelir. Satıcılar da o gün bir araya gelirmiş. Ve bu şekilde o ad aslında oraya gelmiş. Yani pazar günü pazarın yapıldığı yer demekmiş aslında. Şimdi mesela bunu öğrenmenin ben de ya kültürel bir birikimi ortaya koyduğunu görüyorum. Yani şimdi mesela bunu hiç bilmeyen de var. Şimdi hiç bilmemek mi, bilmek mi derseniz bence bilmek daha güzel bir şey açıkçası.
1: Evet, evet.
0: Yani bilmek insanı iyi hissettiriyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü merakın giderilmesi bir noktada belki. Zaten merakla başlıyor bu iş. Evet. Hoca merak edeceksiniz. Sonra öğreneceksiniz. Yani bu keyifli. Zaten bu bir şeyle başlıyor böyle. Mesela ben de ilk bu şeyde başladı. Onu da anlatayım.
1: Buyurun.
0: Tatil kelimesinde başladı. Yani tatil okullar tatil olmuştu mesela. Baktım tatil kelimesi tesadüfen gördüm. Yani bir paylaşımda gördüm. Tatil diyor ki tatil kelimesi Arapça bir kelimedir. Allah Allah.
1: Evet, evet.
0: Arapça bir kelime mi dedim acaba? Bir şaşırdım mesela orada. Burada bir araştırdım ya tatil gerçekten Arapçaymış. Yani tatil şey ya biraz böyle sanki şey hissi veren bir kelime. Yani biraz böyle batı dillerine ait böyle bir hani şey bir kelime. Baktım yok ya bildiğin tatil şey hatta işte atalet kelimesi.
1: Atıldan geliyor değil mi hocam? Aynı.
0: Evet atıl olmak, atalet. Neymiş tatil efendim? İşte boş, boş zaman, boş, gereksiz. Mesela tatile bakışın değişti inanır mısınız?
1: Evet. Evet, evet.
0: Kelimesine bak, yani tatil dönemine bakışın değişti. Mesela tatilde ben artık kendimi öyle görmüyorum. Tatilde evet dinlenmek olabilir ama kesinlikle boş bir zaman asla.
1: Evet, evet. Müslüman ya, tatil yapmaz değil mi hocam?
0: Aynen öyle.
1: Ben
0: aynen
1: de çok değişti. Yani. Tatil kelimesinin etimolojisini öğrenince tatil kelimesine, tatil

0: Her gün yeni bir kavramı araştırır oluyor.
1: Evet.
0: Kaynak da bugün bol tabii ki. Yani ulaşabiliyorsunuz Hı-hı. artık. Hı-hı. Aldım elime kaynakları, ulaşabildiğim kaynakları da aldım. Hı-hı. Karıştırdım, yaptım, ettim, derledim, topladım. Ve kendime böyle bir Kelimelerin Sırları diye bir kitap çıkardım.
1: Evet.
0: Hatta Allah nasip ederse ikincisini falan da yapmayı düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Benim için çok güzel bir deneyimdi yani.
1: İnşallah.
0: Onu söylemem lazım.
1: Çok çok faydalı, çok katkılı eserler hocam. Kaleminize sağlık. Peki hocam, Edebiyat Sokağı Sakinleri var. Bu kitap nasıl?
0: Sakinler'de şöyle oldu. Bizim Edebiyat Sokağı'da yine edebiyatçıların işte ile ilgili ilginç bilgilerin olduğu, böyle ilginç yani bir şey gibi, böyle nasıl diyeyim, böyle bir sohbette kısaca paylaşabileceğiniz şekilde bir olsun diye. Araya birkaç onunla ilgili sözlerin, işte şiirlerin falan koydum. Bir çalışma oldu. O da biraz talep olunca yaptığım bir çalışma oldu.
1: Hı hı.
0: Yani işin içine girince ister istemez böyle bir çalışma ortaya çıkarabiliyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Daha çok öğrencilere de biraz hitap eden bir çalışma.
1: Çok kıymetli bir eser hocam. Biraz, ben biraz
0: öğrencilere
1: inceledim.
0: Öğrencilere hitap eden bir çalışma. Hı hı. O da beğenildi, sevildi. Öğrenciler alıp okudu. Edebiyat, şimdi bu tarz kitapları okunca öğrencinin edebiyata bakışı değişiyor gerçekten.
1: Evet, evet.
0: Edebiyat bir ders, müfredat olmanın ötesine gidiyor. Hı-hı. Ondan dolayı da çok selçe ediliyor. Öğretmen arkadaşlarımız da sağ olsun yardımcı oluyorlar bu konuda.
1: Evet.
0: Öğrencilere bunları bir şekilde ulaştırıyorlar. Öğrenciler de bunları alıp okuyorlar.
1: Eyvallah.
0: Bizim hoşumuza gidiyor. Yani edebiyata bir katkımız olduysa güzel.
1: Tabii tabii, kesinlikle hocam, kesinlikle. Edebiyat Sokağı Sakinleri deyince benim aklıma şey geldi hocam. Edebiyat Mahfilleri geldi. Önceden mesela Salah Birsel'in kitaplarında da bu geçer. Ah Beyoğlu ve Vah Beyoğlu, Boğaziçi Sakinleri gibi.
0: Evet, evet.
1: Kitaplarında da bu edebiyatçıların mahfillerinden bahseder Salah Birsel. Şimdi orada oturup karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaları, oralarda kendi eserlerini eleştirmeleri, birbirlerine anlatmaları edebiyatçıları geliştiren bir şey değil mi hocam? Bu açıdan da önemli gibi geliyor
0: kesinlikle,
1: bana.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani şu edebiyat bilgisi, yani literatür bilgisi diye bir şey var. Yani Hı-hı. bu herkeste olmayan bir şey aslında.
1: Hı-hı.
0: Buna sahip olan çok fazla da kimse yok baktığınızda.
1: Evet.
0: Yani ben çevrende mesela çok göremiyorum bunu, onu söyleyeyim. Hı hı. Ama buna sahip olan birisini tabi buyursanız muazzam bir şey ortaya çıkıyor,
1: evet,
0: açıkçası.
1: Evet.
0: Biz de işte bazen sahip olmadığımız zamanlarda işte böyle çalışmalar yaparak en azından hı hı. karşımızda birisi vardı, ona sunuyormuşuz gibi.
1: Eyvallah.
0: Yaparım istedim.
1: Çok kıymetli çalışmalar hocam.
0: Öyle bir çalışma oldu, evet.
1: Hı hı. Peki hocam, edebiyatçıların hayatlarını bilmek, bu ilginçliklerini görmek bize ne kazandırıyor? Bize neler sağlıyor? Buradan devam edelim isterseniz.
0: Böyle, ben şöyle düşünüyorum. Yani kimse mesela üstün, hiçbir insanın ben üstün bir özelliği olduğunu düşünmüyorum. Herkes hı hı. sonuçta eşit, Allah nazarında eşit, takva üstünlüğünden bahsederiz.
1: Evet.
0: Edebiyatçıların yani çok böyle toplumlar tarafından yüceltildiğine şahit oluyorsunuz. Yani çok
1: evet.
0: yüceltiliyor. Hı-hı. Yani yüceltirirken şunu düşünüyorsunuz. Yüceltilebilecek bir hayatı var mı acaba gerçekten? Yani tamam, bir eser yazmış, çıkarmış. Sadece eseriyle mi değerlendirmek lazım? Bu eseri yazan kişinin özellikleri hiç mi önemli değil? Diye evet. bakmak lazım diye düşünüyorum. Ya mesela örnek vereyim bir tane. Mesela Jean-Jacques Rousseau'yu bilirsiniz.
1: Evet.
0: Mesela Jean-Jacques Rousseau'nun işte önemli eseri var. İşte İnsan Toplum Sözleşmesi diye.
1: Hı hı.
0: Kıymetli bir eser. Avrupa'yı falan dünyaya yön vermiş bir eser.
1: Evet hocam.
0: Şimdi Jean-Jacques Rousseau bu şekilde orada mesela şey var, hatta Emil diye bir eseri var.
1: Hı hı.
0: İşte eğitim
1: evet.
0: üzerinde çok önemli bir eser. Pedagojik anlamda. Bakıyorsunuz şimdi Jean-Jacques Rousseau'nun kendi hayatına bakıyorsunuz. 5 tane çocuğunu kimse ister yurduna bırakmış.
1: Ya.
0: Ve bunu da itiraflar adlı eserinde itiraf ediyor. Yani şimdi bu tezat işte insanlar tarafından tabii tartışılıyor, bilimsel olarak araştırılıyor falan, niye böyle bir şey oldu falan. Kendince işte o zamanki imkanlar dahilinde iyi bir eğitim, iyi imkanlar sağlayamayacağımı düşündüğüm için onları işte götürdüm bıraktım. Ki orada da çok iyi imkanlara sahip olmadığı söyleniyor çocuklara falan. Ya düşününce mesela şimdi yani bir babanın en azından yapabileceği vicdani bir şeyin sorgulanabilir bir durumu düşünürsek, bu kişinin yazdığı eserlerin de yani biraz daha dikkatli şekilde irdelenmesi, ele alınması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu herhangi bir şair ve yazar için de geçerli.
1: Evet, yani, evet hocam.
0: Bunu yazarken ki yazmış sonuçta, evet güzel falan, ama bu onu kusursuz ve mükemmel yapmıyor.

0: Bu eser üzerinde acaba vermek istediği mesaj ne olabilir? Bunların ben önemli olduğunu düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Yani bir romanı, bir eseri uzun uzun diye yazıyorsa bir kişi, mutlaka onda bir amaç güdüyordur. Amacı vardır.
1: Evet.
0: Ya mesela Don Quixote'u da bilirsiniz. İlk romandır bu. Don Quixote'un yazarı Cervantes'tir mesela. Cervantes'in baktığımızda Osmanlılara karşı savaştığını görüyoruz. Evet. Savaş için korundan yararlandığını görüyoruz. Esir düştüğünü görüyoruz. Uzun süre esir hayatı yaşadığını görüyoruz. İspanyol bu.
1: Evet.
0: Ve fidye ödenerek bir şekilde serbest bırakıldığına şahit oluyoruz. Sonra gidiyor, düşünüyor, taşınıyor. Osmanlı'ya karşı Avrupa'nın içinde bulunduğu o çaresizliği düşünüyor. Yapacak başka bir şey bulamıyor ve Don Quixote'u yazıyor. Yani Don Quixote'daki Don Quixote aslında Avrupa'daki şövalyeleri eleştirdi.
1: Eleştiri değil mi hocam?
0: Nasıl?
1: Eleştiri oradaki dediğiniz gibi.
0: Don Quixote onu eleştiriyor. Don Quixote'un karşısında ki yel değirmenleri, işte koyunlar falan, bunlarla da aslında Türkleri koyuyor. Yani diyor ki sizler hani aslında siz Don Quixote kadar bile değilsiniz. Yani onu demek istiyor ama orada kullandığı ifadelerde doğrudan doğruya mesela Türklerin olduğunu, Osmanlı'nın olduğunu görüyoruz. Hatta bununla ilgili mesela Rüzgü Livaneli'nin bir paylaşımı var. Diyor ki işte Don Quixote'u izliyorum. Don Quixote işte diyor ki işte arkadaşına, bak diyor kim geliyor diyor. İşte gelenler Allah Allah diye geliyor. Evet diyor, onlar Allah Allah diye geliyor. Çünkü onlar dinle kandırılır. Şimdi burada mesela böyle bir şey yok aslında. Allah Allah diye gelen kim orada normalde? İşte Osmanlı ordusu aslında.
1: Evet,
0: bunu
1: evet.
0: Görmüştüm. Ama anlatabiliyorum. Yani şimdi Don Quixote romanı mesela bunu ifşa eden bir romandır aslında. Onun için yani birinin hayatını öğrenmenin bu yönde çok önemli etkisinin olduğunu görüyorum. Yani,
1: evet, evet hocam.
0: Bu çoğaltabilirsiniz. Yani bu dediğim örneklerin sayısı çok, inanın fazlasıyla var. Ve size en azından daha objektif bir değerlendirme yapma imkanı sunar diye düşünüyorum.
1: Evet,
0: tekrar söylüyorum. Yani benim mesela, benim şairim, benim yazarım diye birisi yok. İdeolojik asla yaklaşmam ben.
1: Evet.
0: Hepsine aynı şekilde bakarım. Aynı şekilde yaklaş. Toplum tarafındaki mesela Nazım Hikmet örnek veriyorum. İşte kimi gruplar için tartışılmaz. İşte Necip Fazıl başka bir grup tartışılmaz.
1: Evet.
0: Ben de diyorum ki hayır efendim. İkisi de herkes için tartışılabilir.
1: Kesinlikle hocam.
0: İkisinin de tartışılabilir özellikleri vardır. Bunlar bir yani insan sonuçta.
1: Tabii.
0: Bunu anlatmak istiyorum aslında. Yoksa
1: eyvallah.
0: Bu ne Nazım Hikmet'in şiirini zedeler, ne Necip Fazıl'ın Kaldırımlar şiirini yere koyar. O ayrı bir konu.
1: Evet.
0: Ama özellikle yaşadıkları hayatında bir şekilde etkili olduğunu söylemek.
1: Eyvallah.
0: Bu açıdan
1: yani netice itibariyle şöyle diyebiliriz herhalde hocam. Yani onlar da bizim gibi yaşadılar. Onlar da işte bizim gibi hata yaptılar. Onlar da bizim gibi ilginçlikler yaşadılar. Yani yazarlık öyle, hani genç kardeşlerimiz için söylüyorum, böyle üst düzey, yani evet çok emek verilmesi gereken, çok kıymetli bir şey ama evet bazı yazarlar fil dişi kulede yazarlar. Onu bizler okuruz. Bizler asla yazamayız gibi bir handikapa kapılmamaları gerekiyor değil mi? Bu açıdan da, bunu söylemek açısından da önemli bir eser olduğunu ben düşünüyorum hocam.
0: Kesinlikle, yani onların hayatları, yaşadıkları yazar olmak isteyen herkes için aslında birer örnek, birer ibretlik.
1: Evet,
0: vesikadır.
1: Evet.
0: Yani yazar olmanın bir şeyi yok. Yani ben yazar olmak istiyorum diyen bir şey vardır. Mesela Jack London vardır. O yazar olmak ister çünkü tanıştığı kişi çok okuyan biridir, çok okur sever yani böyle. Onunla tanışıp onunla kaynaştıktan sonra o da okumaya başlar. Ve onun etkisi, onunla ilgisini görmek için yazar olmaya karar verir.
1: Evet.
0: Ve yazar olur. Martin Eden de bunu anlatır zaten.
1: Evet.
0: Ama sonuçta o da yani baktığınızda her türlü işi yapmış, Amerika'da ciddi sıkıntılar yaşamış bir zatı muhterem. Jack London.
1: Evet.
0: Ama insanlara yazar olma noktasında çok önemli bir şey olabilir. Bir örnek teşkil edebilir diye düşünüyorum.
1: Eyvallah hocam.
0: Yani kısacası şöyle diyeyim ben. Yani hiçbir yazar ve şairin insanların gözünde yüceltilecek bir değerinin olmadığını düşünüyorum ben açıkçası.
1: Evet. Evet. Yani, eserlerine, emeklerine tabii ki de saygı duymak lazım. Tabii ki onu istifade etmek lazım. Hakkını teslim etmek gerekiyor. Ama ulaşılmayacak bir mertebe değil yani.
0: Yani şairlik için belki şey söyleyebiliriz. Yani ben

0: şairlik için bir özel bir alan olabilir. Ona bir şey diyemem.
1: Evet.
0: Ama hani ben şairim. İşte mesela İsmet Özel, hani Allah bana bunu lütfetti.
1: Evet, mesela, evet, evet.
0: Necip Fazıl'ın da ben böyle düşündüm. Nazım Hikmet'in de böyle düşündüm. Yani şairlik bir lütuf diye düşünüyorum ben. Ben mesela kitap yazdım ama kendimi şair olarak asla görmüyorum. Hatta şöyle dediğim olur benim. İkinci bir hayat sunsalar ne olmak istersin dedirse ben şair olmak isterim. Söylemişimdir.
1: Yani. Eyvallah.
0: Ama bu dediğim gibi bu başka bir şey ama yazma konusu dediğim gibi yazma biraz daha işte ilgiyle, biraz birikimle yapılabilir bir şey. Yani çok iyi yazar, çok iyi yazmaz. O ayrı tartışılabilir tabii ki. Diye düşünüyorum.
1: Eyvallah. Hocam son bir dakikamız var. Ben şu kitabınıza da değinmeden geçmek istemiyorum. Madem şiir dedik, bu kitabınızı da analım. Her şiirin bir hikayesi vardır. Evet. Bu kitap nereden neşet etti?
0: Hocam şöyle üstadım. Bu kitapta bende yaklaşık 10 yıldır olan şiirlerin artık dedim ya ben de kendime bir şiir kitabı çıkarayım. Bu benim için bir şey olsun. Yani bir şekilde bir kaygıyla kalmadan yani işte alınır alınmaz okunur okunmaz kaygısı görmeden. Sadece bir şiir kitabı. Kendime ait şiirlerimin ne olduğu. Bir kitap olsun. Arada bir bakıp okuyayım. Belki birisi görür bilmiyorum. Belki sosyal medyada bunu bir paylaşan olur diyorum. Hani benim gibi düşünen birisi vardır o zaman diye düşünüyorum. Çünkü her şiir okuruna aittir.
1: Evet.
0: Ben yazdım, verdim. Muhtemelen benim gibi hissiyatları olan kişilerin alıp okuyabileceği şeyler olacaktır diye düşünüyorum.
1: Eyvallah.
0: Böyle birini belki bulmak. Yoksa yani şiir zaten karşılığı çok da olan bir şey değil biliyorsunuz toplumda.
1: Maalesef hocam. Aslında şiir yani, medeniyetiyiz ama ne hikmetse...
0: Kesinlikle müthiş bir şiir medeniyeti ama yok karşılığı söyleyemem yani. Evet. Ben görmedim onu da söyleyeyim.
1: Eyvallah.
0: Ama kitabı o şekilde çıkarmış olmak, elime almak çok önemliydi. Çünkü şöyle bir şey ben işe başlarken şöyle demiştim. Yazdığın ne olursa olsun eğer kitap yoksa senin hiçbir şeyin yok demektir. Bana öyle demişlerdi. Yani dosyalarım dolu hocam ben bir sürü şey yazdım falan demenin hiçbir manası yok. Onu şöyle derli toplu bir kitap haline getirip çıkarmadığın sürece senin yani ne yazarlığın olur ne varsa da şairliğin belli olur dedi. O nedenle ben de çıkardım.
1: Eyvallah.
0: Ama dediğim gibi 10 yıldan fazla da süren bir birikim vardı zaten. İşte zaman zaman bazı zamanlar bazı özel anlarda ortaya çıkan şeylerdi, parçalardı, şiir parçalardı diyebilirim.
1: Eyvallah.
0: Öyle çıkardım. Hoşuma gidiyor şu anda yani. Seviyorum.
1: Eyvallah. Eyvallah hocam. Hayırlara vesile olur inşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok istifadeli bir sohbetti. Ben istifade ettim. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade etmişlerdir. Sağ olun, var olun.
0: Ben teşekkür ediyorum böyle bir imkanı verdiğiniz için. Kitaplarım herkesin hizmetinde.
1: Eyvallah.
0: Alıp ve okuyabilecekleri, keyifle zaman geçirebilecekleri eserler. Teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah.
0: Var olun. Sağ olun.
1: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşilerim burada sonuna geldik. Bu bölümde edebiyatçı yazar İlhan Aydın hocamla hocamın okuma ve yazma serüveni merkezinde kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştirdik. Eserlerine değindik. Gerçekten çok kıymetli eserleri var. Tabir yerinde ise bir arkeolojik çalışma mesabesinde edebiyat için söylüyorum. Öyle eserler var. İstifadeli çalışmaları var hocamın. Dediğim gibi ben sohbetinden de hocamın istifade ettim. Bir dahaki programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Derneyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün akşam Türkiye saatiyle 22.50'de tur uçağıyla ABD'nin New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazar'la diğer ilgililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Türk evine girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı. Türk evi girişinde kendisini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra Türk evi önünde gazetecilere "İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu geçireceğiz" dedi. Bir gazetecinin "Programınız bayağı yoğun" demesi üzerine "Evet yoğun" karşılığını veren Erdoğan daha sonra beraberindeki heyetle Türk evine girdi. Derneyenler İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancıların başvuru, denetim ve değerlendirme süreçlerinin 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Aile fertleriyle birlikte 5391 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi. Ayrıca vatandaşlık kazandıktan sonra kamu düzeni ve milli güvenlik bakımından sakıncalı olduğu tespit edilen 263 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte 743 kişinin vatandaşlık kararı geri alınmıştır. Böylelikle toplam 1413 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte 6134 kişinin vatandaşlık kazanma kararı iptal edilmiş veya geri alınmıştır. 21 Eylül 2026 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ise muvazalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldığı belirlenen aile bireyleriyle birlikte 1070 kişiyle vatandaşlık edinme süreci devam eden 11 kişi tespit edilmiştir. Yapılan incelemede bu kişilerin 263'ünün yatırımcı, 807'sinin aile ferdi olduğu, 1015 kişinin karar tarihinde, 55 çocuğunsa karar tarihinden sonra Türk vatandaşlığını kazandığı anlaşılmıştır. Vatandaşlık süreci devam eden 11 kişiden 1 hakkında geri alma, 3'ü hakkında red işlemi gerçekleştirilmiş, 7 kişinin ise vatandaşlık başvurusunda bulunmadığı tespit edilmiştir. Soruşturmaya konu hususlar başvuru öncesi belgelere ilişkin sahtecilik girişimleri olup, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelimizin görev ve yetkileri kapsamında herhangi bir zafiyet veya ihmal bulunmamaktadır. Suç teşkil eden tüm usulsüzlükler adli makamlara intikal ettirilmektedir. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemleri ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemleri ilişkin soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'ndan talep edilen mali verilerin incelenmesinin ardından Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğine yönelik tespitler yapıldı. Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliyi daha yakaladı. Şüpheli

Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski gazeteci Osman Arslan tutuklandı. Dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski gazeteci Arslan, dönemin cezaevi müdürü Vatan ve dönemin vardiya amiri Beyke'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade işlerini tamamlanan şüphelilerden Arslan tutuklama, Vatan'la Beyke ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, Arslan'ın suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama suçlarından tutuklanmasına hükmetti. Vatan'la Beyke hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Adana Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyonda 375 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahısları bir ay boyunca fiziki ve teknik takibi aldı. Takibin ardından operasyon için harekete geçen MİT ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 18 Eylül'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 375 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Mersin'de de hastane otoparkındaki panel vanda 256.900 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Merkez Toroslar ilçesindeki bir hastanenin açık otoparkına bırakılan panel vanda arama yaptı. Aramada 256.900 sentetik ecza hapı bulundu. Aracın sahibi Kübra S'nin ikametine düzenlenen operasyonda da 413 uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlılar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. Diğer yandan İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda da 217.608 kök kenevir ve skunkla 15 kilogram esrarın ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde yasa dışı kenevir ekimiyle mücadele eylem planı kapsamında 64 operasyonel tim, 570 personelin katılımı ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda 99 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edildi. Çalışmalar sonucunda 5 ton toz esrar elde edilebilecek 217.608 kök kenevir ve skunk imha edildi. Ayrıca 15 kilogram esrar ele geçirildi. Adana'da saat 04.02'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesine yer alan bilgiye göre merkez üssü Sayınbeyli olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Adana Valiliğinden yapılan açıklamada saat 04.02'de merkez üssü ilimiz Sayınbeyli ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında an itibariyle olumsuz herhangi bir durum bulunmamakta olup 112 acil çağrı merkezine ulaşan ihbar yoktur. AFAD'la ilgili ekiplerimiz tarafından saha tarama çalışmaları devam etmekte olup gelişmeler yakından takip edilmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Adana'da 5 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin an itibariyle herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını ve ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibariyle herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun ifadelerini kullandı. İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli

yönlerden kuvvetlenmesiyle birlikte hali hazırda 26-28 derece aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların 6-8 derece birden azalarak bahar değerlerine gerileceği, beraberinde il genelinde aralıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Marmara bölgesi için beklenen kuvvetli yağışların yarın akşam 20'den itibaren etkisini artırması bekleniyor. Avrupa yakası Boğaz çevresiyle Anadolu yakası genelinde metrekare başına 30-60 kilogram aralığında yağışların gözlenebileceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış geçişlerinin çarşamba günü saat 17'ye kadar kentte etkili olması öngörülüyor. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda biri çocuk biri kadın 3 Filistinli hayatını kaybetti. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinin orta kesimini bombaladı. Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. Son saldırıyla birlikte İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 3'e yükseldi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybı 73.914'e, yaralı sayısı 174.952'ye yükseldi. Afganistan, Pakistan ordusunun ülkenin doğusuna düzenlediği hava saldırılarında en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi. Afganistan merkezli Pashwork haber ajansına göre Afganistan yönetim sözcüsü Zabihullah Mücahit, ülkenin doğusundaki Kunar ve Paktika vilayetlerine Pakistan ordusunun hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Mücahit saldırıda en az 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını bildirdi. Sözcü Mücahit ayrıca saldırıda bazı ev ve iş yerlerinin de hasar gördüğü bilgisini paylaştı. Mücahit saldırıları kınayarak uygun karşılık vereceklerini kaydetti. Pakistan Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afganistan sınırında güvenilir istihbarata dayanılarak Fitne-el-Havariç ve bağlantılı grupların terörist kamp ve sığınaklarına hassas ve isabetli şekilde seçici hava saldırıları düzenlendi. Aralarında intihar bombacılarının eğitildiği bir merkezin de bulunduğu 3 hedef hassas şekilde imha edildi, 28 terörist öldürüldü ifadesi kullanıldı. Sudan'ın kuzeydoğusundaki Kızıldeniz eyaletinde altın madeninde meydana gelen göçükte 11 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Devlete ait Sudan Mineral Kaynaklar Şirketi'nden bir yetkilinin açıklamasına göre Kızıldeniz eyaletinin Onib bölgesindeki altın madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 11 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 30 kişi yaralı kurtarıldı. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ülkenin batısına geçen hafta başka bir altın madeninde kuyuların çökmesi sonucu da en az 82 kişi hayatını kaybetmişti. Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde tekstil atölyesine çıkan yangında 8 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi. Xinhua'nın haberine göre Foshan ilinin Shundi ilçesindeki Changxing sanayi sitesinde bir atölyede dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Tuğla ve çelik malzemeyle inşa edilen iki katlı binanın 200 metrekarelik bölümünün alevler içinde kaldığı yangında atölyede çalışan 8 işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı. Atölye ve çevresindeki binalarda bulunan 63 kişi tahliye edildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 18-26, Bursa 14-27, Edirne 13-28, Kocaeli 18-26, Çanakkale 17-26, Balıkesir 14-27 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 19-31, Aydın 18-31, Manisa 18-30, Denizli 18-30, Muğla 16-30, Uşak 10-27 derece. Akdeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı ve sıcak. Antalya 23

31, Adana 23-32, Isparta 13-30, Mersin 24-31, Kahramanmaraş 20-31, Hatay 23-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 12-25, Konya 16-27, Kayseri 11-28, Sivas 12-26, Eskişehir 12-21, Nevşehir 13-26 derece. Karadeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 22-23, Rize 20-26, Samsun 20-24, Ordu 21-23, Giresun 21-23, Zonguldak 16-23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum 9-24, Erzincan 14-27, Malatya 16-30, Van 11-25, Hakkari 17-30, Kars 8-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Adıyaman 21-34, Diyarbakır 17-34, Şanlıurfa 22-35, Gaziantep 18-31, Mardin 22-31 ve Siirt 21-34 derece.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
4: Semerkant Yayınları İzmir Kitap Fuarı'na geliyor. 19 ile 27 Eylül tarihlerinde Kültür Park'ta seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye.
1: Babam ve ben. Leyla Semiz. Tövbe ettikten kısa bir süre sonra babamın yanına gittim. Yine cami bahçesindeydi. Bu sefer kafamı babam için kapatmamıştım. Her ne kadar Allah'ın emrettiği şekilde kapalı olmasam da başımı istekle örtmüştüm en azından. Babam hemen iki oralet söyledi. Çocukluğumdan beri cami bahçesinde oturabilen tek kadındım. Babamın arkadaşları da tanırdı beni. Sevinçle babama müjdeyi verdim. Canım babam, ben tövbe ettim. Anladım kızım. İlk sen duyuyorsun tövbe ettiğimi, Musa bile bilmiyor. Nasıl anladın ki? Yüzün güzelleşmiş, sıfatın da değişmiş. Sıfattan kastın ne baba? Oraleti bir dikişte içti. Soğumuştu zaten. İyice yaklaştı bana. Küçücüğüm, insanda iki sıfat vardır. Hayvani ve insani. Nefsine uyup günahkar olan ve tövbeyle de temizlenmeyen insan hayvani sıfattadır. Yani bir hayvandan farkı yoktur. Yer, içer, yatar, kalkar. Bunları hayvanlar da yapar. Aklını Allah'tan gayrı her yere, her şeye kullanır. Niye yaratıldığını düşünmez. İdrakı yoktur. Dünyanın peşinde, dünyalık bir şeyler için koşar durur. Tıpkı hayvanlar gibi. Bu yüzden böyle insanlara hayvani sıfatlı denilir. Ne zaman tövbe eder ve Allah'a döner, işte o zaman insani sıfatlı olur. Artık aklını kullanmaya başlamıştır. Boşuna yaratılmadığını idrak etmiştir. Artık onun işi dünyalık şeyler değil, sadece Allah'ın rızasını kazanmaktır. Peki baba, tarikatlar bu işin neresinde? Her yerinde yavrum. Tarik zaten yol demektir. Tarikatlar Allah'a giden yollar anlamındadır. İnsanın bir yol gösteren şeyhi olursa daha çabuk ilerler. Kur'an önümüzdeyken, peygamberimiz de her şeyi açık açık göstermişken şeyhe ne gerek var baba? Babam yine kızacakmış gibi baktı bana. Ne zaman dediklerine itiraz etsem böyle olurdu zaten. Ama bu sefer çekinmedim. Öğrenmem lazım. Arkasına yaslanıp keyifli keyifli güldü babam. Ne güzel işte, özüne döndürmüş Allah seni. Sen özüne döndün, herkes değil. Bir türlü anlamıyordum demek istediklerini. İkindi ezanı okunmaya başladı. Babam toparlandı hemen, eve gitmemi söyledi. Yüzümü buruşturup kalktım masadan. Öğrenememiştim şu özün ne demek olduğunu. Annem çocuklarımla oturmuş televizyon seyretiyordu. Çay demledim, annemle sohbet ettik. Musa ile babam geldi. Yemek yedikten sonra babam odasına gitti. Ne kadar kitabı varsa getirip bana verdi. Artık bu kitapların kıymetini bilirmişim. İki torba kitabı alıp vedalaştık. Babamdan az da olsa tarikatlar hakkında bir şeyler öğrenmiştim. Benim için asla yeterli değildi tabii ki. Bu yüzden ertesi gün son sürat kitaplara dalış yaptım. İlk önce Kur'an mealini aldım elime. Kur'an'da anlatılan kıssalar tamamen özet tarzındaydı ve peygamberlerin hayat hikayelerini bilmeden anlayamayacağımı gördüm. Kur'an-ı Kerim bir ansiklopedi değildi, biliyordum. Tefsir okumaksa benim harcım değildi. Bu yüzden meali kitaplığımın üst rafına öpüp kaldırdım. Elbet onu da okuyacağım gün gelecekti. İki ciltlik bir siyer kitabının birinci cildinden başladım okumaya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlere kardeşim diyor, İbrahim aleyhisselam atam diye anıyor ama onların da hayat hikayeleri hakkında en küçük bilgi bulunmuyordu. Çünkü siyer kitapları sadece Peygamber Efendimizin doğumdan ölüme kadarki hayatını içeriyordu. Yine de okuyup bitirdim. Ardından tamamlayıcı olması için Efendimizin şemailini anlatan kitabı da okudum. Onun gibi olma özlemi doğdu içimde. Belki onun yaptıklarını yaparsam onun gibi olabilirim diye düşündüm. Ama bilmediğim bir şey vardı. Nefsim o kadar büyüktü ki onun gibi asla olamazdım. Günler o kadar çabuk geçiyordu ki değişmeye başladığımın farkına bile varamıyordum. Musa takıntısından kurtulmuştum. Eve geç gelmesi artık umurumda değildi. Okuyordum ve bambaşka bir dünyadaydım. Çocukları okula gönderiyor, evin işini ve yemekleri yapıp kitaplarımın başına geçiyordum. Akşamsa oğullarımın derslerini yaptırıyor, Peygamberimizin hayatını hikaye tarzında onlara anlatıp uyutuyor, Musa gelene kadar da kitap okuyordum. Yani gece 2'ye kadar. Peygamberler tarihini okumaya başlayınca her şeyin hakikatini ve amacını daha iyi anladım. Hazreti Adem Aleyhisselam'la yaratılış özünü ve kulluğumuzun asıl gayesini daha iyi anladım. Sıra sıra her peygamberle gezdim. Kah ağlıyor, kah hayretler içinde büyük şoklar yaşıyordum. İsrailoğullarının bir türlü ıslah olmayışı şaşırtıyordu beni. Peygamberlerin çoğu onlara gönderilmişti. Bu kadar peygamber gören bir millet nasıl bu kadar da azgın olabilirdi? Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Kızıldeniz'i ayırma mucizesini gördükten sonra bile başka bir şeye tapmaya kalkabiliyorlardı. İnsan nefsinin dağlardan dahi büyük olduğuna şahit oldukça kendime olan inancımı yitirmeye başladım. Korku sarıyordu beni. Ya ben de sapıtanlardan ve yolu şaşıranlardan olursam? Resulullah Aleyhisselam'ın ölümünden hemen sonra ortalık karışabiliyordu. Üstelik ben ahir zamanda yaşıyordum. İçimi günden güne kasvet basıyordu. Ya ona buna uyarsam, ya arkadaşların kurbanı olursam? Fenalıklar geçirmeye başlamıştım. Bir ara öyle bir hale geldim ki babama kızmaya başladım. Ne diye vermişti bu kitapları bana sanki? Sonra kendimden nefret ettim. Bu her şeyi öğrenme hastalığım çocukluğumdan beri belaydı zaten başıma. Korkum beni öyle esir etti ki en sonunda keşke doğmasaydım diye ağlamaya başladım. Babam İmam-ı Gazali Hazretleri'nin eserini okumam için ısrar ediyordu. Elimde 8 ciltlik eski basım kitabı vardı. Arapça ve Farsça sözlük aldım. Kitapçıda tasavvuf terimleri ve deyimleri diye kapkalın bir kitap vardı, onu da aldım. Sonra okumaya ara verme kararı aldım. Şu okuduklarımı sindirmem gerekti. Şubat tatiliydi, ağabeylerim benim oğlanları onlarda kalmaları için davet etti. Kıramadım. Çok seviyorlardı benim afacanları. Çocukları 15 günlüğüne dayılarına gönderdim. Musa zaten eve yatmaya geliyordu, yapayalnızdım. Bana da kitaplarım düştü. Tövbe edeli 40 gün olmuştu. Kırkım çıktı ama hala dönmedim, diyordum kendi kendime. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin ihyası adeta tüketmişti beni. Üslubu ve dili keskindi. Sadece son ciltlerde yumuşaklık ve farklılık sezmiştim. Ne yazık ki ihyayı yanlış mı anladım nedir, tamamen anormal bir tipe dönmüştüm. Bir kere doğru düzgün kimseyle görüşmüyordum. İnsanlar beni günaha sokabilirdi. Asla televizyon seyretmiyor, çocuklar bile izin verdiğim çizgi filmleri seyredebiliyordu. Ailem sıkılmıştı benden. Ona buna günah diyen birine dönmüştüm. Kendi kendime Kur'an ve tecvid öğrendim. Çocukken gittiğim camiler epey işime yaradı öğrenmemde. Tepeden tırnağa kapalıydım artık. Bütün resimlerimi yaktım. Kapalı tek fotoğrafım bile yoktu. Düğün resimlerini, anılarımı gözümü kırpmadan sobaya tıktım. Gardırobumda ne kadar kıyafetim varsa bir çuvala koyup attım. Dolapta 2 tane uzun kollu bluz kaldı. Altınlarımın hepsini torbaya doldurup gardırobun üstüne fırlattım. Kadınları bunlar helak ediyordu çünkü. Cehennem korkusu öldürüyordu beni, delirtiyordu. Büyük ağabeyim Rahibe Teresa diye isim takmıştı bana. Yengelerim ve annem çok abarttığımı söylüyordu. Ortasını bulamazmışım zaten hiçbir şeyin, şimdi de aşırı uçlardaymışım. Kızıyordum onlara. Ne bilip de konuşuyorsunuz? Kabir azabı var, cehennem var, orada aklınıza gelmeyecek azaplar var, diyordum. Korkudan ölüyordum. Gündüzleri oruçlu geziyor, geceleri sabaha kadar ibadet ediyordum. Günde 10 veya 15 günlük kaza namazı kılıyordum. Bir de buna vakit namazları ve nafileler de eklenince hayatımı seccadede geçirir hale gelmiştim. Daha çok ibadet etmeliydim çünkü ölüm vardı. Bu arada Musa ile aram gitgide açılıyordu. Namaz kılmıyor diye bize haram yediriyorsun, diyordum. Oysa Musa asla haram yemez, parasını bankaya bile yatırmazdı. Faiz en büyük korkusudur onun. Ama ben anlamak bile istemiyordum, kesinlikle namaz kılmalıydı. Bir gün aramızda geçen bir konuşmayı hatırlıyorum da, günlerden pazardı. Çocuklar gezmek, Luna Park'a gitmek istiyordu. Musa, ''Ayşe giyin de dışarı çıkıp çocukları Luna Park'a götürelim.'' dedi. ''Sen onları al git, ben gelemem.'' ''Niye?'' ''Durduk yerde ne diye günaha batayım ki?'' ''Benimle gezerken günaha mı batıyorsun?'' Yani? Ne demek yani? Sen ne demeye çalışıyorsun? Ben namaz ehliyim. Yolda ezan okunacak, sen arabayı durdurmayacaksın ve senin yüzünden namazım kaçacak. Bu bir. Sonra sen çocukları Luna Park'taki araçlara bindirirken, ben orada bir sürü adamın içinde tek kalacağım belki. Bu da iki. Sonra sen... Lafımı kesti, gözlerinden ateş fışkırıyordu sanki. Sen var ya gittikçe kafayı yiyorsun, dedi. Bence sen yemiş de duruyorsun. Benden kaç yaş büyüksün, hala namazın yok. Sana ne benim namazımdan? Ne demek sana ne? Oğullarımız var bizim, seni örnek alacaklar. Kız olsalar neyse. Kız olsalar sana benzeyip iyi olacaklar. Oğlanlar ya, bana benzeyip kötü olacaklar, öyle mi? Yani, niye evlendin benimle o zaman? Böyle Müslüman gibi yaşayacağımı bilsem, elbet evlenmezdim. Arkadaşların eşleri de kapalı, namazlı ama senin gibi değillermiş. Anormalsin sen. Elin adamlarıyla beni mi konuşuyorsun? Ayıp ayıp, ben senin eşinim. Öyleyse karım gibi davran. Yok yapamam diyorsan, işte kapı orada. Güle güle. Çekip gitti. Bir de peşinden ağladım beni kovdu diye. Oysa ona başka seçenek bırakmamıştım. O da beni anlamaya çalışacağına çekip gitmişti. Her zamanki gibi.

Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Yusuf Has Hacip'ten nasihatler. Ait olduğu Ogdülmiş'e oğluna cevap verir. Ait olduğu Allah kime akıl, fikir ve bilgi vermişse o bütün dileklerine kavuşmuş demektir. Kimin huyu iyi, işleri güzel ise o bütün arzularına kavuşur ve onun hayatı

aydınlık olur. Bütün iyiliklerin sebep ve sermayesi iyi iş yapmaktır. İşler iyi işlenirse karşılığında insan için binlerce sevinç vardır. Ben baba idim, artık ölüp gidiyorum. Ey Rabbim, sen ebedisin. Ona kutluluklar ver. Onu bolluk ve rahatlık içinde tut. Belalardan sakla. Her iki dünyada da kurtuluş ver. Kötüden koru. Yüceliklere kavuştur. Sıkıntılara düşürme. Aç, çıplak bırakma. Düşünen, uyanık kişi ne der? Kulak ver. Böyle insan kişilerin önderidir. Allah kime yardım etmişse o kişi her iki dünyada kutluluğa ermiştir. Hangi kul Allah'a inanıp bel bağlamışsa o bela kapısını kapamış ve kendini kurtarmıştır. Ben seni Allah'a emanet edip nasihatta bulundum. O isterse korur ve saadete kavuşturur. Gönlünü doğru tut, yalan söyleme. Allah'a ibadet et, gevşeklik gösterme ve yarınki işini şimdiden yap. Her türlü iyilik ve kötülüğün Allah'tan geldiğini bil. Allah'a inan ve ona ibadette bulun. Neye muhtaçsan ondan iste. Sana güç, kuvvet verecek ondan başkası değildir. Buyrukları ne ise onlara değer verip baş üstünde götür. O zaman Allah seni dünya ve ahirette yüceltir, üstün kılar. Gidişin doğru olsun. Sakın yanılıp sapıtma, alçak gönüllü ol ve büyük söz söyleme. Bir müddet ömür sürdüm, artık gidiyorum. Dünyanın bana ne yaptığına bak ve düşünüp ibret al. Bu dünya için kendini ateşe atma. İnsanların mallarını haksız yere alıp da zulmetme. Kendim çok mal topladım fakat yiyemedim. Günlerim geçti. Lakin pişman olmanın bir faydası var mı? Bütün varlığım sana kaldı. Bana ise vebal ve yük oldu. Rahatlıkla yiyerek, sevinçle tüket. Doğru ol, işlerin eksiksiz olsun. Bu neşe ve huzur, sevinç, doğruluk sayesindedir. Bu güzel yaratılışlı, doğru tabiatlı, iki dünyayı da doğrulukla mekan eden yiğit ne der? Kulak ver. İnsan huzur isterse, dilediği her bir şeyi doğruluk içinde bulur. Buna inan. Eğer çok zengin olmak istiyorsan, zenginler nasiplerini doğrulukta buldular. Millete baş olmak ve büyük yerlere gelmeyi arzu ediyorsan, hep doğru yolda git. İnsan doğrudan ayrılmayıp, hep hayır yapsa, işleri hep doğru olsa, onun güneşi iki dünyada da parlar. Ait oldu, oğlum bana kulak ver. İyilik yaparak, hayır işleyerek kendine cehennemi kapat. Hep iyilik yap. Kötüden uzaklaş. Böyle yaparsan ister otur, ister kalk, hep iyiliklerle karşılaşırsın. Kötü kimseye yaklaşma, hep sana zarar getirir. Kötülük yılandır, dikkat et, seni sokar. İki yüzlü kimseye sözünü söyleme. Sırların ortaya çıkar ve sözün her tarafa yayılır. Dedikodu yapan kimseyi evine alma. O görüp öğrendiklerini bütün memlekete yayar.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.

Yüce Rabbimiz Müberra kitabımızda şöyle buyurmaktadır. De ki, şüphesiz benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümün, alemlerin Rabbi Allah içindir. Enam 162. Zamanın baş döndürücü bir hızla aktığı, zihinlerimizin ve gönüllerimizin her gün biraz daha yorulduğu bir çağda yaşıyoruz. Günlük koşturmaların, bitmek bilmeyen telaşların ve zihnimizi kuşatan binbir çeşit dağınıklığın arasında çoğu zaman en temel hakikati gözden kaçırıyoruz. İnsan başıboş yaratılmadığı gibi hayat da rastgele yaşanacak bir süreç değildir. Bugün bireysel ve toplumsal olarak yaşadığımız en derin krizlerden biri hiç şüphesiz bir nizam ve intizam krizidir. Kalplerimizin dağınıklığı amellerimize, amellerimizin dağınıklığı ise ömrümüzün bereketine yansıyor. Kalpten başlayarak amellerimize ve bütün bir hayatımıza nebevi nizamı tesis etmeliyiz. Hayatımıza çeki düzen vermek dış dünyadan önce kalpte ve niyette başlar. Amellerimizin anlam kazanması neyi, niçin yaptığımızı netleştirmemize bağlıdır. Niyeti ihlasla mayalanmayan bir hayat, dışarıdan ne kadar planlı ve intizamlı görünürse görünsün, özünde büyük bir dağınıklıktan ibarettir. Ameller ancak niyetlere göredir ve herkes için ancak niyet ettiği şey vardır, buyuran Resulullah Efendimiz ilk olarak niyetimizi doğrultmamızı tembih etmektedir. Hayatımızı düzene sokmanın ilk adımı, gün içindeki her işimizi Allah'ın rızası eksenine oturtmaktır. İşimizi yaparken, ailemizle ilgilenirken, öğrenirken veya dinlenirken bu niyeti diri tutmak, en sıradan hareketleri dahi ibadete dönüştüren ilahi bir nizam anahtarıdır. Hayatımızdaki dağınıklığı giderecek bir diğer ilaç da zamanı doğru kullanmaktır. Yüce dinimiz İslam, bize zamanı adeta bir emanet olarak vermiş, onu zayi etmemeyi, özenle muhafaza etmeyi öğütlemiştir. Müslümanın günlük olarak yapacağı en büyük ibadet olan 5 vakit namaz, zaman dilimleri içine sırlanmış ilahi bir emanettir. Nasıl ki sabah güne başlamadan önce bir iş planı yapıyor ve önceliklerimizi belirliyoruz, aynı şekilde günlük planımızı namaza ve dinimizin emirlerine göre ayarlamalıyız. Hayatımızı namaz çevresinde şekillendirdiğimizde zamanın üzerindeki o gizli bereket açığa çıkacaktır. Güne erkenden namazla, hayatı verene şükrederek ve besmeleyle başlamak nebevi hayatın en belirgin öğretisidir. Günün ilk saatlerindeki ibadet, sükunet ve bereket günün geri kalanındaki nizamın ve huzurun temelini atar. Hayatımızın düzen kazanmasındaki en büyük rehber hiç şüphesiz Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Onun hayatı en mükemmel nizam örneğidir. Yeme içmesinde uyku düzenine, insan ilişkilerinden ibadetine kadar her adım ölçülü, dengeli ve istikrarlıdır. Amellerimize yön verirken aşırılıklardan ve geçici heyecanlardan uzak durup sünnetin ölçü ve devamlılık ilkesini esas almalıyız. Allah katında amellerin en makbulü, az da olsa devamlı olanıdır. Hadis-i şerifi bize gösterir ki, her gün aksatılmadan okunan bir miktar Kur'an-ı Kerim, düzenli yapılan virt veya istikrarlı yapılan bir hayır, karakterimizi inşa eden asıl nizamı doğurur. İstikamet üzere düzenli bir hayatın korunması, sürekli bir denetim ve düzeltme mekanizmasına bağlıdır. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin uyarısı bu düzenin omurgasını oluşturur. Peygamberler kendilerine iman eden toplumların hayatına müthiş bir denge, nizam ve anlam katmış rehberlerdir. İlahi mesajdan mahrum olunan çağlarda insanlık hayatın belirsizlik girdabında kaybolmuş, ruhsal boşluklar ve ahlaki yozlaşma içinde kendi kendini tüketen bir sürüklenişe mahkum kalmıştır. Peygamberlerin getirdiği ilahi ilkeler, sundukları hayat düzeni ve tavsiyelerse insanlığa adeta bir can suyu olmuş, kaostan düzene, belirsizlikten huzura geçişi sağlamıştır. Dünya ve ahiret dengesini mükemmel bir şekilde kuran bu ilahi rehberlik sayesinde insanlık hem bu dünyada huzurlu bir yaşam sürmüş hem de ebedi kurtuluşa ermiştir. Büyüklerimizin hayatında İslam'ın getirdiği bu düzenin her alanı aksettiğini görürüz. Bunun en belirgin örneklerinden biri Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Kuddise Sirruhu Hazretleri'dir. Onun gerek camiinde gerek evinde hayatının her anında muazzam bir planlama hakimdi.
camiye bitişik sayılacak yakınlıktaki evinden namaza çıkmak üzereyken ezanın hangi kelimesinde evden adımını atacağı dahi belliydi. Onu görmek veya görüşmek isteyen herkes onun günün hangi saatinde tam olarak nerede bulunacağını bilirdi. Namaz, oruç, zekat gibi hem bedeni hem de mali ibadetlerimizin tamamı ilahi bir ölçü ve mükemmel düzen içinde yerine getirilir. Niyetinden ifasına, eda vaktinden rükunlarına kadar her aşaması belirli bir nizam dahilindedir. Vaktinde eda edilmeyen namaz, oruç, hac geçerli eda sayılmayacağı gibi her ibadetin kendi içinde şart olan düzen muhafaza edilmediğinde geçerliliğini yitirir. İbadetlerindeki bu intizamı hayatının geneline yansıtan kişiler ruhen ve zihnen huzur bulur. İç karışıklığından, belirsizlik ve bunalımlardan kurtulur. Hem kendisi rahatlar hem de çevresine huzur verir. Aksi halde düzensizliğin ve kaosun egemen olduğu bir hayat insanı içten içe yıpratır ve tükenmişliğe sürükler. Dinimizin emirlerini özümseyen bir müminin hayatında kararsızlığa yer yoktur. Camiye, namaza giden bir mümini düşünelim. Saf düzeninden safların sıklığına, cami adabından içinde yapılan ibadetlere kadar her aşamasında bir intizam vardır. İbadetle başlayan bu intizam, müminin bakışına, işine ve tüm hayatına sirayet eden bir ahlaka dönüşür. Boş vermişliğin, özgürlük ve serbestlik adı altında sorumsuz bir hayatın hakim olduğu günümüzde İslam'ın nizamıyla hayat bulabiliriz. Bu intizam ve disiplinin öğrenileceği en kıymetli ocaksa şüphesiz aile yuvamızdır. Bu düzeni sağlamada aile büyüklerine çok iş düşmektedir. Yeme içmesine, konuşmasına, yatıp kalkmasına varana kadar her konuda örnek olmalıdır. Dengeli bir hayat süren ebeveynlerin evlatları da bu düzenli hayatı devam ettirir. Bugünkü kalp ve zihinsel dağınıklığın en büyük sebeplerinden biri de hiç şüphesiz dijital dünyadır. Bu sanal alemde kendisini kaybeden, dijital girdaptan kurtulamayan kişiler zamanla hayatın her alanındaki denge ve düzeni yitirirler. İslam'ın ölçülerinden ve nebevi öğretinin sunduğu disiplinden uzak kalan gençlerin geleceği de ne yazık ki bu dağınıklıktan olumsuz etkilenmektedir. İşte bu yüzden nebevi nizama uymak sadece kurallara uymak değil, hayatın her anını ibadet ve anlamla buluşturmaktır. İhlaslı bir niyet, zamanı emanet bilme bilinci, sünnete uygun dengeli bir yaşam ve düzenli muhasebeyle inşa edilen bir ömür, hem kişisel hem de toplumsal dağınıklığımıza nihai çözümdür. Rabbimizden hayatımızın her anında rızasına uygun yaşamayı ve nebevi nizamı ölçü almayı niyaz ederiz, tevfik ve inayetiyle.

Radyo Tiyatrosu Sultan Abdülhamit. Yazan yöneten Yusuf Duru. Teknik yönetmen Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu. Sesleri alan Mehmet Dumlupınar. Program danışmanı Doçent Doktor Kurtuluş Demirkol. Bölüm oyuncuları: Anlatıcı Cengiz Demir, Sultan Abdülhamit Seyfullah Kartal, Mabeyinci Yusuf Duru, Osman Paşa Mesut Uz. Radyo Tiyatrosu Sultan Abdülhamit.

Sultan Abdülhamid'in hatıratından öğrendiğimize göre, Sultan Abdülaziz'in kastı hayatla öldürülmesi ve adına intihar denilerek tüm raporların, evrakların, doktor tutanaklarının hasır altı edilmesi, hatta merhum Sultan Abdülaziz Han'ın naaşı yanına doktorların dahi sokulmaması, işin şaibesini daha da büyütmüştür. İşte buradan hareketle Sultan Abdülhamid Han tahta geçtikten sonra bu katl hadisesinde doğrudan ya da dolaylı olarak parmağı olan herkesin cezasını kesmiş, gereken tedbiri almış ve uygulamıştır. Ancak tarihlerin yazdığı gibi müstebit bir halle değil, mümkün olan en medeni ve insancıl şekilde hukuku şeriyenin çerçevesinde hem kendisine hem de ortamın hassasiyetinden doğacak olan ümmeti Muhammed'e gelebilecek muhtemel zararları en aza indirerek cezai işlemlerin icra edilmesini sağlamıştır. İşte Yıldız Sarayı'nda bu konu üzerinde çalışmaktadır.

0: Şevket Meab efendim, Cenab-ı Hak Subhanehu Hazretlerine hamd ve şükür, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın aziz, pak, mualla ve mücella ruhuna salat ve selamdan sonra sıhhati âlinizi sual eder, nuru pür dua olan ellerinizden öperim. Fakir kulunuz Emirul Hadimul Harameyn Şeyh Abdülmuttalip. Bilmenizi isterim ki mezkür şahıslar Mithat ve dahi Mahmud Paşaların buraya avdetlerinden itibaren Mısır'dan gelen bazı eşhasın kendileriyle irtibata geçerek bir şekilde onları Mısır'a kaçırma planları olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Bu haseple başlarına diktiğim Habeşli kölelerle ayaklarına ellerine vurduğum prangalar onları zapturapt altına almak muradıyladır. Böyle biline ve selam.
1: Sultanım, Harameyn elçisi Osman Paşa huzura kabulünü arz eder. Zat-ı Ali'niz emretmiştiniz.
0: Gelsin, alınız huzura.
2: Sultanımız, müsaadenizle elinizi öpmek isteriz.
0: Berhudar olunuz paşa. Allah ömrünüze bereket ihsan etsin.
2: Allah razı olsun sizden sultanım. Rabbim başımızdan eksik etmesin. Allah devletimize zeval vermesin. Rabbim sıhhatinizi daim ve kaim eylesin.
0: Elimde görmüş olduğunuz bu mektubu Harameyn valimize hitaben yazdığımı anlamışsınızdır. Bu arada size de sormak istediğim şeyler var.
2: Buyurunuz sultanım, emrediniz.
0: Harameyn'deki vaziyeti biraz izah eder misiniz? Durum nedir? Harameyn ahalisi, meskun halk idaremizden hoşnut mudurlar?
2: Sultanım, malumunuzdur ki orada cereyan eden hadiseler ve bu hadiselerle muhatap olan ahali merkezden uzak oldukları için oraya tayin edilmiş olan ricali devletin idaresiyle ayakta durmaktalar. Kimi zaman devlete karşı küçük çaplı mırıltılar oluyorsa da zamanında müdahaleyle bertaraf ediyoruz. Lakin...
0: Neden sustunuz paşa? Lakin deyip sustunuz. Hayırdır, devam ediniz. Lakin ne?
2: İngilizler başta olmak üzere oraya el atan yabancı devletlerin hafiyeleri hiç durmaz çalışırlar sultanım. Bunlar özellikle Müslüman ahali üzerinde avuçlarına sıkıştırdıkları altınlarla bir tahakküm kurmak sevdasındalar. Yegane sermayeleri de Osmanlı'yı ve Osmanlı idaresini kötülemek. Malumunuz yılanın başı küçükten ezilmelidir.
0: Bilirim. O havali de ezelden beri her devletin hafiyesi cirit atmaktadır. Müslüman ahaliyi özellikle İstanbul'a ve İstanbul idaresine karşı kışkırtmak isterler. Niyetleri başkadır. Özellikle Irak'tan sonraki toprakların tamamında farklı bir idare kurmak isterler. Amaçları orada yaşayan insanların hürriyetini

0: ...ücretleri ya da menfaatleri değil. Yine kendi menfaatlerine hizmet ederler. İşte bu yüzden bu mektubu yazdık. Bu mektubu Harameyn valimize götüreceksin. Ayrıca söyleyeceklerimi harfiyen aktaracaksın.
1: Başım üstüne sultanım.
0: Vali hazretleri, tarafımıza Mekke Şerifi Abdülmuttalip tarafından bir mektup gönderilmiştir. Amcamız Sultan Aziz Han'ın şaibeli vefatından dolayı mahkeme ettiğimiz ve bütün delilleri şahitleriyle ispatı şenaat ettiğimiz kıtal hadisesi sonucu Mithat ve Mahmud Paşaları sürgüne göndermiş bulunmaktayız. Ama yine öğrendim ki Mekke emiri Şeyh Abdülmuttalip tarafından ellerinden ve ayaklarından zincirle zapt-u rapt altına alınmışlar. Ve dahi başlarına yekün 4 askerden mürekkep bekçi tevdi etmişler. Bu paşalar suçludur biliriz. Hem amcamız Sultan Abdülaziz Han'ın şehadeti, hem biraderimiz Sultan Murad'ın hallinde duhulleri tespit edilmiş ve sabit bulunmuştur. Ama böyle zincirle zapt-u rapt altına alınmalarına ve kendilerine eziyet edilmesine rızamız yoktur. Bunu daha önce de söyledim ama Şeyh Abdülmuttalib'in bizzat yazdığı mektupta Mısır'dan birkaç kişinin gelerek mezkûr şahıslarla görüşmek için fırsat kolladıklarını, hatta onları Mısır'a kaçırmak üzere planlar yaptıklarını beyan eden bir de mektup aldım. Şimdi bu haber elinize ulaşır ulaşmaz Mithat ve Mahmud Paşaların ahvaliyle ilgili bizatihi gerekeni yapmanız, ayrıca Mekke emiri Şeyh Abdülmuttalip ile ilgili de gerekli tedbiri almanızı murad ederiz.
1: Hıfzettik sultanım, harfiyen iletiriz.
0: Bak Apaşa, şahsımıza olan bağlılığını biliriz. Sadakatinden zerre şüphe duymayız. Bu vazife gayet mühimdir. Ma mafi, her iki paşa da işlemiş oldukları cürmün farkındadırlar. Bu haseple kendilerini aklayabilmek ve güçlerini yeniden ele geçirebilmek için her yola tevessül etmek üzere bilenmektedirler. Tez zamanda ulaşasın ve gerekeni yapasın.
1: Sultanım, siz esef etmeyiniz. Biiznillah yel olur uçar, sel olur akar ve tez zamanda Haremeyn'e ulaşır, Vali Paşa Hazretlerine hem mektubunuz hem de sözlü namenizi bizzat iletirim.
0: Tamam, şimdi sana bir vazife daha vereceğim. Medine'de Sarı Ziya isimli bendemizi bulacaksın. Medine çarşısında baharat dükkanı var. Kime sorarsan gösterirler. Merkezi bir yerde çünkü. Bizim sadık adamımızdır. Ondan bölgenin ahvaliyle ilgili bilgi ve belgeleri de alasın. Ama çok dikkatli olasınız. Çünkü hem İngiliz, hem Fransız, hem Alman, hem de Rus entelijanslarının adamları hem Sarı Ziya'yı hem de Vali Paşa'mızın konağını sürekli gözetlemektedirler.
1: Baş üstüne sultanım.
0: Bu mektup da oradaki evlatlarımıza yazılmıştır. Bizzat açasın ve Sarı Ziya Efendi'ye bahusus selamlarımızla okuyasın.
1: Baş üstüne sultanım.
0: Bak Ağa Osman, oraya vardığın zaman şöyle bir etrafı kolaçan edesin. Düşmanın azametini kırmak için ne yapılması gerektiğini tespit edesin.
1: Baş üstüne sultanım.
0: Gerekirse yerli halktan da insanlarla konuş. Bize sadık olan şeyhler ve emirler var hala. Şehrin etrafında kendi kabileleri içinde hayatlarını sürdürenler var. Yine gerekirse onları şehre yakın yerlerde konuşlandır. Çünkü bu gidişat pek hayra alamet değil.
1: Emriniz başım üstüne sultanım. Yalnız bir hususu arz etmek isterim. Orada malum sizin fermanınızla hareket edeceğim. Şeyhlerden ya da seyitlerden biri karşı çıkarsa ne yapmamı emredersiniz? Malumunuz her iki grubun da sivil ve cahil halk üzerindeki etkisi çok yüksek.
0: Önce Vali Paşa'mızdan durum hakkında bilgi alırsın. Sonra sana verdiğim namenin içinde senin görevin de yazılıdır. Bizzat tarafımızdan oradaki çalışmaları el altından yürütmeye ve kontrole memur edildiğin yazılıdır. Bu emre dayanarak ne yapılması gerekirse yardım edeceklerdir.
1: Baş üstüne efendimiz. Şayet başka bir emriniz yoksa müsaadenizi istirham etsem.
0: Tamam, çıkabilirsin. Ama çıkmadan önce baş katibimizle muhasebeye uğrayınız. Yol harcınızı vereceklerdir. Kafi miktarda altın hazırlattım. Yerli halk altını sever. Gerekirse ellerine bir miktar sıkıştırırsınız.
1: En kısa zamanda inşallah efendim.
0: Bu arada orada bulunan tüm

0: tarikat şeyhlerini bizim adımıza ziyaret ediniz ve ellerini öpünüz. Kendilerine hürmet ve selamlarımı iletiniz. Bir eksikleri, ihtiyaçları olacak olursa da tarafımıza bilgi versinler ki deruhte edebilelim.
1: Emredersiniz efendim.
0: Bak Ağa Osman Paşa, bu vazife gayet mühimdir. Yazacağın raporlar, vereceğin bilgiler belki de gelecek nesillere tarihe şahitlik edecektir. En küçük bir hadisede dahi yalana, iltimasa, iltizama ve kayırmaya rızamızın olmadığını bilirsin. Şayet böyle bir şey vuku bulursa hesabını bizzat ben sorarım. Ayrıca Mithat ve Mahmut Paşaların başına onları beklemek üzere orada bulunan Türk evlatlarımızdan koyunuz. Belki esaretleri daha sıkıntısız geçer.
1: Emru ferman efendimizindir. Müsaadeniz olursa ayrılmak istiyorum huzurunuzdan efendimiz.
0: Âlâ. Göreyim seni. Yüzümüzü kara çıkarmayasın.
1: Biiznillah sultanım, merak buyurmayınız.
0: Hay hak. Ya dehre gelmeyeydim, ya gönlüm olmayaydı.

Radyo Tiyatrosu Sultan Abdülhamit. Yazan yöneten Yusuf Duru. Teknik yönetmen Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu. Sesleri alan Mehmet Dumlupınar. Program danışmanı Doçent Doktor Kurtuluş Demirkol. Bölüm oyuncuları: Anlatıcı Cengiz Demir, Sultan Abdülhamit Seyfullah Kartal, Mabeyinci Yusuf Duru, Osman Paşa Mesut Uz. Radyo Tiyatrosu Sultan Abdülhamit.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Dile gelen mektuplar.

Faruk Nafiz Çamlıbel, 18 Mayıs 1898'de İstanbul'da doğdu. Babası Hazine-i Hassa Müfettişi Süleyman Nafiz Bey, annesi Fatma Ruhiye Hanım'dır. Baba tarafından Trabzonlu bir aileye mensuptur. İlk ve orta öğrenimini Bakırköy Rüştiyesi ile Hadikayi Meşveret İdadesi'nde tamamladı. Bir süre devam ettiği tıp fakültesini bitiremeyerek 4. sınıftan ayrıldı. 1918'de İleri Gazete'nin yazı heyetinde çalıştı. 1922'de gazetenin temsilcisi olarak Ankara'ya gitti. 1922-1924 yılları arasında Kayseri Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptı. Daha sonra Ankara Muallim Mektebi'nde, Ankara Kız ve Erkek Liselerinde öğretmenliğe devam etti. İstanbul'a döndükten sonra da Vefa Lisesi, Kabataş Lisesi ve Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde öğretmenlik yaptı. Şiire çok genç yaşta başlayan Faruk Nafiz'in 1913-1917 yılları arasında Peyam ve Servet-i Fünun'da neşredilen ilk şiirleri, gerek muhteva, gerekse üslup ve kelime kadrosu bakımından Servet-i Fünun ve Fecrahati şiirinin özelliklerini taşımaktadır. Bunlarda Cenap Şahabettin, Tevfik Fikret ve Ahmet Haşim'in tesirleri açıkça görülür. Şiirlerinin konusu ferdi aşk ve ızdıraplardır. Bu ferdi sanat anlayışı dolayısıyla o sıralarda cemiyeti derinden sarsan Birinci Dünya Savaşı bile onun şiirlerinde fazla bir akis bulmamıştır. 1918'de ilk şiir kitabı Şarkın Sultanları'nı neşreder. Aynı yıl Yeni Mecmua, Fafur, Şair gibi edebi mecmualarda da şiirleri yayınlanmaya başlar. Bu şiirlerle birlikte Faruk Nafiz'in edebi kişiliğinin yerine oturduğu görülür. Artık aruza hakimdir ve kendine has bir üslubu vardır. Bu devreden sonra Faruk Nafiz'in şiirleri Edebiyat-ı Umumiye, Büyük Mecmua, Nedim, Ümit, Yarın, Süs, Yıldız gibi pek çok dergide görülür. 1919'da sadece iki sayı çıkan Edebi Mecmua'nın müdürlüğünü yaptı. Bu dönem şiirlerinde de daha çok aşk konularını ele almıştır. Bunun yanı sıra özellikle Büyük Mecmua, Nedim ve Ümit dergilerinde Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işgal edilen

ülkemize dair Bozgun, Hisar, Yaralı Arslan, Münacat ve İzmir gibi şiirleri yayımlanır. Faruk Nafiz'in sanat hayatında 1922'den sonra yeni bir dönem başlar. Bu tarihten itibaren Anadolu gerçeğini bizzat gören ve yaşayan şair artık bütünüyle cemiyete yönelir. Bu yeni sanat anlayışıyla yazdığı şiirler hece vezniyledir ve doğrudan doğruya o devirde hızlanan sadece Türkçecilik cereyanına bağlıdır. Faruk Nafiz'in yeni sanat anlayışını 1926'da Hayat Mecmuası'nda yayımlanan sanat şiirinde bir beyanname haline getirdiği görülür. Burada Batı edebiyatı adeta yok farz edilmekte ve cemiyete yönelme esas alınmaktadır. İstanbullu aydınla Anadolu'daki halk arasında olumlu bir ilişkinin kurulması gerektiğini belirten Batı hayranlığı ve taklitçiliğin karşısında da Anadolu insanı ve kültürü çıkarılmaktadır. Şairin bu anlayış doğrultusunda yazdığı en meşhur şiiri Han Duvarları'dır. Bu şiirle daha önce itibari bir tarzda ele alınan Anadolu, gerçekçi ve sade bir bakışla anlatılmıştır. Faruk Nafiz, bilhassa müdürlüğünü yaptığı Hayat Mecmuası'nda Anadolu'yu, coğrafyasını, tabiatını ve Anadolu insanını, onun meselelerini anlatan halk edebiyatı kaynaklarıyla da beslenmiş şiirler yazmıştır. Bu şiirlerle birlikte edebiyatımızda memleket edebiyatı denilen bir cereyan başlar. Faruk Nafiz, Aruz'da yazdığı şiirlerde Yahya Kemal'i üstad kabul eder ve onun açtığı yoldan yürür. Daha sonra heceyle yazdığı şiirlerde Aruz'da sağladığı ahengi hecede de kurmaya çalışır ve bunda da büyük ölçüde başarılı olur. Aynı yıllarda kendisi gibi hece vezniyle yazan Enis Behiç, Yusuf Ziya, Halit Fahri ve Orhan Seyfi ile birlikte Beş Hececiler adı verilen grup içerisinde mütalaa edilir. Faruk Nafiz Çamlıbel ayrıca tiyatro eserleri kaleme almış ve manzum mektup temsilleri yazmıştır. Köy meselelerini işleyen Canavar'la, devletin o yıllardaki resmi tarih tezini destekleyen Akın, Özyurt ve Kahraman bunların en tanınmış tiyatro eserleridir. 1946 yılında politikaya atılarak İstanbul Milletvekili seçildi. 27 Mayıs 1960 ihtilaline kadar milletvekilliği yaptı. İhtilalde diğer parti milletvekilleriyle birlikte tutuklanarak yassı adaya gönderildi. Haziran 1960, Eylül 1961 tarihleri arasında tutuklu kaldı ve suçsuz bulunarak salıverildi. Bir daha politikaya girmedi ve son yıllarını Arnavutköy'deki evinde geçirdi. Bir vapur seyahati sırasında Fethiye civarında 8 Kasım 1973'te hayatını kaybetti. Mezarı Karacaahmet Mezarlığı'ndadır. Faruk Nafiz Çamlıbel'in yazdığı bir mektup şu şekildedir. Üstad-ı muhteremim efendim, cevap name-i ekremilerinizi aldım. Anın mukabele-i şükranını yazmadan size alelacele şu satırları yazıyorum. Zira mektubumla beraber postaya tevdi ettiğim Ankara'da münteşir Öğüt gazetesinde muarızlarınızdan ve muarızlarımdan birine ait bir makale var. Etrafı çizilmiş. Dikkatli okuyunuz ve mümkünse ileriye derc ettiriniz. Mezkur makalenin yazılmasında benim hiç dahlim olmamıştır. Öğüt ser muharriri, sadri, gayet cevval, zeki ve genç bir ediptir. Bütün Ankara muhiti gibi İmamzade'nin vesairenin yazıları, mektubunuzdaki tabiri laikı veçhiyle hamiyet fürüştüğünüze hazmedemez. Bu makale zannederim ki muarızların en ziyade kendilerine taraftar zannettikleri bir muhitten şiddetli bir sille tesiri yapacaktır. İleri idari hanesinde de aynı gazeteden bir nüsha gönderdim. Suppi Nuri Bey bilmem almış mıdır? Zat-ı Üstadenizin ve Cenab-ı Şahabettin'in ellerini kemal-i hürmetle takbil eder ve postaya yetişmesi için mektubumu kısa kesmek mecburiyetinde bulunduğumu arz eylerim. Benim cihanı kıymet üstadım efendim.

Hayriye, şair Nabi'nin aruz vezniyle yazdığı manzum bir öğüt kitabıdır. Bir divan edebiyatı şairi olan Yusuf Nabi, daha çok bu eseriyle tanınır. Şair bu eserini oğlu Ebu'l-Hayr Mehmet Çelebi adına yazar ve muhatap da oğludur. Kitap kendi dönemi için olduğu kadar günümüz için de şaşmaz ve değişmez dersler, öğütler ve nasihatlerle doludur. Kitabın diğer önemli yönü de devrinin iç yüzünü ve sosyal hayatını yansıtmasıyla da tarihi bir vesika oluşudur. Hayriye kaleme alındığı günden itibaren çok sevilmiş ve en çok okunan kitaplar arasına geçmiştir. Nabi, bu eserinde hiçbir makam ve mevki ayrımı gözetmeden, nereden ve kimden gelirse gelsin, kötülüklere hep karşı çıkmış ve insanlara devamlı bir ümit ve yaşama şevki vermiş, hayatı güzelleştirmeyi hedef edinmiştir. Öğütlerin yazılış sebebini şair Nabi şöyle anlatır. Ey isteklerimin sevinç artıran çerağı, ey aziz ve celil olan Allah'ın bağışı oğul. Bendeki özelliklerin ve şahsi erdemlerin hepsi sende aynıyla mevcut. Sende methedilecek ahlak çoktur ve çok şükür ben de o bakımdan zararda değilim. Bunlardan biri güzel yaratılışının kokusudur. Edebe dair alametler ise sende yaratılıştan mevcut. Lakin babanın bu söyledikleri de evladına fazladan bir tesirde bulunsun. Kulaklarına bir küpe olsun diye ve sana akıllıca bir sermaye olması için, ey babasının canı, istediğim bunların her zaman kulağında küpe olmasıdır. Dilerim ki bunu canından da nazik tutasın ve bir an bile yanından ayırmayasın, aklından çıkarmayasın. Bunun feyzi mahşer gününe dek yürürlükte olsun ve hem seni hem de başkalarını kuşatsın. Bu nimetten sen de yiyip istifade edesin ve babamın yadigarıdır diye anasın. Böylece sen ölünce lütfunla ruhumu şad edesin ve bir dua ile beni daima hatırlayasın. Böylece sen, ben öldüğüm zaman lütfunla ruhumu şad edesin ve bir dua ile beni daima hatırlayasın. İşlediklerinin daima sonunu düşün ve böylece din evin onarılmış olsun. İslam yapısının 5 temeli hikmet ölçüsüyle yükseldi. Bu binanın içinde olan kişi rahattır. Dışıysa fenalıkların ayakları altında kalmıştır. Bilhassa seher vaktinde hiç yatma, uyanık ol. O vakitte kendini tevbe seccadesine vakfet. O saatte Allah huzurunda el bağlayıp hatalarından dolayı gözyaşı dökmek ne saadettir. Secde için alnını yere koy da yeryüzünde gerçek saltanat neymiş bir gör. Eğer İslam'ın değerini gerçekten anlayabilseydin, namazı kılmak için bir an bile gecikmezdin. Gerçi senin yaşındaki çocuklar bunu anlayamaz ama yine de sana bu sırrı açıklayayım. Çalış ve gayret göster ki gitgide bunun hikmetini anlayacaksın. Ey parlak ay gibi olan oğul, eğer namaz kılacak olursan elif gibi düzgün durmalısın. Rukiye vardığında da dal harfi ortaya çıkar. Bu söz peygamber ismidir, bilesin. Ey harikulade ruh oğul, insan olup bunu anlayabilirsen secdeye kapandığında da mim harfinin daire şekli görünür. Anla ki namaz kılmayan kişi hiç Adem olur mu sözündeki sırlar sana açılır. Oruç bir rahmet sofrasıdır. Ey babalık bağının seçkin meyvesi, ey hayat denizindeki sadefin incisi oğul, hasta olmadıktan ve vücudun halsiz kalmadıktan sonra Ramazan orucunu sakın geçirme. Oruç Allah'ın kullarına bir lütuftur. Orucun mükafatını bizzat Allah verir. Oruç bir rahmet sofrasıdır.

Oruçlu için ise nurdan bir elbisedir. Oruç gizli tutulan gizli bir ibadettir. Onun için asla oruca riya giremez. Oruç Allah'ın ezeli kudret ve kuvvetine mensup temiz bir gizliliktir. Oruç melekiyet sıfatına bürünmektir. Oruç cennet nimetlerinin yol göstericisidir. Böylece oruçta yeme içmeyi terk etmek bir rahmet sebebi olur. Ta gecenin karanlığı uzadığı bir vakitte güneşin parlak yüzük taşı senin ağzına mühür vurur, yeme içme kesilir. Artık kendi nurun parlamaya başlar ve kötü amellerin gece karanlığına gömülür, affedilir. O ne saadettir ki dudağın kapalı olduğu için, yeme içme olmadığı için bütün beyhude işlerden uzaklaşmışsındır.

Kâbe yoluna git. Ey can güllüğünün taze yetişmiş gülü, ey bilgi ve anlayış limanı kokularla donatan oğul, yola çıkacaksan mutlaka Kâbe yoluna git. Gayesiz boşuna yapılmış bir yolculuk cehennem ateşine götürür. Hacer-i Esved, Allah'ın sevgili kullarının öperek şifa buldukları bir taştır. Günahlardan minnetsizce yıkanıp temizlenmek için altın oluktan rahmet dökülür. Zemzem suyu ferahlık verici bir ilaç gibidir. Ondan içen suçlu kullara şifa verir, günahlarından arınmalarını sağlar. Lebbeyk sadalarını çıkaran nefesler göklere doğru uydular gibi yükselir giderler. Bu ne ikbal, bu ne saadet ve ne mertebedir ki Allah'ın evini tavaf edesin. Arefe günü bağışlayıcı Allah'ın insanları hesap için topladığı kıyamet gününden bir örnektir. Arafat'ın o berraklığı ve tertemizliği satır satır günahların affı için berat yazmaktadır. Orada günahtan kararmış defterler yıkanmış, paklanmış ve orada günaha esir olanlar azat olunmuştur. İhramlar içindeki acıların oluşturdukları gümüş halkanın üstünde rahmet dağı bir yüzük taşı gibi durur. Ey oğulcuğum, eğer sen Kâbe'nin etrafını tavaf eden bir pergel olursan, bir gün elbet kazanç noktası sana kendini gösterecektir. Karşılığını kıyamette alırsın. Malını muhtaçlardan esirgeme. Ey sadefin kulak süsleyen incisi, ey şeref hanedanının hayırlı halefi oğul, üzerinde zekata ait olan bir tanecik bile bırakma. Zekatını ver ki malın bereketi ve hayrı olsun. Zekata ayrılan o mal Hazreti Allah'ın hakkıdır. Sen de edasını ihmal etme. Zekat fakirlerin hakkıdır. Ondan elini çekme. Vermemezlik yapma ki temiz olan malını kirletmeyesin. Zekatını verdikçe Allah'ın emri üzerinesin ve Allah senin o malının birine 10 verir. Malının zekatını vermezsen bereketi kalmaz ve o nimet sende fazla durmaz. Malın telef olması zekatını vermemektendir. Ayrıca zekatı vermemek bazı musibetlere de hedef olur. Dine uyularak verilen zekat malın tohumudur ve zekat olarak verilen mal, bu tohum Allah katında kabul toprağına ekilmiş olur. Serpilmiş tohum yerden fazlasıyla biter ki bu da iki alemde sana yeterlidir. Fakirliği ve zenginliği yaratan Allah zekatı da fakirlere tahsis etmiş. Her şeye kadir olan Allah'ın seni zengin yaratırken onu da fakir etmesinin elbette bir hikmeti vardır. Fakirlerin hakkını kesme. Senesi geldikçe zekatını ver. Ayrıca sadaka vererek de zekatını tamamla. Bir mal için zekat kök, sadaka ise dal budaktır. Sadakadan elde edilecek sevabın sınırı yoktur. Nitekim bunu kuvvetlendiren birçok da ayetler vardır. Fakirler zenginlerin aynasıdır. Nitekim her şey zıddıyla vardır. Eğer Allah'ın takdiri seni onun yerine fakir yaratsaydı, bunu değiştirmeye gücün yeter miydi? Fakirlik olmayınca zenginliğin güzelliği ve çekiciliği kalmaz. İşte Allah bunu böyle yaratmış. Nimetin şükrüne sebep fakirliktir. Devlet ve ikbalin güzel oluşuna süs yine fakirliktir. Bu fani dünyada fakirler olmasa acaba sen zekatını kime verirdin? Fakir zekatı almaktan kaçınırsa üzül, alırsa da memnun ol, sevin. Zekat senin ikbaline ve varlığına bir vesiledir. Bunu da Allah tarafından sana verilmiş bir nimet ve lütuf kabul et. Allah'ın verdiği nimete şükretmesini bil ki ekmeğin ve suyun ziyadeleşsin. Fukaraya merhamet nazarıyla bak.
sertlikle konuşma, cömertlik et. Malını muhtaçlardan esirgeme. Allah'ın sana verdiği nimetten açlara ve yoksullara da yedir. Kapını fakirlerin boş dönmeyecekleri bir hale getir ve mümkün olduğu kadar ihsanda bulun. Acıkmışı doyurmak her gün nafile oruç tutmaktan hayırlıdır. Senin elinden bir açın doyması nice camiyi tamir ettirmenden yeğdir. Bir susuza su vermen her yıl Kabe'yi ziyaret etmenden daha hayırlıdır. Senin yüzünden ihtiyaç sahiplerinin sevinmesi ne büyük saadet, ne büyük yücelik, ne büyük devlettir. O geçim malı ne kutludur ki fakirler onunla ihtiyaçlarını karşılarlar. Ve o mal sahibi ne saadetlidir ki bin yere azık gönderir. Bir fakire yardımı dokunan kişi gerçekten dine layık kişidir ve o kişinin hayrı başkalarına da geçer. Sakın fukaraya tiksintiyle bakma ve asla ihsanda bulunmaktan kaçınma. İhsanda bulunarak çocukları sevindir. Gönüllerini alarak kalplerini mamur et. Hele hele yetimlerin ve kimsesizlerin yaralı gönüllerine merhem olursa. Eğer gidişatını düzelttiysen ve Allah da sana malca nimet ve zenginlik verdiyse, nimete nankörlük semtine sakın ayak basma ve hem fiil hem de söz ile şükrünü eda et. Gerçi şükür kelimesi herkesçe bilinir, herkes şükreder ama sen yine de canı gönülden şükret. Hem gizli gizli ve çok çok şükret, hem de aynı şekilde ihtiyaç sahiplerine ihsanda bulun. Allah'ın kullarını aç, elbiseye, ekmeğe ve yiyeceğe muhtaç görünce ihsan kapısını sakın kapatma ve sana hacetini bildireni sakın geri çevirme.

misafire ikram et. Evine gelen misafir kim olursa olsun, elinde bulunan her şeyle sofranı donat. Misafire kıymeti ölçüsünde tazim göster ve misafirliğin şanına yakışır ikramda bulun. Misafir kaba saba bir kişi bile olsa sabır göster ve bir tatlı dil ile hatırını say. Misafirin gözünü haset çektiği şeyden perdeleme ve isteğinin imkanı varsa onu ondan esirgeme. Misafirin gönlünü boş kuruntulardan kurtar. İsteğinin yerine getirilmesi için imkanlarının hepsini kullan. Misafirin arzusunu yerine getirmek elinde değilse, o garibi küstürmeden geri çevirmeye çalış. Yaptığın hayrı başa kakma. Fakirlere lütuf ve ihsanda bulunduğunda riyakar davranmamak da ayrıca teşekküre değer. Eğer fukaraya ihsanda bulunursan bunu gizli yap ve yardım ettiğini yalnızca Allah-u Teala bilsin. Yaptığın hayrı sakın başa kakarak boşa giderme. Karşındakinin utanmasına meydan verme ve ancak kendin utan. Nice insanlar yardım istemekten utanırlar. Senin vazifen bu durumda olanları arayıp bulmaktır. Nice ikbaliyle aşağılık olmuş kişiler vardır ki bunlar kendi felaketlerinin ayakları altına düşmüşlerdir. Öyleleri de vardır ki fakirlik köşesinde ayaklar altında kalmıştır da bir şey isteyip dilenemez. İşte böyle kişiler için sen bir çare ulaştıran ol. Ol ki bu hareket altın tavan yapmaktan daha iyidir. Bu işlerdeki inceliği anla ki aslında yaptığın hayır senin kendinedir. Eğer yardımında karşındakini incitirsen yahut riya için yaparsan bunun hayrı ne sana ne de ona fayda etmez ve kaybolup gider. Kimsesizlere yardım dağıtmak zenginleri davet etmekten elbette çok daha üstündür. Oysa o zenginler hem yer içerler hem de seni çekiştirirler ve bir noksanın varsa onu anlatırlar. İlimlerle kendini donat. Ey edep çimenliğini süsleyen fidan! Ey babasının gönlüne ve gözüne nur bağışlayan oğul! Gece gündüz şerefli mukaddes ilimlere çalış ve hayvan gibi cahil kalma da ilim öğrenen ol. İlim Allah'ın sıfatlarındandır ve dolayısıyla tüm sıfatların en yücesi ilim sıfatıdır. İlim her şeyin üstündedir. İlim öğrenmeye çalış ve bilgililerin bilgisi ol. Resul-i Ekrem Efendimiz ilim öğrenmenin farz olduğunu söyledi. Yine o ilim sahibi peygamber dedi ki, beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. Nur diyarının sultanı ilim hakkında Rabbim ilmimi arttır isteğine memur ol. Öyle bir ilim şehrini arayıp bul ki kapısı peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem damadı Hazreti Ali olsun. Varlığın yüzünün süsleyicisi ilimdir. Var ile yoku bilme yolu yine ilimdir. İlim ilahi bir sofradır. İlim Allah'tan insanlara bir bağış, bir bahşiştir. Değer ve yücelik rabıtası ilimdir. Gönül berraklığı ve ağırbaşlılığın sebebi ilimdir. İlim, büyüklük ve mertebenin güvenliği ve koruyucusu, ilim, doğruluğun ve talihin kopmayan bağıdır. İlim, sahili olmayan bir denizdir ki, onun içinde alim geçinenler gerçekte cahildir. Allah, cahillik için ölüm, ilim için hayattır dedi. Sen de sakın ölü grubuyla aynı durumda olma. Cahillik ile ebedi hayattan mahrum olma ve iyi ile kötüyü ilim vasıtasıyla birbirinden ayır. Çeşitli ilimlerle kendini donat, zihnini doldur. Belki bir gün ona ihtiyacın olur da kullanman gerekir. Bir şeyi bilmek sorulduğu zaman ben onu bilmiyorum demekten daha güzel değil mi? Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem insanlara telkini ilim
Çin'de de olsa gidip alınız hadisidir. İlmi ehlinden öğren. Bir şeyi ehlinden öğren ve bunu yaparken utanma. Çünkü her şeyin alimliği cahilliğinden daha iyidir. Bir şeyden habersiz olan cahil nerede, her şeyi bilen nerede? Hiç gören ile ama bir olur mu? Ne kadar ululuk ve maddi üstünlük bulsa da cahile mevki ile yücelik gelmez. Cehalet insana bir bela zindanıdır ki içine düşenler ondan kurtuluşun yüzünü görmez. İlim varlığın, cahillikse yokluğun kaynağıdır. Hiç var ile yok beraber olabilir mi? İlimle uğraşmak kadar yüce bir iş olmadı. İlimden de hiç kimse elem görmedi. Yaratıcı olan Allah'ın sıfatlarına sınır olmadığı gibi ilmin şerefine de bir son yoktur. Sakın ilmin dış kabuğunda kalma. Manaların özüne ulaşmaya bak. İlmin dış kabuğunda kalmak, kuşun tek kanatla uçmaya kalkması gibidir. Onun için sen de ilmin dışında kalmayıp içine doğru yönel. Nitekim yürünüp geçilen yer evin dışıdır. Oturulup durulacak yer ise o evin içindeki halvettir. Hiç denizin sahilinde inci olur mu? Cevher istiyorsan elbette derinine dalman lazım.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları, sahabeleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir ömür yaşadılar. O anları çok kıymetliydi ve o kıymetli anın bereketi günümüze kadar ulaştı. Nasıl olmasın ki? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir saniye bile, bir an bile bir ortamda bulunmak nelere değer, neler feda edilir değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir an göz göze gelebilmek ne büyük fedakarlıklar gerektirir. Günümüzde sadece bu anı yaşamak için belki bütün malını, servetini, her şeyini vermek isteyen müminler, peygamber aşıkları vardır. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli nazarında bulundular. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara nazar etti. Onlara baktı. Onlar Resulullah aleyhisselam Efendimiz'i gördü. Ve bu bir an değil, bir saat değil, günler, aylar ve yıllar süren, bir ömür süren bir bereketti. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz'i düşünelim. Ömrü boyunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yaşadı. Onun peygamberlikten önce de en sadık arkadaşıydı, peygamber olduğunda da ve vefat anına kadar da her an yanındaydı, en sıddık, sadık olan arkadaşıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra da onun halifesiydi. Sahabe-i kiram efendilerimizin peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında nice büyük nimetler, nice büyük faziletler aldığını bir düşünelim. Resulullah aleyhisselamla geçirilen bir anın, bir saniyenin bile kıymeti hesap edilemeyecek kadar çokken, onunla bir ömür yaşamak ne büyük saadet, ne büyük nimettir. İşte biz sahabe-i kiram efendilerimizden Hazreti Süheyb bin Sinan radıyallahu anh'ın, yani diğer adıyla da Süheyb-i Rumi radıyallahu anh efendimizin hayatını anlatıyorduk. Programımıza buradan devam ediyoruz. Hicret esnasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına ulaşabilmek için bütün malını, her şeyini vermek zorunda kalan o yüce sahabeden bahsediyoruz. Rum topraklarından gelen, yani o gün Rumların Bizans'ın egemenliği altında olan Rum topraklarından gelip Müslüman olan, Mekke'de yaşayan, Peygamber aleyhisselamın hicretiyle beraber de hicret eden o kutlu sahabe. Kendisinin bütün malını müşriklere dağıtması, vermesi sebebiyle hakkında ayet inmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şerifiyle onun bu kimsenin görmediği yardımını Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla haberdar olmuş ve onu methu sena etmiştir. Düşünün, Hazreti Süheyb radıyallahu anh bütün malını vererek Mekke'den çıkıyor, Medine'ye ulaşıyor ve onun bu fedakarlığını kendisinden başka kimse bilmiyor ama Kuba'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu müjdeyle karşılıyor ve ona alışveriş karlı oldu, ey Ebu Yahya alışveriş karlı oldu diye tekraren onun yaptığı bu fedakarlığın, bu manevi ticaretin ne büyük bir kar olduğunu kendisine haber veriyor. Düşünün siz, Medine-i Münevvere'ye ulaşmışsınız, Allah Resulü aleyhisselama ulaşmışsınız, Peygamber aleyhisselama ulaşmanın huzuru, keyfi, mutluluğu bir yana, bir de Peygamber aleyhisselam sizi methu sena etmiş, size övmüş ve hem de hakkınızda da ayet-i celile inmiş. Bunlar gerçekten çok büyük faziletler, çok büyük nimetler, çok büyük devletler. Evet, onlar bu nimetlere yapmış olduğu fedakarlıklar vesilesiyle kavuştular. Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz hicret edebilmek için, dinimizin emrini yerine getirebilmek için karşısına engel olarak gösterilen bütün malını ve mülkünü bağışlayarak, müşriklere vererek bir fedakarlıkta bulunduysa ve bunun karşılığında büyük nimetlere ve müjdelere kavuştuysa, şunu çok iyi bilmeliyiz ki bugün her kim de malını

Allah yolunda harcarsa, feda ederse, İslam için, din için, hak için maddiyatı önemsemez, ikramda bulunur, ihsanda bulunursa, o kişiler de Hazreti Süheyb-i Rumi gibi radıyallahu anh nimetlere, faziletlere kavuşacaklardır. İşte bu anlatılanlar bizim nelere ulaşacağımızın da bir anlamda habercisidir. İşte Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimizin hayatının biraz detaylarına bakıyorduk. O Rum topraklarından doğdu, geldi Mekke-i Mükerreme'ye. O önce köle olarak orada satıldı. Sonra Peygamber aleyhisselamın peygamberliğini duyduğunda da Müslüman oldu. Tabi Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz Mekke-i Mükerreme'deki yaşadığı hayatı da biraz görmek istiyoruz. Hazreti Süheyb radıyallahu anh Mekke-i Mükerreme'de de ezilenler, kovulanlar, hırpalanan zayıf kişiler tarafındaydı. Çünkü Mekkeli müşrikler özellikle dışarıdan gelen, sahibi olmayan, kabilesi kavmi olmayan, malı mülkü olmayan insanlara eziyet etmekten çok hoşlanırlardı. Çünkü onların hiçbir savunucusu olmadığından onlara çok rahatlıkla eziyet ederlerdi. Kureyş müşrikleri de Hazreti Süheyb radıyallahu anh, Hazreti Habbab gibi arkadaşları olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kınıyorlardı ve alay ediyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselama şöyle diyorlardı: bunlar mıdır Allah içinizden layık gördüğü şerefli kimseler? Yani Peygamber aleyhisselama senin nasıl arkadaşların var? Birisi Süheyb, birisi Habbab radıyallahu anhuma. Onlar tabi fakir ve gariban oldukları için Peygamber Efendimiz aleyhisselama arkadaşlarına bak, Allahü Teala şeref olarak sizi mi seçti diye alay ediyorlardı. Onların içinde bulunduğu durumla eğleniyorlar, alay ediyorlar ve bununla da yetinmeyip yoksulluklarından dolayı onları hicvediyorlardı. Çok ağır sözlerle hakaret ediyorlardı. Çünkü onların gözünde önemli olan nimet, önemli olan devlet sadece dünya idi, dünyalıktı ve soy sop olarak da şerefli kabilelere ait olmaktı. Onun dışında insanlık gibi bir değer onların hayatında yoktu. Ve fakir oldukları için yoksulluklarından dolayı onlarla alay ederlerdi. Müşrikler Resulullah Aleyhisselam Efendimiz'e biz senin bize hususi bir sohbet ortamı oluşturmanı istiyoruz. Bize özel bir oturum yap. Bu kölelerle, bu fakirlerle beraber görünmekten utanıyoruz. Ne zaman biz senin yanına gelsek o fakirleri, köleleri yanında görüyoruz. Biz senin yanına geldiğimiz zaman onları yanından gönder. Biz gidince istersen yine onlarla beraber ol dediler. İçinde bulundukları ahlaki değerleri ne kadar yitirdiklerinin ve ne kadar sefil bir halde olduklarının göstergesiydi bu. Peygamber Efendimizin yanına geldiklerinde o fakirleri onun yanında görmek istemiyorlar ve onları yanından gönder, biz o zaman senin yanına geliriz diyorlardı. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu sözlerle yaklaştıklarında Cebrail aleyhisselam Allahü Teala'dan şu vahyi getirdi: Es'udü billah ve la tetrudillezine yed'une rabbehum bil gadati vel aşi. Sakın ola o Rablerine dua edenleri yanından uzaklaştırma. Yani o fakir, gariban, köle olan o müminleri, o sahabeleri sakın yanından ayırma. Onlar ki sabah akşam Rablerine dua ediyorlar. Yuridune veçhe, onun rızasını kastediyorlar. Onların bütün maksadı Allahü Teala'nın rızası. Ma aleyke min hisabihim min şey, onların, o müşriklerin, o zenginlerin hesabından sana bir şey sorulacak değildir. Yani onlar mümin olmadı diye Peygamber Efendimiz'e niye bunlara İslam'a sokamadın diye bir şey söylenmeyecektir. Ve ma min hisabike aleyhim min şey, senin de onlara herhangi bir hesabın sorulmayacaktır. Fetetrudahum fetekune minel zalimin. Eğer böyle yaparsan şayet onları
yanından kovacak olursan zulmedenlerden olursun diye Cenab-ı Allah En'am suresi 52. ayeti celileyi indiriyor. Yani aslında müşriklerin yapmış oldukları bu hadsiz teklife karşı, biz senin yanına gelince şu kölelerle beraber olmak istemiyoruz, onları yanından kov sözüne karşı, daha Resulullah aleyhisselam cevap vermeden ayeti celile indi, onların hakkında Cenab-ı Allah cevap verdi. Ve Kehf suresi 28. ayet. Estaizu billah. Vasbir nefseke. Nefsini sabırla tut. Me'allezine yed'une rabbehum. Rablerine dua eden kullarla beraber. Yani Rablerine dua edenlerle beraber ol sen. Onlar fakir de olsalar, köle de olsalar, garip de olsalar, zengin değillerse de, halk nezdinde itibarlı değillerse de, sen onlarla beraber ol ve bu birlikteliğe sabırla devam et. Ve onlar ki yed'ûne rabbahum bil gadati vel aşî, sabah akşam Rablerine dua ediyorlar onlar. Yuridûne veçheh, o Allahü Teala'nın rızasını irade ediyorlar. Ve la ta'du aynake anhum, sakın gözünü onlardan ayırma. Yani hani bir kendi dilimizde de konuştuğumuz bir tabir vardır ya, gözün üstünde olsun. Ayet-i Celle'de Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e gözün o müminlerin üzerinde olsun. O fakir de olsalar, garip de olsalar, köle de olsalar, yanında olması istenmeyen, halk tarafından hoş görülmeyen o kimselerin üzerinde olsun senin gözün ve sen de onlarla beraber ol, bu birlikteliğe de sabırla devam et. Turidu zinetel hayati dünya. Sakın ola dünya hayatının çekiciliğine meylederek gözlerini onların üzerinden ayırma. Ve la tuti' men aghfalna kalbahu an zikrina. Kalbini zikrimizden gafil saydığımız o kişilere sakın itaat etme. Vettaba hawahu, hevasına tabi olan, bütün işi gücü heva ve hevesinin peşinde koşmak olan. Ve kana emruhu furuta, bütün işi aşırılık ve azgınlık olan, heva ve hevesine uyan. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız kişilere sakın itaat etme. Sakın onlara boyun eğme diye Cenab-ı Allah aslında bize çok büyük bir ders veriyor. Cenab-ı Allah kainata bir ders veriyor. Evet, bugün de öyle değil mi? Zengin olanların, makam sahibi olanların, itibar sahibi olanların kıymetli görüldüğü, fakirlerin, gariplerin, kimsesizlerin ihmal edildiği bir zamanda değil miyiz? Ama neye değer verilecek? Bir kişi neye göre değerli? Bunun ölçüsü İslam'dır, dindir. Kim Allahü Teala'ya iman ediyor, ona ibadet ediyor, ona gönül veriyor, sabah akşam ona dua ediyor, gayesi, maksadı Allahü Teala'nın rızası ise, işte kıymetli olan, değerli olan budur. İşte Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz fakirdi, bir köleydi ve Mekke'nin zenginleri, müşrikler onu, Peygamber Efendimiz'i yanından göndersin diye istiyorlardı. Kov o Süheyb-i Rumi'yi yanından. Biz o senin yanındayken yanına gelemeyiz. O fakirlerle, gariplerle bir arada olamayız. Bize ayrı bir meclis aç. Bize ayrı bir sohbet ortamı oluştur. Sözlerine karşılık inen ayet-i celileler işte bunlar. Hazreti Süheyb radıyallahu anh yanında Hazreti Habbab bin Eret radıyallahu anh ve Hazreti Ammar bin Yasir radıyallahu anh olduğu halde Kureyş müşriklerinin yanından geçiyordu. Müşrikler, bunlar Muhammed'in arkadaşları aleyhisselam diyerek alay etmeye başladılar. Hazreti Süheyb radıyallahu anh, biz Allahü Teala'nın peygamberinin arkadaşlarıyız. Biz ona iman ettik ve siz onu inkar ettiniz. Biz onu tasdik ettik, siz onu yalanladınız. Müslüman olan zelil olmaz, hakir olmaz, müşrik olansa aziz olmaz, şerefli olmaz dedi.
Tabi o günün şartlarında

bir zayıfın, bir fakirin, bir kölenin o günün zenginlerine ve şımarıklarına böyle bir cümle söyleyebilmesi çok büyük bir cesaretti. Hazreti Süheyb radıyallahu anh onların o alaylı tabirlerini kendi yüzlerine bir hakikatin nasıl olduğunu göstererek vurmuş oldu. İman eden azizdir, inkar edense her zaman zelildir. Şerefli olan biziz, zelil olansa sizsiniz dedi. Hazreti Süheyb radıyallahu anh Efendimiz böyle söyleyince o müşrikler, o azgınlar, o kafirler Hazreti Süheyb'in üzerine atladılar. Üzerine saldırdılar. Hazreti Süheyb radıyallahu anh Efendimiz'i öldüresiye dövdüler. Öyle ki Hazreti Süheyb radıyallahu anh konuşamayacak bir hale geldi. Ne söylediği anlaşılamaz bir hale geldi. Onun arkadaşlarına da vurdular ve eziyet ettiler. Ve şöyle dediler: kala kala, Allah içimizden size mi ikram etti? Bu ikram, bu şeref size mi geldi? Siz mi buna layıkmışsınız diyerek hem hakaretler ettiler hem de onları öldüresiye dövdüler. Bu sözden dolayı şu ayeti celile nazil oldu. Estaizu billah. Ve kezalike fetenna ba'dahum bi ba'din liyekulu ehâ ulâi mennallahu aleyna. Ve Cenab-ı Allah buyuruyor ki işte böylece onlardan bazısını bazısıyla denedik ve şunu demeleri için: Allah içimizden bunlara mı lütufta bulundu? Onların söyledikleri bu hadsiz cümleleri Cenab-ı Allah bir ibreti alem olarak bize haber verdi. Ehe ulai, bunlar mı? Mennallahu aleyhim min beynine. Bizim aramızdan Allah bunlara mı ikramda bulunmuş? Haşa, böyle alay ediyorlardı. Ve Cenab-ı Allah onların bu alaycı sözlerini de bize haber verdi. Eleysallahu bi'aleme bişakirin. Allah şükredenleri daha iyi bilen değil mi? Evet, kimin şükrettiğini, kimin şerefli olduğunu, kimin değerli olduğunu Allahü Teala bilir. Cenab-ı Allah'ın katındadır. Hepimiz onun kuluyuz. Kullar arasında şerefli görülen, değerli görülen değildir. Cenab-ı Allah'ın değerli ve şerefli gördüğü değerli ve kıymetlidir. Kullar arasında kim zenginse, kim itibar sahibi ise, kim makam mevki sahibi, koltuk sahibi ise o itibarlıdır. Ama Cenab-ı Allah katında ölçü böyle değildir. Ne buyuruyor ayet-i cellede? Estaizu billah. İnne ekramakum indallahi etkakum. Muhakkak ki Allah katında sizin en kıymetli, en değerli, en şerefli olanınız Allah katında en fazla takva sahibi olanınızdır. Yani kim Cenab-ı Allah'tan daha çok korkuyorsa, Allah korkusu kimde daha fazlaysa Cenab-ı Allah katında o daha kıymetlidir. Daha fazla malı olan değil, daha çok şerefli bir soya sopa sahip olan değil, daha büyük makama sahip olan değil. Evet, işte o yüce sahabi Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh'ın hicretten önce Mekke-i Mükerreme'deki hayatı da böyle çilelerle ve ızdıraplarla geçmişti. Ama öyle büyük bir sahabe ki görüyoruz, hem Mekke'den Medine'ye hicretinde gösterdiği fedakarlık için ayet-i celile inmiş, hem de Mekke'de yaşadığı zorluklar neticesinde de ayet-i celile inmiş. Cenab-ı Allah onu Peygamber Efendimiz'e sakın onlarla beraber olmaktan ayrılma, sen onları yanında tut diye bildirdiği, Peygamber Efendimiz'in beraber olmasını emrettiği kişiler arasında sayılmaktadır. Dolayısıyla kendisi hakkında, ortaya koyduğu fedakarlık ve çabalar hakkında da nice ayeti celileler indiğini müşahede ediyoruz. Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz'in biraz kişisel yönlerine de baktığımızda onu da
kitaplarda şöyle görüyoruz. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Efendimiz çok takvalı, çok güzel ahlak sahibi olmasının yanında aynı zamanda şakacı da bir sahabe efendimizdi. Hani sahabe-i kiram efendilerimiz böyle somurtkan, hayattan kopuk, devamlı böyle eziyet ve çileler çeken insanlar olarak bir tabloda gözümüzün önünde belirmemesi gerekiyor. Tabii ki çok eziyetler, çok sıkıntılar çekmişler ama aynı zamanda da bir taraftan hayat devam ediyor. Onların da kendi hayatları, kendi yaşantıları, çevreleriyle oluşturdukları bir sosyal ilişki var. Böylece Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz de mizaç olarak şakacı bir insan olduğu bize tarif ediliyor. Kuba'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli yanına ulaştığında orada Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma da vardı. Önlerinde Gülsüm bin Hidm'in getirdiği yaş hurmalar bulunuyordu. Şimdi Peygamber aleyhisselam var, Hazreti Ebubekir Efendimiz var, Hazreti Ömer Efendimiz var, yaş hurmalar var. Hazreti Süheyb-i Rumi de orada o mekana geldi. Yolda Hazreti Süheyb radıyallahu anh'ın gözlerine bir ağrı girmişti. Gözleri çok ağrıyordu. Aynı zamanda da çok acıkmıştı. Peygamber aleyhisselamın yanına kavuşmuş ama karnı da çok aç. Hemen orada bulunan hurmalardan yemeye başladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz dedi ki, ya Resulallah, Süheyb'in gözleri ağrıyor ama nasıl hurma yediğini görüyor musun? Yani hem hasta hem gözü ağrıyor hem de hurmaları götürüyor, hurmaları yiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gözlerin ağrıdığı halde hurmaları mı yiyorsun diye buyurunca Süheyb radıyallahu anh Efendimiz, ya Resulallah, ben gözümün ağrımayan tarafıyla yiyorum diye bir latifede bulundu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bu cevabını da Peygamber aleyhisselam tebessümle karşıladı. Resul aleyhisselam tebessüm etti. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin azı dişleri görünene kadar güldüğü de yine rivayet ediliyor. Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz Peygamber aleyhisselam Efendimizle bir ömür yaşadı. Onunla beraber bir hayat yaşadı. Mekke'deki dönemi, Medine'deki dönemi, hicreti, her biri başlı başına bir fazilet, bir kitap konusu olacak derecede büyük bir sahabe. Aynı zamanda Peygamber aleyhisselamın vefat anında da hayattaydı ve vefatından sonraki dönemde de yine hayattaydı. Böylece Hazreti Süheyb radıyallahu anh İslam'ın ilk yıllarından Peygamber aleyhisselamın vefatına ve onun ahirete irtihalinden sonraki döneme varana kadar pek çok hadiseyi görmüş, onlara şahit olmuştu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin halifeliği döneminde Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz yine hayattaydı. Hazreti Ömer Efendimiz halifeliği döneminde namaz kılarken hançerlenmişti. Hazreti Ömer Efendimiz hançerlendiği zaman Hazreti Süheyb ağlayarak yanına geldi. Hem ağlıyordu hem de Hazreti Ömer radıyallahu anh'a vay kardeşim, vah kardeşim diyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz vefat etmeden önce Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh'ı namaz kıldırmak üzere Mescid-i Nebevi'de vekil olarak bıraktı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın cenaze namazı için Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhuma efendilerimiz öne doğru ilerlediler. Birisi başının ucunda, birisi de ayağının ucunda durup, ikisi de Hazreti Abdurrahman bin Avf'la ileri geçip namaza kıldırmasını söylediler. Hazreti Abdurrahman bin Avf ise ne kendisinin ne de onların geçeceğini, ancak Hazreti Süheyb'in geçmesi gerektiğini ve bunu Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın istemiş olduğunu söyledi. Orada bulunanlar da tasdik edince Hazreti Süheyb radıyallahu anh çağrıldı. O da geldi. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin cenaze namazını kıldırdı. Cenazenin defninden sonra yeni halifenin seçimi için yapılan çalışmalar 3 gün sürdü. Halife seçilinceye kadar da namazı Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz kıldırdı. İkindi namazını ise biat tamamlandığından yeni halife Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz kıldırdı. Böylece
Hazreti Süheyb Rumi radıyallahu anh efendimizin böyle siyasi olarak da çok kritik olan yerlerde Mescid-i Nebevi'nin mihrabında Müslümanlara önderlik ettiği ve onlara namaz kıldırdığını da

görüyor ve şahit oluyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Sahabe-i kiram efendilerimizin ibretle geçen hayatları, saadetle geçen ömürleri. Şunu unutmayalım ki bu saadet kapısı kapanmış değildir. Sadece sahabe olamayız. Sahabe olma kapısı kapanmıştır ama saadete ulaşma kapısı kapanmamıştır. İslam için fedakarlıkta bulunma, gayret etme, dinimizi yaşama ve yaşatma kapısı kapanmamıştır. Faziletlere kavuşma, Allahü Teala'nın nimetlerine, lütuflarına nail olma kapısı kapanmamıştır. Bizler sahabe-i kiram efendilerimizin yolundan gidersek, onların eriştikleri saadete, huzura, güzelliklere bizler de erişir ve kavuşuruz. Zaten ayet-i celileler bunun içindir. İslam bunun içindir. Din bitmedi. Kur'an hükmü kalkmadı. Peygamber aleyhisselamın peygamberliği sonlanmadı. Kıyamete kadar da devam edecektir. Öyleyse Allahü Teala'nın fazlı, inayeti, rahmeti, bereketi de kıyamete kadar devam edecektir. O rahmetten almaya, o faziletten almaya, o nimetten almaya, o saadete kavuşmaya gayret edelim. Sahabe-i kiram efendilerimizin gösterdiği gayret gibi. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta da sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allahü Teala'ya emanet olun. Hayırla kalın.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah! İllallah! Haydi bismillah!

Fakat anam beni görünce öylesine azarlamaya başladı ki şaşırdım kaldım. Babamın yapmadığı azarlama işini annem üzerine almış. Bana öyle sözler söyledi ki, öyle sitemler etti ki, kendisine verecek tek karşılık bulamadım. Yerden göğe kadar haklıydı. Sağlığım, bulunduğum yer hakkında o zamana kadar kendisine

Ve eve tek haber gönderememiştim. Annem artık senin için pehlivanlık güreş bitmiştir diyordu. Bundan böyle sen de tarlada çalışacaksın.

Aradan bir süre daha geçtikten sonra ve komşu köylerde daha çok düğün güreşleri başladıktan sonra bana yakın yerlere gitmek ve güreşmek izni yeniden çıkınca bu güreşlerde değil baş altına başa bile soyunuyordum. Karşıma kim çıkarsa çıksın kendisini rahatça yeniyordum. Babam bana yeniden güreşmek izni kendisine yapılan tazyikler sonunda vermiş bulunuyordu. Bunu da çok iyi biliyordum. Bildiğim diğer bir şey de benim üst üste güreşleri kazanmamın babama ayrı bir gurur vermekte olduğuydu. Ama şımarmayayım diye olacak bana bunu hiç belli etmiyordu. Tabii aynı gururu annem de hissediyordu. Ama o hislerini bana açıklamaktan çekinmiyordu. Öyle zamanlar oluyordu ki bana karşı çıkacak rakip bulunmadığı için çok seferler gömleğimi bile çıkarmadan ödül bana veriyorlardı. Avlumuz ödül olarak aldığım koyunlarla, tosunlarla dolmuştu. Öyle soyunmaya bile hacet kalmadan ödülleri toplamak belki hoş şeydi ama yavaş yavaş güreş için ortaya konan ödüller bana haram gibi gelmeye başladı. Ben oraya gelince güreşin heyecanı, tadı tuzu kalmıyordu. Bu şekilde ödül toplamaktan bıktım. Ben bıktığım gibi köylüler de bıktılar. Bunu yüzlerinden çok iyi anlıyordum. Ben görününce hemen suratları asılıyor. Hele genç pehlivanlar bana hiç de hoş olmayan bakışlarla bakıyorlardı. Ne de olsa muhacirdik. Yerliler her zaman kendilerini bize karşı daha haklı görüyorlardı. Muhacirliğin ne demek olduğunu ancak muhacirler bilir. Bu durum karşısında ben de güreş kovalamaktan vazgeçtim. Benim böyle hareket edişimin sebebini babam önce anlamamıştı. Annem de buna bir mana veremiyordu zaten. Bir gün beni bir köşeye çekerek bu küskünlüğümün sebebini sordu. Ben de ona düşündüklerimi olduğu gibi açıkladım. Buralarda, çevre köylerde rakibim kalmamıştı. Onları yenmek ve fukaraların kısmetlerini toplamak bana ağır geliyordu. Bu şekilde devam edecek olursa pehlivanlığım da gerileyecekti. Annem benim duygularımı çok iyi anladı. Babama da söylemiş olacak ki sonunda yakın kazalara giderek oralarda güreş kovalamama izin verdiler. Ancak nereye gidersem gideyim oralarda 10-15 günden fazla kalmayacak köye dönecektim. Babamdan böyle bir izin alınca dünyalar benim oldu. Hemen kısmetimi omuzlayarak dolaşmaya başladım. Susurluk, manyas, bandırma gibi kazaları dolaşıyor ve hep baş altına çıkıyordum. Tabii buralarda çıktığım güreşlerin hepsini de öyle fazla sıkıntı çekmeden rahat rahat alıyordum ve bu sefer sözümde duruyor, 10-15 günde bir mutlaka köye uğrayarak annemle babamı görüyordum. Bu arada topladığım ödülleri de getiriyordum tabii. Anlayamadığım bir nokta vardı. Ustam Küçük Hüseyin Pehlivan benim ancak gelecek yıl baş altına çıkabileceğimi söylemişti. Halbuki hiçbir baş altı pehlivanı bana dayanamıyordu. Herhalde benim pehlivanlık derecemi hakkıyla takdir edememiş olacaktı. Ve başaltı güreşlerinde gösterdiğim bu başarıyı göz önüne alarak artık başa soyunmayı ciddi olarak düşünmeye başladım. Evet, artık başa soyunmalıydım. Zaten benim gözümde pehlivanlık baş pehlivanlıktı. Koyun, koç, tosun almaktan da bıkmıştım. Baş ödülleri başkaydı. Bazı yerlerde başa deve bile koyuyorlardı. Köye bileğimin kuvvetiyle kazanacağım bir deve ile gelmem benim için ne büyük bir mutluluk olacaktı. Kazandığım ödüllerle

Hepimiz bir çiftlik ağalına benziyordu. Ayrıca kemerim de altınla yavaş yavaş doluyordu. Anneme, babama ve ağabeyime her zaman hediyeler alıyordum. Onlara para vermek de istiyordum ama...

olduğundan bunda şaşılacak bir taraf yoktu. Hayatımı kurtarmış sayılırdım. Annemin de evde bir yardımcıya ihtiyacı vardı. İşi bir sabah anam bana açtı. Hazır ol Mehmet, seni evlendiriyoruz dedi. Şaşırmış kalmıştım. Sen ne söylüyorsun ana, ben evlenmeyi düşünmüyorum ki, daha çok vakit var evlenmeme dedi. Hayır, vaktin geldi. Baban da benim gibi düşünüyor. Sana alacağımız kızın babasıyla konuşup anlaştı baban. Bu iş hemen olacak diyordu. Ne yapabilirdim ki? Bir oldu bitti karşısında kalmıştım. Hele babam, kızın babasıyla konuştuğuna ve anlaştığına göre mesele bitmiş demekti. Hiçbir şekilde bundan kurtulamazdı. Boşu boşuna bir bahane arıyordu.

Bari baş pehlivan olayım da öyle everim beni diyor. Olmaz, karar verildi. Kızın çeyizi de hazır. Düğününüz hemen yapılacaktır. Tam biz böyle konuşurken babam da içeri girmesin mi? Annem benim evlenmeye pek taraftar görünmediğimi söyleyince babam hiddet içinde üzerime yürür gibi yaparak ne demek bu diye gürledi. Hazır ol, haftaya perşembe günü nikahınız kıyılacak, o kadar diyordu. Çaresiz boyun eğ. Siz bilirsiniz dedi. Ve dediklerini yaptılar. Bir hafta içinde evlendik. Ben buna hiç taraftar değildim ama genç hayat arkadaşımla pek çabuk kaynaştık. Çok iyi bir kızcağızdı üstelik. Bir dediğimi de iki yapmıyordu. Böylece başımı bağlamış oldular. Beni aynı zamanda bu yolla köye de bağlamış bulundular. Artık kolay kolay köyden ayrılamazdım. Ayrıldıktan sonra da dışarılarda fazla dolaşamadan köye dönecektim. Bununla beraber evlenmiş olmam bendeki güreş sevgisini azaltmış değildi. Kısmetimi dediğim gibi çok seviyordum. Bunu meşhur kısmetçi Balıkesirli Telaşeli Mehmet Usta dikmişti. Çok güzel ve sağlam bir kısmetti. Manda derisinden olduğu halde pamuk gibi de yumuşaktı. Odamda ne zaman yalnız kalacak olsam onu öper, sever, sen beni baş pehlivan yapacaksın derdim ve inanınız onun sözlerimi anladığına inanırdım. Bu sıralarda anam benim pehlivanlığımı birden tutar oldu. Bir seferinde babam benim artık evlendiğimi, pehlivanlığı bir yana bırakmamı söyleyince anam, "Hayır, Mehmet pehlivanlığı bırakmayacaktır. Onu ben doğurdum. O bir gün memleketin baş pehlivanı olacaktır." demişti. Onun böyle konuşması da beni çok sevindirmişti ya. Evet, anamın yüzünü kara çıkarmayacaktım. "Seni Allah söyletiyor," dedim içimden. Bir gün memleketin büyük pehlivanlarını yenerek büyük bir pehlivan olacaktım. Bu hayale kendi kendimi de inandırmıştım hani.

Bazı analar benim çocuğum paşa olacak, vali olacak, zengin olacak diye kurarlarken o benim baş pehlivan olmamı diliyor. Böyle konuşuyordu. Bu da benim gururumu okşuyordu hani. Anam benim her şeyimle meşgul oluyordu ya. Tam bir kontrol altında yaşıyor. Bir taraftan da idmanlarımı hiç ihmal etmiyordu. Karım onun için, onun bu işin için yaptığını da çok iyi anlıyordu. Hiç unutmam bir gün, ne iyi, seni ne kadar düşünen bir annem var. Bunun kıymetini bil. O nasıl baş pehlivan anası olmak istiyorsa, ben de baş pehlivan karısı olacağım demişti. Güreş sevgisini ona öylesine aşılamıştı. Tabii biz üçümüz birlik olunca babam da ister istemez yelkenleri suya indirdi. Bir gün bu konu etrafında konuşurken, peki anlaşıldı dedi, ne halt istersen onu yap deyiverdi. Onun böyle konuşması bana güreşmek için tam izin verdiğine delalet ediyordu. O kadar sevinmiştim ki evlendikten

Bir süre sonra yeniden güreş meydanına döndüm. Kendimi o kadar kuvvetli hissediyordum ki karşıma bir dev bile çıkacak olsa onu bile yenebileceğime inanıyordum. Evlenmek kuvvetimi sanki bir kat daha artırmıştı. Vermiş olduğum ikinci karar da artık başa soyunmak olmuştu. Bir iki yerde bunu denedim. Oldukça isim yapmış bir iki pehlivanı yendikten sonra ise artık tam bir baş pehlivan olduğuma inandım. Ustam haksız çıkmıştı. Ona kalsa ben başa güreşmek için daha iki yıl bekleyecek, boşu boşuna nice ödüller kaçıracaktım. Aklımda fikrimde hep katrancı vardı. Onun da artık baş altına tutmadığını, başa çıkmakta olduğunu öğrenmiştim. Ustam onunla tutmama hiçbir zaman razı olmamıştı. Onu yenecek ve ortadan çıkaracak olursam kendisini bir defa daha haksız çıkaracaktım. Hem istiyordum ki onu yenerken ustam da orada bulunsun ve kendisini nasıl yendiğimi, ne kadar baş pehlivan olduğumu anlasın. Bu kararı verince onu kovalamaya başladım. Herkese katrancı Mehmet Pehlivan nerede olduğunu, nerelerde dolaştığını, hangi yerde güreş tutacağını sorup duruyordum. Şimdi hele kurt derili Mehmet Pehlivan, onu araya dursun sevgili dinleyenler, Türk güreş tarihine adını geçiren katrancı hakkında birkaç cümleyle değinelim, bilgi verelim. Katrancı Mehmet Pehlivan da deli ormanlı bir ailenin çocuğudur. O da tıpkı Kurtdereliler gibi 93 Harbi'nde ana vatana hicret etmiş bir aileden. Ailesi ana vatana hicret edince onlar Manyas taraflarına yerleşmişler ve katrancı pehlivanlığı burada öğrenmiş, yetişerek büyük bir baş pehlivan olmuş. Özelliği çok iri olması. Kendisi Filiz Nurullah ve Makarnacı Hüseyin'den sonra en iri, en okkalı pehlivandı. Ağırlığı kısmetiyle 125 okka çekiyordu. Kurtdereli'nin kendisiyle yapmış olduğu bu ilk güreşi pek meşhurdu. Bunu en iyi ve doğru olarak kendisi anlatmıştır. Bunun için sözü gene kendisine bırakmak en doğru olur. Koca pehlivan bu güreşi şu şekilde anlatmıştı.

arayan bulurmuş derler. Ben de sonunda onun nerede güreş tutacağını öğrendim. Susurluğun Kepekli köyünde yapılan büyük bir düğün güreşinde bulacakmışım. Soluğu orada aldım. Bir de baktım ki ustam Küçük Hüseyin pehlivan da hakemlik yapmak için aynı yere gelmemiş mi? Hemen elini öptüm. O da bana hayır dua etti. Ne yaptığımı, nerelerde güreş tuttuğumu sordu. Evlenmiş olmama sevindi. İyi bir pehlivan olabilmek için evliliğin şart olduğunu söyledi. Sonra da aramızda şöyle bir konuşma geçti.

0: Sen benden haber almıyorsun ama benim yaptıklarından, güreşlerinden haberim var. Artık baş altına, hatta başa bile soyunuyormuşsun.
1: Evet usta.
0: Ben bunu hiç de doğru bulmuyorum.
1: Ama tuttuğum pehlivanları yeniyorum.
0: Yenmiş oldukların mühim pehlivanlar değil. Henüz pek gençsin. İliklerin dolmuş değil. Zorlu bir pehlivanla karşılaşacak olursan sana yazık olur.
1: Kim olursa olsun tutmaktan çekinmem ustam.
0: Hiç doğru değil.
1: Bir defa başa çıkmaya başladım. Artık bundan da aşağıya inmek istemem. Hem izin vermezler ki.
0: Bunu biliyorum ve bunun için üzülüyorum ya.
1: Sen benim ne kadar başkalaşmış olduğumu bilmiyorsun usta. Hiç merak etme, bana bir şey yapamazlar.
0: Bir pehlivanın kendisine güvenmesi iyi bir şeydir ama seninki fazla. Burada bugün kimlerin bulunduğunu biliyor musun?
1: Kim olursa olsun fark etmez ustam.
0: Katrancı burada yahu.
1: Öyle mi? Buna pek sevindim. Ne kadar zamandan beri onunla tutmak istiyordum zaten.
0: Onunla tutman hiç uygun görmüyorum. En iyisi bugün hiç ortaya çıkmaman.
1: Öyle şey olur mu usta?

0: O zaman herkes de benim kendisinden korktuğumu ve güreşten kaçtığıma inanır.
1: Varsın öyle düşünsünler. Ne çıkar bundan? Ezilmekten daha iyidir.
0: Gözünü seveyim usta. Bana böyle bir teklifte bulunma. Hem onun nasıl yeneceğimi göreceksin.
2: Evet sevgili dinleyenler, Kurt Dereli ustasına böyle söylüyordu ama süremiz sona erdi. Bakalım karşısına çıkacak olan katrancıyla karşılaşacak mı bir sonraki bölüme kadar. Şimdilik hoşça kalın efendim.
3: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurt Dereli Mehmet ve Adalı Halil.
4: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Talül Büşra. Abdullah Bıyıklıoğlu. Talül Büşra.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimizde, bir önceki dersimizde kaldığımız yerden, yani eftaliyet sırasını açıklamaya devam edeceğiz. Tabii bir önceki dersimizde en eftal, mahlukatın en eftali Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğunu bildirdik. Dedik ki mutlak olarak en eftal olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Kesinlikle herhangi bir hilaf mahalli değildir. Efendimizin en eftal olduğuna dair herhangi bir hilaf yoktur. Hatta bütün Müslümanlar buna icma etmiştir. İcmanın dışına çıkan Zemahşeri'dir demiştik. O da birkaç delille bunu açıklamıştı. Eftalul halk Cebrail Aleyhisselam'dır demişti. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demişti. Ve biz o açıklamalarına getirmiş olduğu delillere karşı cevabımızı verdik. Ve dedik ki burada Zemahşeri'nin dışında bütün herkes icma etmiştir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mahlukatın en hayırlısıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en eftal olma konusunda kesinlikle herhangi bir şek ve şüphe yoktur. Herhangi bir hilafında mahalli değildir diye söyledik. Yani kesinlikle kendisinde hilaf edilmeyen, tartışılmayan bir konudur. Yakinen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mahlukatın en hayırlısıdır diye bildirdik. Tabii bunun yanında bazı hadis-i şeriflere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beni diğer peygamberlere karşı daha faziletli kılmayın bağlamında söylemiş olduğu hadis-i şeriflerin tevillerini de zikrettik. Bu bazı hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer peygamber

peygamberler üzerine beni faziletli kılmayın demesini şuna hamlettik. Dedik ki bu birinci cevap olaraktan şunu söylemiştik. Yani beni faziletli kılmayın şu manada. Yani beni faziletli kılıp onları tenkis edecekseniz böyle bir teftiliyet yapmayın manasında söylemiş olabilir dedik. İkinci bir cevap olarak dedik ki bu hadisler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisinin mahlukatın en eftali olduğunu bilmeden önce kendisinden rivayet edilen söylemiş olduğu hadisler olabilir dedik. Üçüncü olarak da dedik ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları edeben veya tevaduan söylemiş olabilir diye cevap verdik. Tabi burada bir görüş olaraktan şunu da söylemişlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde La tufattiluni ala Yunus bin Metta hadis-i şerifinde beni Hazreti Yunus'tan daha faziletli görmeyin manasını içeren bu hadis-i şerifte bir açıklama da şöyle yapılmıştı. Yani Hazreti Yunus Allah-u Teala'ya denizde balığın karnında münacat etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise semavata çıkaraktan Allah-u Teala'ya münacat etti. Beni hissen Allah-u Teala'ya daha yakın olarak taftil etmeyin. Çünkü hissi olmak Allah-u Teala'ya herhangi bir cihet veya mekan belirlemek olur. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadis-i şerifinin manası yanlış bir itikadı düzeltmek üzeredir. Yoksa eftaliyetini nefyetmek manasında değildir. Böyle bir görüş de vardı. Yani şuna itikad etmeyin. Ben semavata çıkıp da Allah-u Teala ile görüştüğüm için sanki hissen daha yakınım. Buna itikad etmeyin manasındaydı bu hadis-i şerif. Dolayısıyla Musannif Hazretleri bunu da bildirmişti. Ve dedik ki daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en eftal olması kendi meziyetleriyle mi alakalı yoksa Allah-u Teala'nın faziletli kılmasından dolayı mıdır? Dedik ki Ehl-i Sünnet'in burada tutmuş olduğu görüş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok meziyeti vardı. Buna itikad ediyoruz ve iman ediyoruz. Ama eftal olması Allah-u Teala'nın onu faziletli kıldığından dolayıdır. Ehl-i Sünnet'in tutmuş olduğu görüşte, benimsemiş olduğu görüşte bu olduğunu bildirmiştik. Daha sonra dedik ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra en faziletli olan kimdir? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mahlukatın en hayırlısı. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Ulul Azim peygamberler gelmekte. Ulul Azm'in manasını açıklamıştık. Dedik ki Ulul Azim nedir? Çok meşakkate sabreden, çok meşakkat çekip onlara sabreden peygamberlerdir demiştik. Kendi zamanında çok meşakkat çekip onlara sabreden peygamberler. Tabi bunu da açıklarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Ulul Azim peygamber olarak ilki İbrahim Aleyhisselam'dır. İbrahim Aleyhisselam'dan sonra Musa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'dan sonra İsa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'dan sonra Nuh Aleyhisselam'dır demiştik. Bu saymış olduğumuz peygamberler Ulul Azim peygamberlerdir. Yani kendi zamanlarında onlara gelen birçok meşakkate sabreden peygamberlerdir. Dolayısıyla kendilerine Ulul Azim peygamberler denilmiştir. Onun için eftaliyet sırasında kısaca özet yapacak olursak en eftal Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra biraz önce ismini zikrettiğimiz Ulul Azim peygamberler gelmektedir. Peki buradan sonra kim gelmektedir? Tabii şu an anlattığımız Eş'ari mezhebine göre, yani Eş'ari ekolüne göre en eftal, eftaliyet sırasını söylüyoruz. Musannif Hazretleri burada Maturidi mezhebine göre eftaliyet sırasında zikredecek ve hatta şunu da belirtecek. Maturidi mezhebine göre olan eftaliyet sırası daha racih olan, yani tutulan görüştür diye söyleyecek. Peki Eş'ari mezhebine göre en eftal Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Ulul Azim peygamberler dedik. Peki peygamberlerden sonra eftal olan kimdir? وَبَعْدُهُمْ مَلَائِكَةٌ ذِلْ فَضْلِ Yani وَبَعْدَ الْاَنْبِيَا Peygamberlerden sonra fazilet sırası مَلَائِكَةُ اللّٰهِ ذِلْ فَضْلِ Yani fazilet ve ihsan sahibi olan Allah-u Teala'nın meleklerinindir. Yani ilk baş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, daha sonra Ulul Azim peygamberler ve diğer peygamberler, daha sonra melekler gelmektedir eftaliyet sırasında. فَمَرْتَبَتُهُمْ تَل۪ي مَرْتَبَةَ الْاَنْبِيَا فِي الْجُمْلَ Dolayısıyla meleklerin eftaliyeti peygamberlerden sonra gelmektedir. Ama tabii peygamberlerden sonra gelmektedir derken bizim burada şunu bilmemiz lazım. Yani eftaliyet sırası yaparken icmali olanları icmali olarak,
tafsili olanları da tafsili olarak bilmemiz lazım. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mahlukatın en hayırlısı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra ulul azim peygamberler, daha sonra diğer peygamberler. Diğer peygamberler de kendi içinde illa eftaliyet sırası vardır ama biz icmali olarak biliyoruz. Dolayısıyla tafsili olarak bilmemiz gerekenleri tafsili olarak zikredeceğiz. İcmali olarak bilmemiz gerekenleri ise icmali olarak zikredeceğiz. Nasıl ki zikrettik, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mahlukatın en hayırlısıdır dedik. Daha sonra ulul azim peygamberlerdir dedik. Bunları tafsili olarak zikrettik. Daha sonra diğer peygamberlerdir dedik. Bunu icmali olarak bıraktık. Yani şeriatın bize bildirdiklerini, tafsili olarak bildirdiklerini tafsili olarak bileceğiz. İcmali olarak bildirdiklerini de icmali olarak bileceğiz. Daha sonra peygamberlerden sonra gelen eftaliyet sırası meleklerindir diye söyledik. Tabii ve innemâ kulnâ fil cümle. Peki niye icmali olarak, yani fil cümle peygamberlerden sonra melekler geliyor dedik? Li'ennellezî yelî mertebetel enbiyâ minel melâiketi ru'esâuhum. Çünkü peygamberlerden sonra eftaliyet sırasına göre gelen meleklerdir. Ama meleklerin içinde de eftaliyet sırası var. Yani peygamberlerden sonra ilk gelen ru'esâul melâike dediğimiz belli başlı meleklerdir. Cebrail aleyhisselam, Azrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam ve İsrafil aleyhisselamdır. Daha sonra bu dördünden sonra diğer melekler gelmektedir Eş'ari mezhebine göre. Tabi Musannif Hazretleri bunu zikretti. Ru'esâul melâike dediğimiz kimlerdir? Cebrail aleyhisselam ve Mikail aleyhisselam ve İsrafil ve Azrail aleyhisselamdır. Daha sonra bakiyetül melaike, geri kalan meleklerdir diye söyledi. Tabi Musannif Hazretleri bu melekler konusuna girmişken, meleklerin arasında da demin saydığımız Cebrail aleyhisselam ve Mikail aleyhisselam arasında en eftali hangisidir? Bu konuya da değindi. Vakat ittefaku, yani ulema ittifak etti ki, enne Cibril ve Mikail eftalu cemi'il melaike. Yani Mikail aleyhisselamla Cebrail aleyhisselam meleklerin içinde, yani bütün meleklerin içinde en eftalleridir. Bunda ittifak var. ثُمَّ اَخْتَلَفُوا فِي الْاَفْتَلْ مِنْهُمَا. Ancak ikisinin arasında en eftal kimdir? Burada ihtilaf etmişler. فَقِيلَ, yani bir görüş, اِنَّ جِبْرِيلْ اَفْتَلْ وَهُوَ الْمَشْهُرُ. Cebrail aleyhisselamın daha eftal olduğunu söylemiş. وَقِيلَ اِنَّ مِكَائِلْ اَفْتَلْ. Diğer bir görüş ise Mikail aleyhisselamın daha eftal olduğunu söylemiş. Ama meşhur olan görüş Cebrail aleyhisselamın daha eftal olmasıdır. Dolayısıyla Eş'ari mezhebine göre zikrettiğimizde mahlukatın en hayırlısı Efendimiz, bu tafsilidir. Direkt mahlukatın en hayırlısı Efendimiz aleyhisselatü vesselam'dır. Efendimiz aleyhisselatü vesselam'dan sonra en hayırlı ulul azim peygamberlerdir. İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Nuh aleyhisselamdır. Sırasıyla tabii ki. Daha sonra peygamberlerden sonra, yani bu ulul azim peygamberlerden sonra geri kalan peygamberlerdir. Onların arasında da eftaliyet sırası illaki vardır ama biz icmali olarak bildiğimiz için, yani ulul azim peygamberlerden sonra diğer peygamberler en eftaldir diye itikad etmemiz yeterlidir. Peki peygamberlerden sonra en eftal olan kimdir? Yine aynı şekilde meleklerdir. Meleklerin içinde de ilk baş ru'esâul melâike dediğimiz Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, Azrail aleyhisselam ve İsrafil aleyhisselamdır. Oradan sonra geri kalan meleklerdir diye söyledik. İşte bu zikrettiğimiz şekil üzere, yani isimleri bizzat bize bildirilen eftaliyet olarak onları tafsili olarak bileceğiz. Bizzat bize bildirilmeyip sadece mücmel olarak bildirilenler, icmali olarak bildirilenleri ise icmali olarak bilmekle mükellefiz. Tabii demin dediğim gibi bu konuyla alakalı yine Cebrail aleyhisselamla Mikail aleyhisselamın en eftal olduğu söylenmiş. İkisinin arasında en eftal kimin olduğu konusunda ise ihtilaf edilmiş. Meşhur olan görüş Cebrail aleyhisselamın en eftal olması demiştik. Tabi burada melekler konusuna girmişken Musannif Hazretleri meleklerin de hakikatinden biraz bahsetti. Dedi ki: "Ve'lem ennel melaikete, melekler etsamun latifetun nuraniyetun, nurani cisimlerdir melekler. Kadiratun ale teşekkül bi eşkalin muhtemelen.

Telife melekler muhtelif şekillere girebilirler ama fi eşkalin hasenetin, güzel şekillerde, farklı şekillere girebilirler. Şe'nuha etta'a, meleklerin genel olarak durumları Allah-u Teala'ya itaat içindedirler. Kesinlikle kendilerinden isyan meydana gelmez. Tabii akaid kitaplarında onlar hakkında şöyle geçer. Onların yaratılışları itaat üzerinedir. Dolayısıyla kendilerinden herhangi bir isyan meydana gelmez. Ve meskenuha, peki meleklerin kaldıkları yer neredir? Es-semavatu galiben, genellikle gökyüzüdür, yani semavattır. Ve minhum men yeskunul arda, bazıları yeryüzündedir. Yusebbihune'l-leyle ve'n-nehara, gece gündüz Allah-u Teala'yı tesbih ederler. La yefterune ve la ya'sunallaha ma emarahum ve yef'alune ma yu'merun. Allah-u Teala'nın emrettiği şeye isyan etmezler ve Allah-u Teala'nın emrettiğini yaparlar. La yusafune bi zukuretin ve la bi unuthetin. Aynı şekilde erkeklik veya dişilik olarak da vasıflanmazlar. Femen vasafahum bi zukuretin fesaka. Kim ki onları erkeklikle vasıflarsa, erkek olduğunu söylerse, bu onu fasıklığa götürür. Ve men vasafahum bi unuthetin kefara. Kim ki onların dişi olduğunu söylerse, o zaman bu onu küfre götürür. Peki erkek olduğunu söylediği zaman fasıklığa götürüp dişi olduğu söylendiğinde neden küfre götürüyor? Çünkü dişi olduğunu söylemek Allah-u Teala'nın şu ayet-i kerimesini inkar etmek demektir. لِمُعَارَدَتِهِ قَوْلِهِ تَعَالَى. Çünkü Allah-u Teala'nın şu ayet-i kerimesine zıt olduğundan dolayı. اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذ۪ينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاثًا. Onlar, o müşrikler, Allah-u Teala'nın kulları olan melekleri dişiler yaptılar. Dolayısıyla Allah-u Teala burada meleklerin dişi olmadığını ayet-i kerimede bizzat bildirmiştir. Onlara tenkit olarak bu ayet-i kerime inmiştir. Dolayısıyla melekler hakkında dişi olduğunu söylemek, Allah-u Teala'nın bu ayet-i kerimesine itiraz etmek, haşa, veya bu ayet-i kerimesini görmezden gelmektir. Onun için erkekliğini melekler hakkında erkek olduğunu söylemek fasıklığa götürür. Melekler hakkında dişi olduğunu söylemek ise ayet-i kerimeye zıt olacağından dolayı kişiyi küfre götürür. Tabii diğer bir konumuz, dersimizin başında da zikrettik. Dedik ki bu eftaliyet sırası, biraz önce zikretmiş olduğumuz eftaliyet sırası Eş'ari mezhebine göredir. Ki bu eftaliyet sırasını şöyle zikretmiştik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mahlukatın en hayırlısı. Daha sonra ulul azim peygamberler gelmekte. Ulul azim peygamberlerden sonra eftaliyet sırası geri kalan peygamberlerdedir. Daha sonra peygamberlerden sonra meleklerdedir. Meleklerin içinde de tafsilat vardır dedik. Ru'esaul melaike dediğimiz dört melek en eftaldir. Daha sonra diğer melekler gelmektedir. Ondan sonra avamul beşer dediğimiz, yani Allah-u Teala'nın muttaki kulları, onlar gelmektedir. Bu Eş'ari mezhebinin eftaliyet, yani kimin daha faziletli olduğu konusundaki yapmış olduğu sıralamadır. Ama Musannif Hazretleri en başta da söylediğimiz üzere burada Maturidi mezhebinin daha tutulur olduğunu, yani Maturidi mezhebinin görüşünün daha kuvvetli olduğunu zikretmiştir. Onun için Musannif Hazretleri burada şöyle dedi. هَذَا وَقَوْمٌ فَصَّلُوا اِذْ فَطَّلُوا. Yani Maturidi mezhebinden bazıları, Maturidi mezhebinin bir kısmı eftaliyet sıralaması yaparken daha da çok tafsilata indi. وَبَعْدُ كُلِّنْ بَعْدَهُ قَدْ يَفْتُلُ. Tabi bazı yerlerde, icmali olarak zikrettiği yerlerde ise her ne kadar kendi aralarında bazıları diğerlerinden üstün olsa da biz şeriat tarafından herhangi bir bilgilendirme almadığımız için bu konuda oralarda tevakkuf ediyoruz. Peki Maturidi mezhebinin sıralaması nasıldır? Musannif Hazretleri Maturidi mezhebinin sıralamasında şöyle açıkladı. Eftalul halki alel itlaki, mutlak olarak en eftal Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Tabi bu konunun en başında da bunu söylemiştik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu eftaliyet sırasında kesinlikle hakkında herhangi bir ihtilaf bulunmayan konumdadır. Yani Efendimizin en eftal olduğuna dair hiçbir şek şüphe yoktur. Bunda hiç kimse ihtilaf etmemektedir. Herkes ittifak etmektedir. Hatta bu konuda icma olduğunu da zikretmiştik.
ve yelihi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Seyyiduna İbrahim, İbrahim Aleyhisselam gelmektedir. Thümme Seyyiduna Musa, daha sonra Musa Aleyhisselam gelmektedir. Thümme Seyyiduna İsa, İsa Aleyhisselam gelmektedir. Thümme Seyyiduna Nuh, daha sonra Nuh Aleyhisselam gelmektedir. Eşari'de de olduğu gibi buraya kadar olan taksimat Maturidi ve Eşari mezhepleri arasında değişmemiştir. Çünkü Eşari mezhebi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eftalül mahlukat olduğunu söyledi. Daha sonra sırasıyla ulul azim peygamberlerin geldiğini zikretti. Maturidi mezhebi de aynısını yapmış oldu. Ve haula ulul azmi kema takaddeme. Önceden de geçtiği üzere bu zikrettiğimiz peygamberler ulul azim peygamberlerdir. Thümme bakiyyetur rusul. Daha sonra Maturidi mezhebi dedi ki geri kalan rasuller en eftaldir. Thümmel enbiya gayrur rusul. Daha sonra rasullerden sonra nebiler gelmektedir diye bir tafsilat yaptılar. وَهُمْ مُتَفَادِلُونَ فِي مَا بَيْنَهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ Tabi ulul azim peygamberlerden sonra rasuller gelmektedir dedik. Ama rasuller de illaki kendi içinde eftaliyet sırası vardır. Ama bu sadece biz bilmiyoruz. Biz icmali olarak bize bildirildiğinden dolayı biz icmali olarak itikad ediyoruz. Diyoruz ki ulul azim peygamberlerden sonra rasuller vardır diyoruz. Rasullerden sonra da nebiler vardır. Nebilerin içinde de aynı şekilde eftaliyet sırası vardır ama bize bildirilmemiştir. Dolayısıyla burada da icmali olarak itikad etmekle mükellefiz. Tafsiliyle mükellef değiliz. Thümme Cibril, daha sonra nebilerden sonra Cebrail aleyhisselam gelmekte. Thümme Mikail, daha sonra Mikail aleyhisselam. Thümme bakiyyetu ru'esaihim, daha sonra bu ru'esaul melaike dediğimiz dört melek, yani Cebrail aleyhisselam ve Mikail aleyhisselam. Cebrail aleyhisselam ve Mikail aleyhisselamdan sonra İsrafil aleyhisselam ve Azrail aleyhisselam gelmekte. Peki bu dört melekten sonra eftaliyet sırası kimde? Thümme avamul beşer. Daha sonra Allah-u Teala'nın muttaki kulları, evliyaullah'tadır. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Osman radıyallahu anhum gibi. Peki onlardan sonra eftaliyet sırası kimdedir? Daha sonra thümme avamul melaike. Daha sonra avamul melaike dediğimiz, yani ru'esaul melaikeden olmayan geri kalan melekler. İşte arşı, kıyamet gününde arşı taşıyan melekler gibi veya kerrubin melekleri gibi. Bu melekler ru'esaul melaike olmayan bu geri kalan melekler, biraz önce de misal verdiğim melekler, bunlar avamul beşerden. Avamul beşer dediğimiz yani Allah-u Teala'nın muttaki kulları. وَهُمْ مُتَفَادِلُونَ فِي مَا بَيْنُهُمْ اِنْدَ اللّٰهِ Tabi biz burada yine Maturidi mezhebine göre icmali olarak saydık. Ancak icmali olarak sayarken yine diyoruz ki bunlar da kendi aralarında illaki fazilet sırası vardır. Ama bize icmali olarak bildirildiğinden dolayı biz icmali olarak itikad etmek zorundayız. İcmali yani bize bildirildiği şekilde. Ama eğer şeriat tarafından bize tafsili olarak bildirilseydi, avamul beşer sırası bildirilseydi, o zaman tafsili olarak itikad etmek zorunda olurduk. وَقَدْ سَبَكَ اَنَّهُ يَمْتَنِيُ الْحُجُمْ فِي مَا لَمْ يَرِدْ ف۪يهِ تَوْقِيفٌ Ve Musannif Hazretleri şunu söyledi. Biz buralarda itikad etmek, yani icmali olanlarda icmali, tafsili olanlarda tafsili olarak itikad etmek zorundayız. Bununla mükellefiz. Bize şeriat tarafından ne bildirildiyse onunla mükellefiz. Onun için icmali olanları icmali, tafsili olanları da tafsili olarak itikat ediyoruz. Onun için Musannif Hazretleri de metinde zikrederken tafsili olanları tafsili, icmali olanları icmali olarak bıraktı ki mükellef olduğumuz budur, bunu göstermek için. Bundan sonra diğer bir konumuz ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bi'setinin, yani peygamberliğinin umumi olması. Musannif Hazretleri bu konuyu bildirirken şöyle dedi. وَخُصَّ خَيْرُ الْخَلْقِ Mahlukatın en hayırlısı Allah-u Teala tarafından has kılındı. اَنْ قَدْ تَمَّمَا İlk konu bütün peygamberlerin sonuncusu olmasına has kılındı. بِهِ الْجَمِيعَ رَبُّنَا وَعَمَّمَا Ve aynı şekilde ikinci bir konu Allah-u Teala onun peygamberliğini de umumi kıldı diye bildirdi. Ve Musannif Hazretleri şöyle devam etti şarih. Ve hussa hayrul halki, yani ve hassallahu hayral halki ey eftalehum. Mahlukatın en hayırlısını has kıldı.

ve huve nebiyyuna Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, ki mahlukatın en hayırlısı da Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dır. Neye has kıldı? Bi en hatteme rabbuna bihi, Allah Teala onunla, Efendimiz aleyhissalatu vesselam'la sonlandırdı. Cemi'al enbiya, bütün peygamberleri Efendimiz aleyhissalatu vesselam'la sonlandırdı. En son peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dır. Ondan sonra herhangi bir peygamber yoktur. Tabi burada fetetmimu cemi'il enbiya maksurun aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem la yeteattahu ila gayrihi, yani son peygamber olma özelliği sadece Efendimiz aleyhissalatu vesselam'da bulunmaktadır. Ve ayet-i kerimede de Allah-u Teala bunu belirtmiştir. Estaizu billah ve hatemen nebiyyin, nebilerin sonuncusu. Dolayısıyla biz önceki derslerimizde de şundan bahsetmiştik. Nebi ile Resul arasındaki kavram ilişkisi. Nebi daha genel bir kavramdır. Resul daha özel bir kavramdır. Allah-u Teala ayet-i kerimede nebilerin sonuncusu olduğunu bildirdi. Dolayısıyla genel kavram olarak bildirdi. Özel kavramlar genellikle genel kavramların içinde yer alır. Dolayısıyla genel kavram bittiği zaman içinde olan özel kavram da bitmiş olur. Yani nebilerin sonuncusuysa dolayısıyla Resullerin de sonuncusudur. Onun için metinlerde de genellikle itikat kitaplarında metinlerde şöyle geçer. Nebilerin sonuncusudur diye geçer. Çünkü genel kavramdır. Dolayısıyla nebilerin sonuncusu olmasıyla beraber genel kavramın içinde barındırmış olduğu özel kavramda bitmiş olur. Yani nebilerin sonuncusuysa dolayısıyla Resullerin de sonuncusu olmuş olur. Tabii burada diğer bir konu, akla gelen şöyle bir soru. Yani ahir zamanda İsa Aleyhisselam'ın, kıyamet alameti olarak İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi konusu. İsa Aleyhisselam peygamberdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra, yani kıyamette İsa Aleyhisselam da yeryüzüne inecek. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bir peygamber gelmiş olmaz mı? Bu akla gelen soruya Musannif Hazretleri şöyle cevap verdi. وَلَا يُشْكَلُ ذَٰلِكَ بِالنُّزُولِ سَيِّدِنَا İsa Aleyhisselatü Vesselam فِي آخِرِ الزَّمَانِ, yani kıyamete yakın zamanda İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son peygamber olmasına, ondan sonra herhangi bir peygamber gelmeyecek olmasına zıt değildir. Neden? لِأَنَّهُ اِنَّمَا يَنْزِلْ حَاكِمًا بِشَرِيَةِ نَبِيِّنَا وَمُتَّبِعًا لَهُ. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına tabi olarak inecek İsa Aleyhisselam. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'den sonra herhangi bir peygamber gelmemiş olacak. Çünkü İsa Aleyhisselam yeryüzüne ahir zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına tabi olarak inecek. وَلَا يُنَافِي ذَٰلِكَ. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına tabi olarak inecek ama İsa Aleyhisselam indiği zaman cizyeyi kaldıracak. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dininde ise kafirler ya cizye verir veya İslam'a girer. Ama İsa Aleyhisselam indiği zaman artık cizye olmayacak. Sadece ya İslam dinine girecekler veya öldürülecekler. Peki bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatının dışında bir şeriat değil midir? Musannif Hazretleri de buna şöyle cevap verdi. وَلَا يُنَافِي ذَٰلِكَ اَنَّهُ حِينَ نُزُولِهِ يَحْكُمُ بِرَفْءِ الْجِزْيَ عَنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يَقْبَلْ مِنْهُمْ اِلَّا الْاِسْلَامَ اَوْ السَّيْفَ. Yani son zamanda inip, ahir zamanda inip cizyeyi kaldırıp sadece kafiri ya Müslüman olacak veya öldürülecek diye hükmetmesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatının dışına çıktığını gerektirmez. Neden? لِأَنَّ نَبِيَّنَا اَخْبَرَ. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bildirdi. بِأَنَّهَا مُغَيَّاتٌ اِلَى نُزُولُ İsa. Yani o ehli kitaptan cizyenin alınması, yani iki seçeneklerinin olması. Ya cizye verecekler veya İslam'a girecekler. Bu İsa Aleyhisselam inene kadardır diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildirdi. İsa Aleyhisselam indikten sonra cizyenin nefy olacağını, sadece ya İslam'a girip veya öldürüleceği kalacağını bildirdi. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hükmün İsa Aleyhisselam inene kadar olduğunu bildirdiğinden dolayı bu da aynı şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı olmuş oldu. Çünkü bunu haber veren
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelmesi ve aynı şekilde cizyeyi kaldırması Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmadığını veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatının dışında başka bir şeriatla hükmettiği anlamına gelmez. Çünkü Efendimiz'e tabi, Efendimiz'in şeriatına tabi olarak inecek ve vermiş olduğu hüküm de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği hükmün aynıdır. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cizyenin hükmünün İsa Aleyhisselam'ın inene kadar olduğunu, İsa Aleyhisselam indiği zaman kaldırılacağını bildirmiştir. Özetle bugünkü dersimizde, bu dersimizde eftaliyet sırasını bitirmiş olduk. Hem Eşari hem Maturidi mezhebine göre ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliklerinden olan peygamberlerin sonuncusu olmasını işlemiş olduk. Bir sonraki dersimizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin umumi olmasını işleyeceğiz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.

Darül Büşra Abdullah Bıyıklıoğlu Darül Büşra

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Günün Ötesi programına hoş geldiniz. Bendeniz Duran Şahin, tüm ekip arkadaşlarım adına sizleri en içten, en derin duygularımla sevgi, saygı ve de muhabbetle selamlıyorum. Farkında mısınız? Bugünlerde herkese bir şikayet furyasıdır gidiyor. Hoş sohbetleri özledik doğrusu. İki çift laf etmeye kalktığımızda sürekli yakınmalar, ağlamalar, şikayetler. Salgın var galiba. Ağlaşma zamanı mı nedir? Gerçekten sorunların yaşandığı bir dönemdeyiz. Bunu inkar etmek mümkün değil. Ekonomik zorluklar, hayatın telaşı arttı. Mesafeler uzadı, günler sanki kısaldı. Buna da diyecek bir şey yok ama merak ediyorum, bu zihniyetle taş devrinde yaşıyor olsaydık ne olurdu? Eminim havalardan, hayvanlardan, dağlardan, denizlerden bulunurdu bir şeyler yakınacak. Değerli dostlar, hayata direnç göstermek hayatı zorlaştırır. Olaylara, kişilere, dünyaya, ekonomiye karşı çıkmak insanları sadece aynı girdapta döndürür durur. Sadece sorunları sıralayıp sürekli yakınmak, sorunları artırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Bir süre sonra sıkıntıdan geçinmeyen bir hayat, çözümleri ve kendi gücünü unutmuş bir insan sürüsü oluşur etrafta. Herkes kendi derdini en büyük sanırken, bir yandan da başkalarının da benzer dertleriyle rahatlar. Bahaneler, suçlamalar artık yasallaşmıştır sanki. Herkes kan ağlıyor, piyasalar çöktü. Her evlilikte olur. Kadınların hepsi aynı. Erkek milleti işte. Çocuğun mu var, derdin var. Zaman kötü. Ne çok duyarız bu sözleri değil mi? Hep beraber sanki insanlık bizim dışımızdaymış gibi, sanki o kuralların oluşmasında bir katkımız olmamış gibi davranırız. Bir taraftan da ben iyiyim ama herkes kötü ya da benim suçum yok, bu sebepler bana yaptırıyor bunları gibi bir rahatlama içine de gireriz. Şikayet ettikçe rahatlar, kendimizden, kendi sorumluluğumuzdan kaçarız. Keşke bir sihirli değneğim olsaydı diyenleri duyar gibiyim. Kendi gücünü yok sayıp hayatı düşman, kaderi pranga ve kurtuluşu fantastik bir sihirli değnekte arayanları, keşkelerle, amalarla hayatlarını zihinlerindeki zindana tıkayanları. Elinizde çok güçlü bir sihirli değnek var. Evet, doğru söylüyorum. Siz bilmiyor muydunuz? Doğduğunuzdan beri sizinle olan, sizinle büyüyüp gelişen ve her istediğinizi elde etmenizi sağlayacak büyük bir güç. Ne mi? Beyniniz. Bir başka deyişle aklınız. İnsanlar hayatlarının sorumluluğunu almaya korkarlar. Ellerindeki o kadar büyük bir güçtür ki, bunu kullanabilme beceriksizliklerini itiraf etmeye korkarlar. Başarılarını kendilerine mal ederken, başarısızlıklarının ve sıkıntılarının sebebi olmayı kabullenemezler. Dış dünyayı, başka insanları, kaderi, hatta Allah'ı suçlamak, haşa, ve her şeyden sorumlu tutmak en kolay yaşam biçimidir. Hatta şükrederek ve sabrederek, gelecek için dua ederek en büyük sorumluluğu aldıklarını sanırlar. Her şey çok güzel olacak inanıyorum derken mucize beklerler. Çok şükür halime, ben hep şükrederim derken sürekli her şeyden şikayet ettiklerini unuturlar. Sabrediyorum diyenlerin büyük çoğunluğu sadece zamanın geçmesini, hayatlarının kendiliğinden değişmesini bekler dururlar. Oysa şükretmek olanları kabullenmek, sabretmek kabullendiğin durum ne gerektiriyorsa
onun için elinden gelenin en iyisini yapmak, umut etmekse kendine ve gücüne inanmaktır. İyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, yanlışıyla hayatınızın sorumluluğunu almak, sizi mutluluğa götürecek

tek yoldur aslında. Başkalarının size ne dediğini, ne yaptığını, hayatın size neler verdiğini, neler aldığını, olayları, başka hayatları konuşmayı bırakıp, kendinize ne yaptığınızı, ne söylediğinizi ve ne verdiğinize odaklandığınız müddetçe doğru seçimleri yapabilmeye başlarsınız. Evet, işlerim kötü gidiyor. Ekonomi kötü ve ben bu durumda alınması gereken önlemleri aldım mı? Nasıl en az zararla bu durumu aşabilirim? Hangi düzenlemeleri yaparak uyum sağlar ve bu dönemi atlatabilirim? Evet, eşim çok sinirli bugünlerde ve bana sevgisini göstermiyor. Ben onun bu durumu atlatmasına nasıl yardımcı olabilirim? Ona ben sevgimi gösterebiliyor muyum? Ondan beklediğim desteği ve ilgiyi ben ona verebiliyor muyum? Nasıl veririm? Evet, insanlar beni anlamıyor ve üzüyorlar. Ben kendimi ne kadar mutlu ediyorum, kendime ne kadar değer veriyorum, ben kendimi anlayıp nasıl mutlu edebilirim? Değerli dostlar, düşünceler zihinde, dış dünyaya değil de kendine döndüğü zaman neden böyle sorusu yerine nasıl yapabilirim sorusu sorulduğu zaman zihin çözüm üretmeye başlar. İnsan kendi gücüne güvendiği andan itibaren ortaya çıkarır. Amalardan, keşkelerden kurtuldukça özgürleşir. Özgürleştikçe kendi seçimlerinin sorumluluğunu alır ve gücünü kullanma becerisine ulaşır. Siz hiç kendine çelme takan adam gördünüz mü? Ben çok gördüm. Etrafınıza bir bakın, yapamam, olamaz ama keşke diyen kaç kişi göreceksiniz? Sürekli şikayet eden, fantastik bir kurtuluş bekleyen, kurban olan, acı çeken, kaderin sillesini yiyen, krizden nasibini alan kimler var bir bakın. Ve evet, ve bu furyaya kapılıp kendinden uzaklaşan, kendini engelleyen kaç kişi var? Kendi kendine çelme takıp düşen, yara alan binlerce, belki de milyonlarca kişi göreceksiniz. Şimdi bir de aynaya bakın. Ne görüyorsunuz?

Sur kentinin sarayında çalışanlar tıpkı sarayın kendisi gibi yaşlı ve tutkusuz insanlardı. Zaman orada bulunanların içindeki renkleri silmiş, arzularını köreltmiş, duygularını sınırlandırmış, eklem yerlerini zayıflatmış, hepsinden önemlisi onları insanların çağaltısından uzak düşürmüştü. Sur Sarayı'nın bu yıllanmış çalışanları, yılları birer beylik emri olarak yaşamışlar, hayata birer beylik fermanı olarak bakmışlar, mevsimleri birer beylik töreni olarak geçirmişlerdi. Oysa bey, bu durgun göle bir taş atmak, bu durgun gölü dalgalandırmak istiyordu artık. Bunu yapmazsa suyun canı neredeyse çekilecekti. Nihayet yaşlanmış kökleri taze sürgünlerle aşılamaya karar verdi ve bunca hevesi geçmiş insanın yerine pek çok genç katip yerleştirdi. Buz tutmuş beylik denizinde birer dalga kıran gibi işe koyuldular genç katipler. Ağır yürüyüşlerin arasındaki dolgun nalça sesleri hemen belli etti kendisini. Teri çoktan soğumuş mermerlerde kanlı bedenlerin gölgeleri oynamaya başladı. Örgün geçen onca vakitten sonra sarayın geniş salonunda canlı sesler ve kahkahalar duyulur oldu. Bu iştahlı delikanlılar yemek öğünlerinin, kazanların ve aşçıların yüzünü güldürdüler. Bey uzaktan uzağa onları izledi. Hepsi de bakir bir ormanda henüz boy atmaya başlamış birer sarmaşık gibiydiler. Ne günlerin uzunluğundan haberleri vardı ne de yılların kısalığından. Şimdilik sarayın kurallarıyla gençliğin vurdum duymazlığı arasında gidip geliyorlar. Taze kanları emirnamelerin yapraklarından bilinçsizce akıp duruyordu. Gençtiler, hızlı yürüyorlar, gerneşiyorlar, otururken ansızın uzaklara dalıyorlar, hatalar işliyorlar, şakalaşıyorlar, gülüyorlar ve çok konuşuyorlardı. Çoğunlukla anladı onları bey. Beyliğin kanunlarının darı danesini bile yargıladığını söylerken haklıydılar. Hatalar işliyorlardı. Çünkü hata bilgeliğin aynasını parlatırdı. Gülüyor, kahkahalar atıyorlardı. Çünkü göğüs kafesleri yılların tuğlalarıyla çevrilenmemişti henüz. Uzaklara dalıyorlardı. Çünkü bu çağlarda insan kendisini hep uzaklarda arardı. Bunlar elbette doğaldı. Doğal olmayan bu genç katiplerin sözcüklerindeki hafiflikti. Tıpkı gamsız bir serçeğe benziyordu onların sözcükleri. Bir daldan diğerine konuyor, oyunlar oynuyor ama bir türlü iki otu hakikatin balçığıyla sıvayıp küçük bir yuva kuramıyorlardı kendilerine. Aşk onların dilinde soğuk bir ateşte pişirilen aşa benziyordu. Ne ateş olmuşlardı ne de kazan. Ekmekten bahsederken çatlayan bir tohumun sancısından uzaktılar. Yaşlılık kabuk bağlamış bir deriydi onların gözünde. İklimleri yalnızca sözcükleriyle hissediyorlardı. Durmadan konuşuyorlardı genç katipler. Durmadan konuşuyorlar. Sözcüklerden koca bir dağ oluşturuyorlar. Sonra da tek bir sözcükle o dağı yerle bir edebiliyorlardı. Yaz güneşinin sokakları yorduğu günlerden birinde bey, genç katip

kendilerini Sur kentinin yakınındaki yüksek bir dağın eteğine götürdü. Tam dağın eteğine vardıklarında içlerinden en dilbaz olan üç genci yanına çağırıp onlardan ilkini dağın ilk tepesine, ikincisini orta yerine, üçüncüsünü zirveye gönderdi. Ve onlara vardığınız yerden karşıya bakın, döndüğünüzde gözlerinizin ağırlığını bize getirin diye emretti. İlk giden çabuk döndü. Bey ona yolun kısa, yokuşun zahmetsizdi. Ne gördün anlat dedi. Birinci genç durduğu yerden karşıya bakınca pek çok ağaç gördüğünü söyledi. Birkaç ev gördüğünü söyledi. Bir çoban gördüğünü söyledi. Bir koyun sürüsünün yamaçlarda otladığını söyledi ve bütün ayrıntıları sayıp döktü bir bir. İkinci genç ilkine göre daha yorgun döndü geriye. Bey, bir dağı ortaladın. Çektiğin zahmet dudaklarını kurutmuş. Hadi anlat bize. Nedir karşıya bakarken gördüğün diye sordu. Dağı ortalayan birkaç köy gördüğünü söyledi. Bir ırmak, küçük birkaç meşelik ve bazı ayrıntıları. Nihayet karanlık çöktükten çok sonra zirveye çıkan üçüncü genç de döndü geriye. Bey, bitkinsin, bir zirveye çıktın, bir dağla yarıştın. Yolu en uzun, yokuşu en dik olan sendin. Birlikte gittiklerinden çok sonra döndün geriye. Yolun gibi yükün de ağır olmalı. Hadi, gözlerindeki yükü dök de hafifle. Bir süre konuşacak sözcük aradı zirveden dönen katip. Sonra şu cevabı verdi. Bütün bir Sur şehrini ve etrafını gördüm. Ama sanki bir tül vardı aramızda. Size açıkça söyleyecek hiçbir şey görmedim efendim. Bey katiplere bakıp gülümsedi ve "Yükseğe çıkanın sözcükleri ne kadar da az," dedi.

Sevgili dinleyicilerimiz, günlük olaylarla kafaların karışıp zihinlerin dağıldığı şu devrelerde istikametimizi koruma hassasiyeti hemen her insanın bir numaralı meselesidir. Hatta hiç kimse kendini istikametini koruma ihtiyacından istisna edemez. Benim istikametim bugün iyidir. Yarın da aynı şekilde iyi olacaktır. Öyleyse ben garantideyim. Böyle özel bir dikkat ve hassasiyet içinde olmama gerek yoktur diye bir rehavete kapılamaz. Bunun aksi de böyledir. Yine hiç kimse de bugünkü istikamet çizgim bozuktur. Yarın da öyle bozuk olacaktır. Öyleyse benim istikametimi düzeltmem için bir gayret içinde olmam fayda vermez diye peşin bir ümitsizlik kuyusuna kendini atamaz. Bugünkü durumu iç açıcı olmayabilir ama yarın iradesini güçlendirir, istikametini pekala düzeltebilir, vicdanen huzur duyup ebedi hayatını kazanabileceği mutlu bir istikamet çizgisine girebilir. Bu sebeple kafaların karışıp dikkatlerin dağıldığı şu devirlerde istikametini koruma konusu hemen her insanın bir numaralı meselesidir.

bugün düzgün istikamette olan istikametini korumak için, düzgün istikamette olmayanın da istikametini düzeltmek için özel bir gayret ve titizliğin içinde olması gerekmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden aldığımız mesaj bize bu hassasiyeti göstermemizi emretmektedir. Buyurmuştur ki, Hud suresindeki emrolunduğun gibi istikamet üzere ol ayeti beni ihtiyarlattı. Evet, emrolunduğumuz gibi istikamet üzere olma hassasiyetimiz bizi de ihtiyarlatacak derecede bir numaralı meselemiz olmalı, konunun ehemmiyetini biz de saçlarımızı beyazlatacak derecede sorumluluk içinde idrak etmeliyiz. Nitekim maneviyat büyükleri de konunun önemine böyle dikkatimizi çekmektedir. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden gelen şu çarpıcı ikaz hemen hepimizi düşündürmelidir. Kerametler gösterecek derecede düzgün istikametli bir insandan söz ederken derler ki, bu insanın istikameti öylesine düzgün ki, bazen sabah namazlarını Kabe'de kıldığı bile görünmektedir. Şah-ı Nakşibend Hazretleri mühim değil deyip geçer. Dicle nehrinin üzerinden yürüyerek geçer, suya batmaz derler. O da mühim değil der. Bahçesinde çalışırken zemin çamur olursa seccadesini havaya atıp namazlarını üzerinde kılar derler. O da mühim değildir deyince sorularını şöyle sorarlar. Efendi Hazretleri, o mühim değil, bu mühim değil de sizin için ne mühimdir? Cevaba bakın. Benim için mühim olan, onu o makama ulaştıran istikamet çizgisini son nefesine kadar koruyup devam ettirmesidir. Anladınız mı şimdi mühim olanın ne olduğunu? Mesele, istikamet çizgisini son nefesine kadar koruma titizliğine sahip olması, zamanla bozulma ve gevşemeye düşmemesidir. Demek oluyor ki muhterem dinleyicilerimiz, hiç kimse şu anki iyi haline bakıp da kendini garantide görmesin. Yine hiç kimse de şu andaki kötü haline bakıp da benden istikameti düzgün bir adam olmaz ümitsizliğine kapılmasın. Hemen herkes istikametine sahip olma ve koruma konusunda ciddi bir gayret ve azmin içine girsin. Allah Resulü'nü ihtiyarlatan istikamet üzere olma titizliği hemen hepimizin bir numaralı meselesi olsun. Ne dersiniz? Böyle bir hassasiyetimiz söz konusu mu? İstikametini düzeltenler, düzgün istikametini korumak için, düzeltemeyenler de düzeltmek için, saçlarımızı beyazlatacak derecede bir hassasiyet içinde olmamız gerekmez mi? Yoksa ayağını sıcak tut, başını serin, hayatını gafletle yaşa, düşünme derin tekerlemesi bizim halimizi mi anlatıyor? Günlük hayatın dalgınlığından böyle bir silkinip de bu vazgeçilmemizi birazcık düşünmeli miyiz?

0: Günün Ötesi
1: Duran Şahin
0: Günün Ötesi

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp, sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Osmanlı'da Hayat'ta bu hafta basın dünyasına mercek tutacak, Osmanlı'da basının doğuşu, dünden bugüne gelişi hakkında oldukça ilginç bilgileri paylaşacağız. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti'nde İbrahim Müteferrika tarafından 1727'de ilk Osmanlı resmi matbaasının kurulmasından sonra belli bir çevre içinde haberleşme, risaleler aracılığıyla olmuştu. Matbaanın kullanılışından yaklaşık bir asır sonra Mısır valisi Mehmed Ali Paşa tarafından Kahire'de 1828 yılında Türkçe ve Arapça olarak Vakay-ı Mısriye adlı resmi vilayet gazetesi yayınlandı. İkinci Mahmud Han devrinde 11 Kasım 1831 yılında İstanbul'da Takvim-i Vekayi adlı resmi gazete çıkarıldı. Türkçenin yanında Arapça, Fransızca, Rumca ve Ermenice'de yayınlanan Takvim-i Vekayi'nin

basılması için İstanbul'da Takvimhane Matbaası kuruldu. Takvimhane Nazırı olarak da Esad Efendi tayin edildi. Haftalık olan bu gazetede resmi devlet haberlerinden başka iç ve dış dünya hadiselerine de yer verildi. Ancak Sultan II. Mahmud Han'ın vefatından sonra sadece resmi devlet haberlerine yer verildi. Yıllık abonesi 120 kuruş olan bu gazete 5000 adet basılıyor, belli başlı devlet adamlarına ve memurlara, şehir ve kasaba ileri gelenlerine, yabancı devlet temsilciliklerine dağıtılıyordu. Önemli hadiseler olduğu zaman Varaka-i Mahsusa adıyla özel ilaveleri de yayınlanıyordu. Tanzimattan sonra bir ara yayını doldurulan Takvim-i Vekayi, 1855'ten sonra Meclis-i Âli-i Tanzimat Nizamnamesini ve bu müessesenin hazırladığı nizamnameleri yayınlamakla resmi gazete olma hüviyetine daha çok yaklaştı. 1860'tan sonra tamamen devletle ilgili belge ve nizamnameleri yayınlayan Takvim-i Vekayi 1878'de kapandı. Ancak 3 yıl sonra 1881'de yeniden yayınlanmaya başladı. Gazetenin 4 Kasım 1922 tarihine kadar 4609 sayısı yayınlandı. Gazete Ankara hükümeti tarafından 2-1-1922'de, resmi ceride 1-2-1928'de resmi gazete adına olarak yayınına devam etti. Takvim-i Vekayi'den başka yabancı devletler nezdinde Osmanlı menfaatlerini korumak için Sultan Mahmud Han, Alexander Blask Bey'e Le Moniteur Ottoman adlı Fransızca bir gazetede çıkarttırmıştı. Bu gazetenin Takvim-i Vekayi'nin Fransızcası olduğu da söylenmektedir. Sultan Abdülmecid Han tahta geçince 1840'ta Türkçe yayınlanan Ceride-i Havadis adlı gazeteyi neşrettirdi. Başında William Churchill adlı bir İngiliz gazetecisi vardı. 1850 yılından sonra bu iki Türkçe gazeteden başka Fransızca, İtalyanca, Rumca, Ermenice ve Farsça olmak üzere 16'ya yakın gazete yayınlanmaya başladı. 1864 yılında William Churchill'in ölümünden sonra oğlu Ceride-i Havadis gazetesini kapatıp Ruzname-i Ceride-i Havadis adlı gazeteyi çıkartmaya başladı. Türkler tarafından çıkarılan ilk özel gazete 21 Ekim 1860'ta neşredilen Tercüman-ı Ahval'dir. Sahibi Çapanoğlu Agah Efendi, başyazarı Şinasi olan bu gazete bir haber gazetesi olmaktan ziyade hükümet tenkidine kadar bugünkü gazetecilikte görülen pek çok özelliğin menşeini teşkil eden hususlara yer verirdi. İlk zamanlar haftada bir, sonra üç, sonra cuma hariç her gün yayınlandı. Ancak siyasi şartlar ve basında giderek artan rekabet karşısında 13 Mart 1866'da yayın hayatına son verildi. Tercüman-ı Ahval gazetesinden ayrılan Şinasi, 27 Haziran 1862'den itibaren tasvir-i efkârı çıkartmaya başladı. Osmanlı ülkesinde Avrupa'yı fikirlerin yayılmasına, dil tartışmasını ortaya atarak devletin bölünüp parçalanmasına yönelik akımların gelişmesi için çalışan, devletin temel politikalarını ve hükümetin icraatını tenkit eden muharrir ve yazarların çalıştığı Tasvir-i Efkar gazetesi, daha çok fikir gazetesi özelliğini taşıyordu. Bu özelliği sebebiyle gazeteye ilgi artıp tirajı yükseldi. Şinasi ve Namık Kemal Avrupa'ya kaçınca Recaizade Ekrem tarafından çıkarıldı. Fakat kamuoyundaki etkisini giderek kaybeden Tasvir-i Efkar, 830 sayı çıkarttıktan sonra 1866'da kapandı. İlk Türk dergisi ise 1850'de yayınlanmaya başlayan Vekayi-i Tıbbiye'dir. Meslek dergisi özelliğinde olan bu dergiden başka, Temmuz 1862'de Münif Paşa tarafından Mecmua-i Fünun yayınlanmaya başlandı. Ancak 1864'te kolera salgını yüzünden yayını durduran Mecmua-i Fünun,

1866'da yeniden yayınlanmaya başladıysa da kısa bir müddet sonra yayınına ara verdi. Üçüncü defa 1883 yılında tekrar yayınlanmaya başlandı. Fakat yeniden kapandı. Mir'at-ı Mecmuayi İberi İntibah ve devamı olan İbret Nümayla Ciride-i Askeriye'de ilk çıkan dergilerdendir. 1860'tan sonra Türkçe basınının devlet ve hükümetle hükümet ricaline karşı tutum alması, diğer dillerde yayınlanan gazetelerinde Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü bozmaya yönelik yıkıcı yazılar neşretmeleri üzerine saltanatı, hükümeti, Osmanlı toplumunu meydana getiren milletleri ve dinlerini saldırılardan koruyabilmek için bazı tedbirler alındı. ...1860'ta özellikle yabancı basından şöyle bir taahhütname alınmaya başlandı. Osmanlı hükümetini, diğer devletlerle münasebetlerini, memurların çalışmalarını tenkit etmemek, başyazıları önceden basın bürosuna bildirip tasdik ettirmek, basın bürosunun tasdik etmediği haberleri yayınlamamak, Avrupa gazetelerinde çıkan yazıları düzeltmek gayesiyle basın bürosunca verilecek yazıları aynen yayınlamak gibi. Bu doğrultuda yapılan uygulamalar birçok şikayetlere sebep oldu. Tanzimatın getirdiği eşitlik ve kanunlara dayanan uygulama ilkelerinin çiğnendiğini ileri süren yabancı basın mensupları kapitülasyonlardan faydalanmak istediler. Yabancı gazeteleri ve gazetecileri cezalandırma veya yasaklama teşebbüsleri karşısında yabancı devlet elçilerinin basın hürriyetinin sınırlarını belirleyici bir kanun bulunmaması ve kendi konsolosluk mahkemelerinde muhakeme edilmek istemeleri sebebiyle kanuni düzenlemeye gidildi. 1864'te Matbuat Nizamnamesi çıkarıldı. Bu dönemde İstanbul'da devletin yarı resmi gazetesi olan Fransızca Journal de Constantinople, İngilizce The Levant Herald, Fransızca Courrier d'Orient, Rumca Bizantis, Bulgarca Bulgaria, Ermenice Megz, Masis, Avedapar ve Tar gazeteleri çıkıyordu. İzmir, Kahire, Beyrut gibi şehirler başta olmak üzere diğer şehirlerde de azınlıklar ve Müslümanlar tarafından hayli gazete yayınlandı. Ayrıca yine İstanbul'da Mecmua-i Havadis ve Münadi Erciyas adlı Anadolu gazeteleri de yayınlanıyordu. 1864'te Matbuat Nizamnamesi'nin düzenlenmesinden sonra Türk basın hayatı yeni bir devire girdi. Bu nizamname ön sansürü bütünüyle kaldırıp yabancı basının sorumsuzluklarına da sınırlar getirmişti. Nitekim nizamnamenin üçüncü maddesi, yabancıların da yerliler gibi muamele göreceklerini hükme bağladığından, kapitülasyonların basın alanına da yayılması önlenmiş oluyordu. Nizamname ile daha önce kurulmuş olan Bab-ı Ali Tercüme Odası, Matbuat Müdürlüğü gibi kurumlara yeni vazifeler veriliyordu. Siyasi özellikteki yayınlara ruhsat vermek, yayınların muhtevasını kontrol etmek, gazetelere verilecek resmi ilanları hazırlamak, Avrupa'da Osmanlı Devleti aleyhinde yayın yapan gazete ve kitapların ülkeye girmesine mani olmak, bu kaidelere aykırı davrananlar hakkında para ve hapis cezalarını uygulamak bu vazifeler arasındaydı. Nizamname bir ön sansür koymuyordu ama ağır para ve hapis cezalarıyla başta padişah olmak üzere bütün idareyi yani bakanlar, meclisler, mahkemeler, devlet kurumları ve memurları, yabancı devlet başkanları ve temsilciliklerini suçlayıcı ve kötüleyici yayınlardan koruyordu. Nizamname umumi çizgileriyle 1909 yılına kadar yürürlükte kaldı. 1867 senesinde Ali Süavi de çıkardığı Muhbir gazetesinde hükümeti daha sert bir dille tenkit etmeye başladıysa da kısa süre sonra kapandı. Matbuat Nizamnamesi'nin boşluklarından faydalanan basının hükümet erkanına sert bir

şekilde tenkit etmesi üzerine 1867'de basını kontrol maksadıyla bir kararname çıkarıldı. Sadrazam Ali Paşa tarafından, aynı zamanda kendi mevkiini kuvvetlendirmek düşüncesiyle hazırlanan bu kararnameye Ali Kararnamesi denildi. Bundan sonra basına karşı sert tedbirler uygulandı. 1867 yılında İngilizce olarak çıkan The Levant Herald gazetesi de Yunanlıların Girit ihtilacilerini destekleyen hareketlerini övdüğü için kapatıldı. İstanbul'daki İngilizce gazetelerden The Levant Times bir de Bulgarca nüsha çıkarıp Bulgar kavmiyetçiliğini destekleyen yazılar yayınlayarak Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına çalıştı. Bu dönemde Arap kavmiyetçiliğini teşvik için Avrupa'da Arapça yayınlanan gazetelere karşı Babali'nin maddi desteğiyle İstanbul'da Arapça El Cevaib gazetesi yayınlandı. Hükümetin kendilerine verdiği vazifelere gitmeyerek Avrupa'ya kaçan Ali Süavi, Namık Kemal ve Ziya Paşalar gittikleri yerde Prens Mustafa Fazıl Paşa ve Agah Efendi ile buluşarak Muhbir, Ulum, Hürriyet, İttihat adında çıkardıkları gazetelerde Baba Ali'nin aleyhinde yazılar yazdılar. Dergilerin mali kaynağını Mason locasına kayıtlı olan Mustafa Fazıl Paşa karşılıyordu. Bu sırada İstanbul'da Eğribozlu Mehmet Arif tarafından Ayine-i Vatan, Şakir Efendi tarafından Muhib, Andon Efendi tarafından Muhibbi Vatan gazeteleri de yayınlandı. Daha sonra bu gazetelerde çeşitli sebeplerle kapatıldılar. Mustafa Fazıl Paşa, Sultan Abdülaziz'den affedilmesini isteyerek yurda dönünce, yurt dışına kaçmış olan ve sürgünde bulunan yeni Osmanlılar, 1870 sonundan başlayarak yurda dönmeye başladılar. Saraydan gördükleri para yardımıyla, Basiret adlı gazeteyi neşreden, yeni Osmanlıların ılımlı grubunu teşkil eden basiretçi Ali ve arkadaşları, Türk ve Müslüman unsurların çıkarlarını savundular. Basiret gazetesi bu sebeple 1871'de 10 binlik bir tiraja ulaştı. 1870-1871 Alman-Fransız Savaşı'nda Almanya'yı destekleyen yazılar neşreden ve Alman hükümetinden destek gören Basiret, Çırağan Vakası'ndan sonra Ali Süavi'nin bir makalesini yayınladığı için 20 Mayıs 1878'de kapatıldı. Aynı dönemde Ali Raşit ve Filip Efendi tarafından Terakki gazetesi çıkarıldı. Haftada 6 gün yayınlanan ilk gazete olarak dikkat çeken Terakki gazetesi, hükümete yönelik aşırı tenkitlerinden dolayı 1870 ve 1874'te iki defa kapatıldı. Ebu Ziya Tevfik, Ayetullah Bey, Recaizade Mahmud Ekrem gibi imzaların yer aldığı Terakki, Mizahi, Letaif-i Asar ve Hanımlar için Hanımlara Mahsus adlı haftalık ilaveler neşretti. Hakaikül Vekai adıyla yayın hayatına devam ettiyse de aynı iddialı tutumunu sürdüremedi. 1870'te bütün yazıları Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılan, sonraları Bedir adını alan Devir gazetesi neşredildi. 1872 Haziran'ında Ahmet Mithat Efendi'nin idaresine geçen ve daha önce İskender Efendi tarafından yayınlanan İbret gazetesi, yeni Osmanlıların sözcüsü haline geldi. Namık Kemal'in başyazarlığını yaptığı bu gazete, 25 bin gibi o güne kadar görülmemiş bir tiraja ulaştı ve yayın hayatı boyunca 12 binden aşağı düşmedi. Yazarları çeşitli sebeplerle İstanbul'dan uzaklaştırılan İbret gazetesi, Namık Kemal'in Magosa'ya gönderilmesiyle 1873 yılında kapandı. Bu müddet içinde Aşir Efendi tarafından çıkarılan ve yazı işlerini Ebu Ziya Tevfik'in yürüttüğü Hadika, Ahmet Mithat Efendi tarafından yayınlanan ve okuyuculara faydalı bilgiler veren Dağarcık Dergisi, Radvatül Me'arif ve Ceride-i Tıbbiye-i Askeriye dergileriyle Diyojen'i çıkaran Teodor Kasap Efendi tarafından çıkarılan Hayal ve Çıngıraklı Tatar gibi mizah dergileri de neşredildi.

1873 yılında Ebu Ziya Tevfik'in siyasi yazılarıyla dikkati çeken ve kısa süre içinde kapatılan Siraç adlı gazete, 25. sayısında kapatılan ve bir mizah dergisi olan Latife, haberlere geniş yer ayırmasıyla tanınan ve akşam ilavesi çıkaran Hülasatül Efkar gazetesi, Ahmet Mithat Efendi'nin çeşitli fıkra ve hikayelerden başka roman tefrikalarına da yer verdiği Kırk Ambar dergisi, Dolap, Mecmuayi Nevadiri Asar, Müteferrika, Revnak adlı gazete ve dergiler yayınlanmışsa da ömürleri kısa ve tesirleri az olmuştur.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: ...1873 yılında memleketin içine düştüğü siyasi ve ekonomik sıkıntılara ortak ve yardımcı olması beklenen basın ve yayın organları tamamen devletin karşısında yer alınca, memleketin içine düştüğü sıkıntılar göz önüne alınarak basına karşı bazı tedbirler alındı. Bu tedbirler üzerine Amerikan ve İngiliz misyonerlerinin mali desteğiyle geniş bir Arapça yayın merkezi haline gelen Beyrut'taki basın çevreleri 1874'ten sonra kendilerine daha rahat çalışma imkanı veren Mısır'a gittiler. Mithat Paşa'nın sadrazamlığı zamanında İstanbul basınına karşı zorlayıcı tedbirler uygulandı. Bu tarihte vilayetlerde yayınlanan gazetelerin sayısı 20'yi buldu. Ayrıca devletçe masrafları karşılanarak kurulan vilayet basım evlerinde yerli ve özel gazete ve kitapların basılmasına da izin verilince, kültür faaliyetlerini destekleme yolunda oldukça müspet adımlar atıldı. Yine aynı dönemde ülkenin dört bir yanında yayınlanan gazetelerin toplu halde okuyucuların incelemesine sunulduğu kıraathaneler, yani okuma salonları açıldı. Ancak o zamana kadar hiçbir vergi ve rüsuma tabi olmayan gazetelere 1874'te her gazeteye 2 paralık pul yapıştırma mecburiyeti getirildi. Gazetelerin memleket şartlarına dikkate almamaları, tenkit ve hicivde ileri gitmeleri üzerine Haziran 1875'te siyasi özellikteki kitap ve dergilerin ön sansürden sonra yayınlanmasına karar verildi. Aynı yılın Eylül ayında 1864 nizamnamesine ilave baskıların sadece resmi ilanlar için kullanılabileceği maddesi eklendi. 1874'te Münif Paşa tarafından çıkartılan, sanat ve ilim yazılarına yer veren, haftada birkaç defa yayınlanan Mecmua-i Marif, Agop Baronyan tarafından yayınlanan ilk tiyatro gazetesi olan Tiyatro, Basiretçi Ali Efendi tarafından çıkarılan mizah dergisi Kahkaha, Mehmet Arif Bey tarafından çıkarılan Medeniyet dergisiyle Şafak, Afitab-ı Marif ve Misbah-ı Felah dergileri de yayınlandı. 1875 yılında Tevfik Bey tarafından çıkarılan ve bir mizah dergisi olan Geveze, yine bir başka mizah dergisi Meddah, Mehmet Efendi'nin günlük çıkardığı dini bilgiler neşederek ilgi gören Sadakat gazetesi, Teodor Kasap tarafından yayınlanan Günlük İstikbal gazetesi, Filip Efendi'nin yayınladığı Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde de çeşitli şahıslar tarafından devam ettirilen Vakit gazetesi, Şemseddin Sami'nin başyazarlığını yaptığı, Rum asıllı Papadopoulos tarafından yayınlanan, daha sonra Mihran Efendi tarafından devralınan Sabah gazetesi, Mehmet Tevfik Bey tarafından çıkarılan haftalık mizah dergisi Çaylak'la, bunların dışında Müsavat, Ümran, Selamet, Mirat-ı İber, Muharrir, Mecmua-i Marif gibi kısa ömürlü gazete ve dergiler yayınlandı. ...1877'de Mithat Paşa'nın sadrazamlığı zamanında bir matbuat kanunu hazırlandı. Bu tasarı mecliste kanunlaşmadan önce meclis dağıldı. 2 bölümde meydana gelen bu kanunun 1. bölümü matbaalara, 2. bölümü ise basına ait hükümlere ihtiva ediyordu. Aynı yıl içinde basın suçlarını yargılayan Meclis-i Ahkam-ı Adliye kuruldu. Harp hali sebebiyle gazetelerin hükümeti tenkide yönelik yayınlar yapmaları yasaklandı. Bu suretle Osmanlı basını yeni bir döneme girdi. 1876-1878 senelerinde pek çok gazete ve dergi çıkarıldı. Bunların belli başlıları, başyazarlığını Ahmet Mithat Efendi'nin yaptığı Çaylak, Tevfik Mehmet Bey tarafından çıkartılan Osmanlı gazetesi,

Gazetesi, Şemseddin Sami'nin başyazarlığını yaptığı ve Mihran Efendi'nin yayınladığı kısa süreli tercümanı Şark Gazetesi, Türk basınının en dikkate değer gazetelerinden olan Ahmet Mithat Efendi'nin çıkardığı Tercümanı Hakikat Gazetesi, Mizah Gazetesi Karagöz, Çocuk Gazetesi Bahçedir. 1878'de memleketin içinde bulunduğu harp hali sebebiyle Osmanlı Birliği'ni ve ülkesinin bütünlüğünü bozmaya yönelik yayınlara karşı bazı tedbirlere ihtiyaç duyuldu. Marif Nezareti, Matbuat Müdürlüğü ve Zaptiye Nezareti'nin katkısıyla gazeteler üzerinde sansür uygulamasına gidildi. Hariciye Nezareti'nde de dış basınla ilgili Matbuat-ı Hariciye Müdürlüğü kuruldu. 1878'de çıkmaya başlayan Tercüman-ı Hakikat Gazetesi, Ahmet Mithat Efendi'nin başarılı kalemiyle ve hükümeti tenkit etmeyen büyüklere şantaj, sansasyon özelliğinde olmayan ciddi haberciliğiyle bu devrin en uzun ömürlü ve itibarlı gazetesi oldu. Daha sonraki senelerde Ahmet Mithat Efendi'nin damadı Muallim Naci'nin idare ettiği bir edebi ilave verdi. Bu son derece ciddi ve terbiyevi bir edebiyat mecmuasıydı. Çocuklar için haftalık ilaveler verdi. 1879'da Ebu Ziya Tevfik Bey tarafından Mecmuayı Ebu Ziya dergisi çıkarıldı. Ebu Ziya Tevfik pek çok kitaplar, yıllıklar yanında bazı klasik eserler yayınladı. Kütüphane-i Ebu Ziya adlı bir koleksiyon meydana getirdi. 1879'da Mehmet Ali tarafından iktisadi ve zirai konulara yer veren 15 günlük Vasıta-i Servet ve 1880'de Vakai-i Tıbbiye adlı meslek dergileri de yayınlandı. ...1881'de Encümen-i Teftiş ve Muayene, Marif Nezaretinde de Tetkiki Muellefat Komisyonu kuruldu. 1888'de matbaaların basıldığı bütün yayınlara önceden izin aldıktan sonra basma şartı getirildi. 1891'den önce Tercüman-ı Hakikat'ten başka 12 bin tirajlı Sabah, Saadet ve Tarih gazeteleri de çıkarıldı. Jön Türkler Hareketi'nin belli başlı simalarından olan Murat Bey, 1885 yılında haftalık Mizan dergisini çıkarmaya başladı. Bir ara Avrupa'ya kaçan mizancı Murat, yayınına Paris'te devam etti. İkinci Meşrutiyet'in ilanı üzerine İstanbul'da tekrar yayınlanmaya başladıysa da uzun ömürlü olmadı, 1909'da tekrar kapandı. Kadrosunda Namık Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan'ın da bulunduğu Gayret Gazetesi, 1886 yılında yayınlanmaya başladı. Abdülhalim Memduh, Tepedelen Lizade Kamil, Cenab-ı Şehabettin gibi isimlerin yazı yazdığı Muhit Gazetesi, 1888'de çıktı. İlkokul çocuklarına temel bilgiler vermek gayesiyle eğitim ve öğretime yönelik olan Mektep Dergisi, 1891'de Kitapçı Karabet tarafından çıkarıldı. Bir müddet böyle yayınlandıktan sonra 1894 yılında Edebiyat Dergisi haline geldi. Edebiyat tarihi açısından önemli bir yer işgal eden Servet-i Fünun Dergisi, Ahmet İhsan Tokgöz tarafından 27 Mart 1891'de çıkarılmaya başlandı. Aynı dönemde yayınlanan Malumat adlı edebi dergiyle edebi tartışmalara giren Servet-i Fünun Dergisi'nde Edebiyat-ı Cedideciler olarak adlandırılacak şair ve yazarlar bir araya geldi. Ocak 1895'te mecmuanın idaresini Tevfik Fikret aldı ve 6 yıllık bir yayından sonra 1901'de ayrılmasına rağmen yayınına devam etti. Servet-i Fünun'la tartışmalara giren ve önce Artin Efendi tarafından yayınlanan Malumat Dergisi 1894'te kapatıldı. 1895'te Baba Tahir tarafından tekrar yayınlanan Malumat Dergisi'nde eski edebiyatı savunan edebiyatçılar toplandılar. 5 Temmuz 1894'te Ahmet Cevdet Orhan tarafından yayınlanan ve Türk basınının uzun ömürlü ve tesirli gazetesi olan İkdam,

Sin harflerinin kabulüne kadar devam etmiştir. İkdamı yayınlayan Ahmet Cevdet'e bu yüzden İkdamcı Takma adı verilmiştir. 1899'da Mehmet Rıza tarafından yayınlanmaya başlayan Resimli Gazete, 1916 yılına kadar yayınını sürdürdü. Daha sonra tercümeye yer veren ve resimli bir gazete olan Musavver Terakki 1900'de yayınlanmaya başladı. Yurt dışındaki basın. Padişaha ve Baba Ali hükümetlerine karşı olan, çeşitli vesilelerle Avrupa'ya kaçan devlet aleyhinde bulunan ve kendilerine Genç Osmanlılar, Jön Türkler ve İttihatçılar adını veren kimseler, Avrupa'da çeşitli cemiyetler kurdular. Bu cemiyetlerin ilki Şinasi, Namık Kemal, Nuri, Refik ve Ayetullah Bey tarafından kurulan Yeni Osmanlılar Cemiyeti'dir. Bu cemiyetin reisi, Mirat Gazetesi sahibi Refik Bey idi. Daha sonra kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti, Yeni Osmanlıların yurt dışındaki basın faaliyetlerinin çok üstünde faaliyet gösterdi. İngiltere, Fransa, Avusturya, İsviçre, Belçika, Bulgaristan, Romanya, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs, Mısır, Amerika ve Brezilya'da Abdülhamit Han ve Baba Ali hükümetleri aleyhinde yayın yaptılar. Dış kaynaklardan ve Mısırlı Prens Mustafa Fazıl Paşa'dan destek gören bu kimseler çeşitli gazeteler çıkardılar. Yurt dışında çıkan bu muhalif basının ekseriyeti Türkçe olmakla birlikte Fransızca, Arapça, Almanca, İngilizce ve hatta İbranice olarak yayın yapıyordu. Bu gazetelerin en eskisi Ali Süavi'nin Avrupa'ya kaçmasından sonra Londra'da yayınlamaya başladığı Muhbir'dir. Fransızca ve İngilizce ekler de veren Muhbir, Mustafa Fazıl Paşa'nın maddi desteğiyle 1867-1868 yıllarında 50 sayı kadar yayınlandı. Muhbir'den sonra Yeni Osmanlıların yayın organı olan Hürriyet, Ziya Paşa ve Namık Kemal tarafından 1868-1869 yıllarında Londra'da 89 sayı çıkarıldı. Ali Süavi'nin Sadrazam Ali Paşa hakkındaki bir yazısı üzerine İngiltere Adliyesi tarafından takibata uğrayınca 1870 yılında Cenevre'de Ziya Paşa tarafından 11 sayı olarak çıkarıldı. 63. sayıdan itibaren Namık Kemal gazeteden ayrıldı ve 1869'da yurda döndü. Ziya Paşa ise 1871'de döndü. Ali Süavi, Mustafa Fazıl Paşa'nın verdiği parayla Paris'te Ulûm adlı bir gazete çıkarmaya başladı. 1870'te Cenevre'de Hüseyin Vasfi Paşa ve Mehmet Bey tarafından yayınlanan İnkılap, Hayal, İstikbal, Gencine-i Hayal, Yeni Osmanlılar döneminin yurt dışında yayınladığı basın organlarıdır. 1895 yılında Ahmet Rıza tarafından yayınlanan Meşveret, 1897'de Fransızca nüshada yayınlanmaya başladı. Hükümetin takibi neticesinde Paris'ten ayrılmak zorunda kalan Ahmet Rıza, Meşveret'i İsviçre ve Belçika'da yayınlamaya devam etti. Jön Türk hareketinin ileri gelenlerinden olan Mizancı Murat, 1877'de Mizan gazetesini Kahire'de yayınlamaya başladı. Bu gazetede Hristiyan Arap kavmiyetçilerinden Halil Ganem, Fransa'da Türkiye aleyhtarı yazılarıyla tanınan Albert Koda gibi şahıslar yazı yazdı. Daha sonra Cenevre'de yayınlanan Mizan, bir ara Fransızca olarak da çıkarıldı. 1897'de İttihat ve Terakki mensuplarından olan İshak Sükuti ve Abdullah Cevdet tarafından Türkçe ve Fransızca olarak Osmanlı gazetesi çıkarıldı. 1900 yılından sonra Londra'da ve Kahire'de yayınlanan Osmanlı gazetesi, Abdullah Cevdet'in Viyana sefaretine doktor, İshak Sükuti'nin ise
Roma sefaretine sefir olarak tayin edilmeleri üzerine

bir müddet kapandı. 1902'den sonra yeniden yayınlanmaya başladı. Jön Türklerin ikiye ayrılmalarından sonra Paris'te toplanan Ahrar grubuna karşı ortaya çıkan Ekseriyet Fırkası'nın yayın organı oldu. Bu dönemde yazı işleri müdürü Hüseyin Siret, idare müdürü ise İsmail Hakkı Paşa'ydı. 1896'da Tunalı Hilmi tarafından Cenevre'de çıkarılan Ezan, 1897'de Kahire'de yayınlanan Kanuni Esasi ve El Katip, 1899'da Cenevre'de yayınlanan İntikam, 1899'da Londra'da yayınlanan Hilafet, 1900'de Kahire'de Leon Efendi tarafından çıkarılan Sadai Millet, 1901'de Brüksel'de Avlonya Mebusu İsmail Kemal tarafından yayınlanan Selamet gazeteleri de padişahın ve hükümetin yardımlarıyla hayatlarını idame ettirdikleri halde Abdülhamit Han'a karşı çıkan dış basındandır. 1904'te Abdullah Cevdet tarafından Cenevre'de çıkarılan İctihat gazetesi bir ara Mısır'da ve daha sonra İstanbul'da yayınlandı. Prens Sebahattin ve Ahmet Fazıl tarafından 1906'da Kahire'de çıkarılan Terakki gazetesi Ademi Merkeziyetçilerin yayın organı oldu. Yine bu fikri savunan Şura-i Osmani, Yeni Fikir ve Hilafet gibi gazete ve dergilerde vardı.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Sultan II. Abdülhamit Han, çoğu gayrimüslim azınlıkların ve yabancıların elinde olan ve devlet adına tahsile gidip Avrupalıların kontrolüne girerek, yaşadığı toplumun değerlerine yabancılaşan, sözde aydınların elindeki basın ve yayın organlarına karşı zamanın siyasi şartları sebebiyle bazı tedbirler aldı. Müslim, gayrimüslim ve Türk olmayan çeşitli unsurlardan meydana gelen Osmanlı Devleti'nin dünya konjonktürü içindeki o günkü yeri bunu icap ettiriyordu. Sultan II. Abdülhamit Han bazı tedbirler uygulamayıp basını tam serbest bıraksaydı, 1908 sonrasında olan hadiseler 30 yıl öncesinden patlak verirdi. Osmanlı toplumunu sömürmek için bütün yolları deneyen ve bu kirli maksatlarını gerçekleştirebilmek için türlü hilelere başvuran Hristiyan Avrupa devletlerinin saldırılarına çok daha hazırlıksız yakalanırdı. Sultan II. Abdülhamit Han'ın aldığı bu tedbirler, Osmanlı toplumu içindeki Müslümanlara ve Türklere 30 yıllık bir hazırlanma ve dinlenme dönemi sağlamıştır. Abdülhamit Han'ın basın politikası, devletin parçalanmasını, milletin düşman kamplara ayrılmasını önlemek gayesine yönelik şuurlu bir adımdır. Ayrıca Osmanlı Devleti'ni yıkmak için asırlardır uğraşan Hristiyan Avrupa devletlerinin tehditleri ve oyunlarıyla, Osmanlı ülkesinin sosyoekonomik yapısından kaynaklanan nazik durum ve 1876-1878 yıllarında meydana gelen Abdülaziz Han'ın hal'i ve şehit edilmesi, 5. Murad'a karşı yapılan hareketler, Ali Süavi baskını ve Rusların Yeşilköy'e kadar gelmeleri de bu basın politikasını etkilemiştir. Abdülhamit Han'ın uyguladığı bu basın politikasına karşı çıkan ve 2. Meşrutiyet'in verdiği serbestlikten istifade ederek bir baskınla iktidara gelen İttihat ve Terakki fırtınası ve daha sonraki iktidarlar bu tedbirlerin çok daha şiddetlisini uygulamışlardır. Bunun yanında Abdülhamit Han'ın matbuata verdiği önem pek fazladır. Şahsına karşı olsa bile zamanındaki dergi ve gazetelerin mükemmel ve en güzel şekilde çıkmasını sağlamak için Servet-i Finun gibi bazı gazete ve dergileri yardımda bulunduğu, hatta onlar için Avrupa'dan usta elemanlar getirttiği de bir başka hususiyettir. İttihat ve Terakki devrinde meşrutiyetin ikinci defa ilanı üzerine yurt dışına kaçmış olanlar yurda döndüler ve yurt dışında yayınladıkları gazeteleri İstanbul'da çıkarmaya başladılar. II. Abdülhamit Han'ın ikinci meşrutiyeti ilan ettiği 24 Temmuz 1908 günü toplanan gazeteciler, gazete müsveddelerini sansüre vermeme kararı aldılar. 25 Temmuz 1908 günü gazeteleri ön kontrolden geçirmeden piyasaya sürdüler. Bu gazeteler Sultan II. Abdülhamit Han döneminde yayınlanan İkdam, Sabah, Tercüman ve Saadet gazeteleriydi ve her biri alelacele meşrutiyet ve hürriyet savunuculuğuna girip kadrolarını yenilediler. 24 Temmuz günü daha sonra Gazeteciler Bayramı olarak kabul edildi. Kanuni Esasi'deki matbuat kanun dairesinde serbesttir hükmü, hiçbir şekilde kablettabı yani baskıdan önce teftiş ve muayeneye tabi tutulamaz şeklinde değiştirildi. Sansürün kaldırıldığı bu şekilde ilan edilirken, miladi 1877, hicri takvime göre Ramazan-ı Mübarek 1294 tarihli İdari-i Örfiye

ve askeri mehakim kanunu kasten yerinde bırakıldı. 1919 tarihine kadar bu kanuna dayanarak sansürü aratacak uygulamalarda bulunuldu. Birçok dergi ve gazete defalarca kapatıldı. Mesela 1910 yılında Baha Tevfik'in çıkardığı Eşek adlı mizahi dergi 40 bini bulan ilk sayısından sonra kapatıldı. Ancak Baha Tevfik birkaç defa Divan-ı Harbi Örfi karşısına çıkmak bahasına yılmadı ve dergilerinin biri kapanınca diğerini çıkardı. Bu dönemin en bariz özelliği pek çok gazete ve derginin hep birlikte Abdülhamit Han'ın memleketin içinde bulunduğu nazik durumlar sebebiyle tatbik ettiği meşrutiyet öncesi icraatı tenkit etmekti. Sadece İstanbul'da 1908-1909 senelerinde 353 gazete ve dergi yayınlandı. Bu sayıya ülkenin dört bir yanında yayınlanan Türkçe gazetelerle yabancı dilde yayınlananlar da eklenince birdenbire binlerce yayın ortaya çıktığı görülür. Bunlar arasında Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını ve yıkılmasını isteyen her fikrin savunucusu ve sözcüsü olan yayın organları ortaya çıktı. Böylece memlekette bir fikir anarşisi doğdu. Eski gazeteler kendilerini yenilemeye çalışırken Abdullah Zühtü ile Mahmut Sadık yeni gazeteyi Tevfik Fikret, Hüseyin Cahit Yalçın ve Hüseyin Kazım Kadri Tanin'i kurdular. İktidara muhalif yayınlar yapan Tanin gazetesi birkaç defa kapatıldıysa da değişik isimler altında yeniden çıktı. Yeni Tasvir-i Efkar gazetesi de İttihatçıları destekler mahiyette yayınlar yaptı. Kısa ömürlü Hukuki Umumiye ile Selanik ve Manastır'da yayınlanan Şura-i Ümmet, Rumeli ve Silah gibi gazetelerde İttihat ve Terakki fikirlerinin savunuculuğunu yaptı. Bunların yanında İttihat ve Terakki'nin fikir ve icraatlarına karşı çıkan partilerin yayın organı şeklinde gazetelerde ortaya çıktı. Mizancı Murad'ın Mizanı, Ali Kemal'in başına geçtiği ikdam, 31 Mart vakasını kışkırtan Derviş Vahdettin'in Volkan'ı, Cemiyet-i İlmiye-i İslamiye'nin Beyanül Hak adlı gazeteleri bu kısımda sayılabilir. Bu arada çıkan sayısız mizah dergisi de kamuoyuna tesir etmeye çalıştı. Ayrıca bu dönemde her türlü düşünce, doğudan ve batıdan kaynaklanan her türlü akım yazıya dökülüp kamuoyuna sunuldu. Her milletin, her azınlığın hem kendi dilinde hem de Türkçe olarak yayınlanan gazeteleri ortaya çıktı. İkinci Meşrutiyet'in ilanının ilk aylarında serbestlik içinde bulunan, dilediklerini yazan, milleti padişah ve devlet adamları aleyhinde isyana teşvik eden gazete ve dergiler üzerinde 31 Mart vakasından sonra iktidarı ele geçiren İttihat ve Terakki Komitesi'nce kontrol sıklaştırıldı. 5 Nisan 1909'da İttihatçılara karşı olan Serbesti gazetesi yazarı Hasan Fehmi öldürüldü. Meclise 28 Nisan 1909'da bir matbuat kanunu getirildi. Meşrutiyetin yıl dönümünde kanunlaşan ve Fransız basın kanunu esas alınarak hazırlanan bu kanuna göre gazete çıkartmakta beyanname esası getiriliyordu. Bu kanunda devletin temelini sarsmaya yönelik padişahı, dinleri ve Osmanlı milletini koruyucu, suçu ve ayaklanmayı kışkırtıcı yazıları frenleyen maddeler de vardı. 31 Mart vakasında Tanin başyazarı Hüseyin Cahit zannedilerek bir milletvekili öldürüldü. 31 Mart vakası bastırılınca kışkırtıcılardan sayılan Derviş Vahdedi idam edildi ve İttihatçılara muhalif olan gazetesi Volkan kapatıldı. İttihatçılara muhalif olan Sadai Millet gazetesi yazarı Ahmet Samim 9 Haziran 1910'da, Şehrah gazetesi yazarı Zeki ise 10 Temmuz 1911'de öldürüldüler. Bu dönemde yayınlanan gazetelerden biri de 1903'te çıkmaya başlayan Sırat-ı Müstakim'in devamı olan camilere sandalye konulmasını, müzikli ibadet edilmesini, İslam dininde reform yapılmasını isteyen Şemseddin Günaltay, İzmirli İsmail Hakkı, Said Halim Paşa gibi dinde reformcuların

Ahmet Akif, Ahmet Hamdi Aksikili gibi yazarların yazdığı Sebilür Reşat dergisidir. Bu dergi yayınını aralıklarla Cumhuriyet'ten sonra da sürdürdü. Bu dönemde yayınlanan dini yazıların neşredildiği Ceride-i Sufiye, Sıyt-i Hilafet, İlmiye, Mikyas-ı Şeriat, Hikmet, Beyanül Hak ve İslam Mecmuası gibi yayın organları da sayılabilir. İttihat ve Terakki'nin Selanik'te yayınlattığı Bahçe, İstanbul'da yayınlanan İttihat ve Terakki Taraftarı Yeni Tasvir-i Efkar, Milliyet, Hak Yolu, Hürriyet, İttihat, İttifak gazeteleriyle Mizah gazetesi Karagöz, 1909'da çıkmaya başlayan Alemdar, Tazminat, Teşkilat, Maşrik, Tesis, Teminat, Tanzimat gibi adlarla çıkan muhtelif gazeteler sayılabilir. İttihat ve Terakki Fırkası'nın 1913 yılında gerçekleştirdiği Bab-ı Ali baskınıyla iktidarı tekrar ele geçirmesinden sonra başlayan Birinci Dünya Harbi ile birlikte harp hali sebebiyle basın üzerine mecburi kontrol getirildi. Sıkı yönetim ve kağıt sıkıntısının etkisiyle pek çok gazete kapandı ve kapatıldı. Sadece iktidarda bulunan İttihat ve Terakki yanlısı Tanin, Sabah ve Tasvir-i Efkar gazeteleri ayakta kalabildi. Bu devirde gazetelerde hususiyetle Türkçülük teması işlendi. Savaş boyunca iktidarın açıklamaları dışında bir şey yazmak yasaklandı. Uygulanan yanlış iç ve dış politikalar sebebiyle ortaya çıkan kötü neticelerin yazılması yasaklandı. Savaşın beklenenden uzun sürmesi üzerine 1917'den sonra umumi barış temasının işlenmesine başlandı. 1917'de Asım ve Hakkı Tarık Us tarafından Vakit, ertesi yıl yayınlanmaya başlayan akşam gazeteleri uzun ömürlü oldular. 1918 yılında Celal Nuri İleri tarafından Ati, daha sonraları İleri, Yunus Nadi tarafından yayınlanan Yeni Gün gazeteleri, özellikle milli mücadele sırasındaki yayınlarıyla önem taşırlar. 1917'de Afyon'da yayınlanmaya başlayan Öğüt, önce Konya'ya, 1919'dan sonra Ankara'ya taşınarak yayınını sürdürdü. Bu dönemde yayınlanmaya başlayan Türk Yurdu, Milli Tetebbular Mecmuası, Osmanlı Tarih ve Edebiyatı Mecmuası, İçtimaiyat Mecmuası, Yeni Mecmua, ilmi, fikri ve edebi ağırlıklarıyla dikkat çektiler. Mizah gazeteleri arasında ise Kalem, Davul, Püsküllü Bela, Curcuna, Coşkun Kalender, Hokkabaz, Dalkavuk, Zevzek, Hoca Nasreddin, Geveze, Meddah, Hacivat, Hayali Cedid, Şaka, Eşek sayılabilir. İttihatçı hükümetin düşmesi ve Mondros Mütarekesi'nin imzalanması üzerine Anadolu'da bulunan muhalif gazeteciler İstanbul'a döndüler. Yeni bir basın patlaması ve iddiaçılıktan arınma akımı başladı. 13 Kasım 1918'de Galip Devlet donanmalarının İstanbul'a girmesiyle mütareke dönemine girildi. Osmanlı'nın mirası ve Türk milletinin geleceği 1918-1922 yıllar arasında mütareke basınıyla milli mücadele basını arasında uzun uzun tartışıldı. Merkezi Ankara'da olan Kuvayi Milliye Hareketi'ne akşam, vakit, ileri, yeni gün, tercüman, dergah, tasvir-i efkar, albayrak, ikdam gazeteleriyle Anadolu'nun ve Trakya'nın değişik yerlerinde yayınlanan çeşitli gazete ve dergiler desteklediler. Ankara hükümetine cephe alanlarsa Peyami Sabah, İstanbul, Aydede, Alemdar, Güler Yüz, Ümit, Aydınlık, Zincirbent, Cumhuriyet, İrşad, Tam, Yeni Dünya, Şarkın Sesi, Ferda, Zafer, Hatif gibi gazete ve dergilerdi. Osmanlı Devleti zamanında faydalı yayınlar yaparak, devlet ve millet menfaatlerini savunarak, güzel hizmetler vermesi gereken basın, çoğu yabancıların ve azınlıkların elinde bulunması sebebiyle az bir kısmı hariç, devletin ve devlet adamlarının karşısında

Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını ve yıkılmasını isteyen düşmanlar yanında yer aldılar. Faydalı yayınlarla milleti aydınlatacakları yerde, yangına körükle gidercesine hadiseler üzerine gidip devletle milletin arasını açtılar. Bazı zamanlar basın ve yayın hayatıyla ilgili serbestlikten ve imtiyazlardan faydalanarak azınlıkların ve halkın haklarına savunmak bahanesiyle 600 yıl adaletle hüküm sürmüş olan Osmanlı Devleti'nin yıkılışını hızlandırdılar. Böylece millet nazarındaki itimat ve prestijlerini kaybettiler. Ayrıca özel gazete ve mecmualar yanında bizzat devletin çıkardığı yayınlar da bir hayli yekun tutuyordu. II. Mahmud Han tarafından çıkarılmaya başlanan takvim-i vekaiden başka, çeşitli devlet kuruluşları tarafından bir senelik hadiseleri içinde toplayan salnameler, yani yıllıklar tertip ve neşredildi. Osmanlılarda ilk resmi salname 1847 senesinde neşonuldu. Bu salnameyi düzenlemekle Hayrullah Efendi vazifelendirildiyse de Ahmet Vefik Paşa'ya yaptırdı. Sonraları Cevdet Paşa, daha sonraları da Meclis-i Mearif Başkatibi Behçet, Meclis Azasından Rüşdi Beyler tarafından yapılan salname, bilahare Mearif Nezareti Mektubi Kalemi Heyetine, 1888'den sonra da Memurin Mülkiye Komisyonu'na bağlı Sicilli Ahval İdaresi tarafından tanzim edildi. Resmi salname, saltanatın sonuna kadar bu idare tarafından tertip edildi. İlk zamanlar 100 küçük sayfayı geçmeyen salnameler, sonraları 200-300, en nihayet 700-800 sayfayı bulmuştur. Bunlar da devletin resmi teşkilatından başka, memurların isimleri, tayin tarihleri, rütbeleri, nişanları gösterilir, birer vesika mahiyetini taşırlardı. Umumi salnamelerden başka, yine resmi mahiyette olmak üzere nezaretler ve vilayetler de salname çıkartırlardı. Bunlardan 1915-1916 senesinde neşredilen İlmiye Salnamesi geniş bilgilere ihtiva etmektedir. Nezaretlerin bir kısmı sadece bir tane salname düzenlemekle yetinmeyip birden fazla salname neşretmişlerdir. İlk sene 1257 sayfalık bir salname çıkaran Marif Nezareti, 1900-1901'de üçüncü defa olarak bastırdığı salnamedeki sayfa sayısını 1678'e çıkarmış ve memleketin de bir haritasını koymuştur. 1907-1908'de son olarak çıkartılan 6. Marif Salnamesi 742 sayfadır. Vilayetlerce ilk salname 1866-67 senesinde tertip edildi. Vilayetlerin bazılarında yalnız bir tek salname neşredildiği halde bazılarında 20'ye yakın salname çıkarılmıştır. Salnamelerden başka kanun ve nizamnameleri ihtiva eden Düstur adı verilen kitap ve mecmualar da çıkarıldı. Osmanlılar'da ilk kanun mecmuası Cevdet Paşa tarafından hazırlanarak 1863 senesinde o zamanın devlet matbaası olan Matbaa-i Amire'de bastırılıp resmi dairelere dağıtılmış ve satışa çıkarılmıştır.

oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafet

ve değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün akşam Türkiye saatiyle 22.50'de tur uçağıyla ABD'nin New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazar'la diğer ilgililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Türk evine girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı. Türk evi girişinde kendisini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra Türk evi önünde gazetecilere, "İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu geçireceğiz," dedi. Bir gazetecinin "programınız bayağı yoğun" demesi üzerine "evet yoğun" karşılığını veren Erdoğan, daha sonra beraberindeki heyetle Türk evine girdi. Değerli dinleyenler, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancıların başvuru, denetim ve değerlendirme süreçlerinin 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Aile fertleriyle birlikte 5391 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi. Ayrıca vatandaşlık kazandıktan sonra kamu düzeni ve milli güvenlik bakımından sakıncalı olduğu tespit edilen 263 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte 743 kişinin vatandaşlık kararı geri alınmıştır. Böylelikle toplam 1413 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte 6134 kişinin vatandaşlık kazanma kararı iptal edilmiş veya geri alınmıştır. 21 Eylül 2026 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ise muvazalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldığı belirlenen aile bireyleriyle birlikte 1070 kişiyle vatandaşlık edinme süreci devam eden 11 kişi tespit edilmiştir. Yapılan incelemede bu kişilerin 263'ünün yatırımcı, 807'sinin aile ferdi olduğu, 1015 kişinin karar tarihinde, 55 çocuğunsa karar tarihinden sonra Türk vatandaşlığını kazandığı anlaşılmıştır. Vatandaşlık süreci devam eden 11 kişiden biri hakkında geri alma, 3'ü hakkında red işlemi gerçekleştirilmiş, 7 kişinin ise vatandaşlık başvurusunda bulunmadığı tespit edilmiştir. Soruşturmaya konu hususlar, başvuru öncesi belgelere ilişkin sahtecilik girişimleri olup, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelimizin görev ve yetkileri kapsamında herhangi bir zafiyet veya ihmal bulunmamaktadır. Suç teşkil eden tüm usulsüzlükler adli makamlara intikal ettirilmektedir. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemleri ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemleri ilişkin soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'ndan talep edilen mali verilerin incelenmesinin ardından Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğine yönelik tespitler yapıldı. Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında

Gözaltı kararı verilen 15 şüpheliyi daha yakaladı. Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski gazeteci Osman Arslan tutuklandı. Dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Belki hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski gazeteci Arslan, dönemin cezaevi müdürü Vatan ve dönemin vardiya amiri Beyken'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade işlerini tamamlanan şüphelilerden Arslan tutuklama, Vatan'la Beyke ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, Arslan'ın suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama suçlarından tutuklanmasına hükmetti. Vatan'la Beyke hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Adana Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyonda 375 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahısları bir ay boyunca fiziki ve teknik takibi aldı. Takibin ardından operasyon için harekete geçen MİT ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 18 Eylül'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 375 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Mersin'de de hastane otoparkındaki panel vanda 256.900 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Merkez Toroslar ilçesindeki bir hastanenin açık otoparkına bırakılan panel vanda arama yaptı. Aramada 256.900 sentetik ecza hapı bulundu. Aracın sahibi Kübra S'nin ikametine düzenlenen operasyonda da 413 uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlılar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. Diğer yandan İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda da 217.608 kök kenevir ve skunkla 15 kilogram esrarın ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde yasa dışı kenevir ekimiyle mücadele eylem planı kapsamında 64 operasyonel tim, 570 personelin katılımı ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyon 99 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edildi. Çalışmalar sonucunda 5 ton toz esrar elde edilebilecek 217.608 kök kenevir ve skunk imha edildi. Ayrıca 15 kilogram esrar ele geçirildi. Adana'da saat 04.02'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesine yer alan bilgiye göre merkez üssü Sayınbeyli olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Adana Valiliğinden yapılan açıklamada saat 04.02'de merkez üssü ilimiz Sayınbeyli ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında an itibariyle olumsuz herhangi bir durum bulunmamakta olup 112 acil çağrı merkezine ulaşan ihbar yoktur. AFAD'la ilgili ekiplerimiz tarafından saha tarama çalışmaları devam etmekte olup gelişmeler yakından takip edilmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Adana'da 5 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin an itibariyle herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını ve ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibariyle herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun ifadelerini kullandı.
İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesiyle birlikte hali hazırda 26-28 derece aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların 6-8 derece birden azalarak bahar değerlerine gerileceği, beraberinde il genelinde aralıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Marmara bölgesi için beklenen kuvvetli yağışların yarın akşam 20'den itibaren etkisini artırması bekleniyor. Avrupa yakası Boğaz çevresiyle Anadolu yakası genelinde metrekare başına 30-60 kilogram aralığında yağışların gözlenebileceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış geçişlerinin çarşamba günü saat 17'ye kadar kentte etkili olması öngörülüyor. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda biri çocuk biri kadın 3 Filistinli hayatını kaybetti. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinin orta kesimini bombaladı. Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. Son saldırıyla birlikte İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 3'e yükseldi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybı 73.914'e, yaralı sayısı 174.952'ye yükseldi. Afganistan, Pakistan ordusunun ülkenin doğusuna düzenlediği hava saldırılarında en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi. Afganistan merkezli Pashwork haber ajansına göre Afganistan yönetim sözcüsü Zabiullah Mücahit ülkenin doğusundaki Kunar ve Paktika vilayetlerine Pakistan ordusunun hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Mücahit saldırıda en az 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını bildirdi. Sözcü Mücahit ayrıca saldırıda bazı ev ve iş yerlerinin de hasar gördüğü bilgisini paylaştı. Mücahit saldırıları kınayarak uygun karşılık vereceklerini kaydetti. Pakistan Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afganistan sınırında güvenilir istihbarata dayanılarak Fitne-el-Havariç ve bağlantılı grupların terörist kamp ve sığınaklarına hassas ve isabetli şekilde seçici hava saldırıları düzenlendi. Aralarında intihar bombacılarının eğitildiği bir merkezin de bulunduğu 3 hedef hassas şekilde imha edildi, 28 terörist öldürüldü ifadesi kullanıldı. Sudan'ın kuzeydoğusundaki Kızıldeniz eyaletinde altın madeninde meydana gelen göçükte 11 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Devlete ait Sudan Mineral Kaynaklar Şirketi'nden bir yetkilinin açıklamasına göre Kızıldeniz eyaletinin Onib bölgesindeki altın madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 11 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 30 kişi yaralı kurtarıldı. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ülkenin batısına geçen hafta başka bir altın madeninde kuyuların çökmesi sonucu da en az 82 kişi hayatını kaybetmişti. Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde tekstil atölyesine çıkan yangında 8 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi. Xinhua'nın haberine göre Foshan ilinin Shundi ilçesindeki Changxing sanayi sitesinde bir atölyede dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Tuğla ve çelik malzemeyle inşa edilen iki katlı binanın 200 metrekarelik bölümünün alevler içinde kaldığı yangında atölyede çalışan 8 işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı. Atölye ve çevresindeki binalarda bulunan 63 kişi tahliye edildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 18-26, Bursa 14-27, Edirne 13-28, Kocaeli 18-26, Çanakkale 17-26, Balıkesir 14-27 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 19-31, Aydın 18-31, Manisa 18-30, Denizli 18-30, Muğla 16-30, Uşak 10-27 derece. Akdeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı ve sıcak. Antalya 23-31, Adana 23-32, Isparta 13-30, Mersin 24-31, Kahramanmaraş 20-31, Hatay 23-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 12-25, Konya 16-27, Kayseri 11-28, Sivas 12-26, Eskişehir 12-21, Nevşehir 13-26 derece. Karadeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 22-23, Rize 20-26, Samsun 20-24, Ordu 21-23, Giresun 21-23, Zonguldak 16-23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum 9-24, Erzincan 14-27, Malatya 16-30, Van 11-25, Hakkari 17-30, Kars 8-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Adıyaman 21-34, Diyarbakır 17-34, Şanlıurfa 22-35, Gaziantep 18-31, Mardin 22-31 ve Siirt 21-34 derece.

senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye. Babam ve ben. Leyla Semiz. Tövbe ettikten kısa bir süre sonra babamın yanına gittim. Yine cami bahçesindeydi. Bu sefer kafamı babam için kapatmamıştım. Her ne kadar Allah'ın emrettiği şekilde kapalı olmasam da başımı istekle örtmüştüm en azından. Babam hemen iki oralet söyledi. Çocukluğumdan beri cami bahçesinde oturabilen tek kadındım. Babamın arkadaşları da tanırdı beni. Sevinçle babama müjdeyi verdim. Canım babam, ben tövbe ettim. Anladım kızım. İlk sen duyuyorsun tövbe ettiğimi, Musa bile bilmiyor. Nasıl anladın ki? Yüzün güzelleşmiş, sıfatın da değişmiş. Sıfattan kastın ne baba? Oraleti bir dikişte içti. Soğumuştu zaten. İyice yaklaştı bana. Küçücüğüm, insanda iki sıfat vardır. Hayvani ve insani. Nefsine uyup günahkar olan ve tövbeyle de temizlenmeyen insan hayvani sıfattadır. Yani bir hayvandan farkı yoktur. Yer, içer, yatar, kalkar. Bunları hayvanlar da yapar. Aklını Allah'tan gayrı her yere, her şeye kullanır. Niye yaratıldığını düşünmez. İdrakı yoktur. Dünyanın peşinde, dünyalık bir şeyler için koşar durur. Tıpkı hayvanlar gibi. Bu yüzden böyle insanlara hayvani sıfatlı denilir. Ne zaman tövbe eder ve Allah'a döner, işte o zaman insani sıfatlı olur. Artık aklını kullanmaya başlamıştır. Boşuna yaratılmadığını idrak etmiştir. Artık onun işi dünyalık şeyler değil, sadece Allah'ın rızasını kazanmaktır. Peki baba, tarikatlar bu işin neresinde? Her yerinde yavrum. Tarik zaten yol demektir. Tarikatlar Allah'a giden yollar anlamındadır. İnsanın bir yol gösteren şeyhi olursa daha çabuk ilerler. Kur'an önümüzdeyken, peygamberimiz de her şeyi açık açık göstermişken şeyhe ne gerek var baba? Babam yine kızacakmış gibi baktı bana. Ne zaman dediklerine itiraz etsem böyle olurdu zaten. Ama bu sefer çekinmedim. Öğrenmem lazım. Arkasına yaslanıp keyifli keyifli güldü babam. Ne güzel işte, özüne döndürmüş Allah seni. Sen özüne döndün, herkes değil. Bir türlü anlamıyordum demek istediklerini. İkindi ezanı okunmaya başladı. Babam toparlandı hemen, eve gitmemi söyledi. Yüzümü buruşturup kalktım masadan. Öğrenememiştim şu özün ne demek olduğunu. Annem çocuklarımla oturmuş televizyon seyretiyordu. Çay demledim, annemle sohbet ettik. Musa ile babam geldi. Yemek yedikten sonra babam odasına gitti. Ne kadar kitabı varsa getirip bana verdi. Artık bu kitapların kıymetini bilirmişim. İki torba kitabı alıp vedalaştık. Babamdan az da olsa tarikatlar hakkında bir şeyler öğrenmiştim. Benim için asla yeterli değildi tabii ki. Bu yüzden ertesi gün son sürat kitaplara dalış yaptım. İlk önce Kur'an mealini aldım elime. Kur'an'da anlatılan kıssalar tamamen özet tarzındaydı ve peygamberlerin hayat hikayelerini bilmeden anlayamayacağımı gördüm. Kur'an-ı Kerim bir ansiklopedi değildi, biliyordum. Tefsir okumaksa benim harcım değildi. Bu yüzden meali kitaplığımın üst rafına öpüp kaldırdım. Elbet onu da okuyacağım gün gelecekti. İki ciltlik bir siyer kitabının birinci cildinden başladım okumaya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlere kardeşim diyor, İbrahim aleyhisselam atam diye anıyor ama onların da hayat hikayeleri hakkında en küçük bilgi bulunmuyordu. Çünkü siyer kitapları sadece Peygamber Efendimizin doğumdan ölüme kadarki hayatını içeriyordu. Yine de okuyup bitirdim. Ardından tamamlayıcı olması için Efendimizin şemailini anlatan kitabı da okudum. Onun gibi olma özlemi doğdu içimde. Belki onun yaptıklarını yaparsam onun gibi olabilirim diye düşündüm. Ama bilmediğim bir şey vardı. Nefsim o kadar büyüktü ki onun gibi asla olamazdım. Günler o kadar çabuk geçiyordu ki değişmeye başladığımın farkına bile varamıyordum. Musa takıntısından kurtulmuştum. Eve geç gelmesi artık umurumda değildi. Okuyordum ve bambaşka bir dünyadaydım.
Çocukları okula gönderiyor, evin işini ve yemekleri yapıp kitaplarımın başına geçiyordum. Akşamsa oğullarımın derslerini yaptırıyor, Peygamberimizin hayatını hikaye tarzında onlara anlatıp uyutuyor, Musa gelene kadar da kitap okuyordum. Yani gece 2'ye kadar. Peygamberler tarihini okumaya başlayınca her şeyin hakikatini ve amacını daha iyi anladım. Hazreti Adem Aleyhisselam'la yaratılış özünü ve kulluğumuzun asıl gayesini daha iyi anladım. Sıra sıra her peygamberle gezdim. Kah ağlıyor, kah hayretler içinde büyük şoklar yaşıyordum. İsrailoğullarının bir türlü ıslah olmayışı şaşırtıyordu beni. Peygamberlerin çoğu onlara gönderilmişti. Bu kadar peygamber gören bir millet nasıl bu kadar da azgın olabilirdi? Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Kızıldeniz'i ayırma mucizesini gördükten sonra bile başka bir şeye tapmaya kalkabiliyorlardı. İnsan nefsinin dağlardan dahi büyük olduğuna şahit oldukça kendime olan inancımı yitirmeye başladım. Korku sarıyordu beni. Ya ben de sapıtanlardan ve yolu şaşıranlardan olursam? Resulullah Aleyhisselam'ın ölümünden hemen sonra ortalık karışabiliyordu. Üstelik ben ahir zamanda yaşıyordum. İçimi günden güne kasvet basıyordu. Ya ona buna uyarsam, ya arkadaşların kurbanı olursam? Fenalıklar geçirmeye başlamıştım. Bir ara öyle bir hale geldim ki babama kızmaya başladım. Ne diye vermişti bu kitapları bana sanki? Sonra kendimden nefret ettim. Bu her şeyi öğrenme hastalığım çocukluğumdan beri belaydı zaten başıma. Korkum beni öyle esir etti ki en sonunda keşke doğmasaydım diye ağlamaya başladım. Babam İmam-ı Gazali Hazretleri'nin eserini okumam için ısrar ediyordu. Elimde 8 ciltlik eski basım kitabı vardı.

Arapça ve Farsça sözlük aldım. Kitapçıda tasavvuf terimleri ve deyimleri diye kapkalın bir kitap vardı, onu da aldım. Sonra okumaya ara verme kararı aldım. Şu okuduklarımı sindirmem gerekti. Şubat tatiliydi, ağabeylerim benim oğlanları onlarda kalmaları için davet etti. Kıramadım. Çok seviyorlardı benim afacanları. Çocukları 15 günlüğüne dayılarına gönderdim. Musa zaten eve yatmaya geliyordu, yapayalnızdım. Bana da kitaplarım düştü. Tövbe edeli 40 gün olmuştu. Kırkım çıktı ama hala dönmedim, diyordum kendi kendime. İmam Gazali Hazretlerinin ihyası adeta tüketmişti beni. Üslubu ve dili keskindi. Sadece son ciltlerde yumuşaklık ve farklılık sezmiştim. Ne yazık ki ihyayı yanlış mı anladım nedir, tamamen anormal bir tipe dönmüştüm. Bir kere doğru düzgün kimseyle görüşmüyordum. İnsanlar beni günaha sokabilirdi. Asla televizyon seyretmiyor, çocuklar bile izin verdiğim çizgi filmleri seyredebiliyordu. Ailem sıkılmıştı benden. Ona buna günah diyen birine dönmüştüm. Kendi kendime Kur'an ve tecvid öğrendim. Çocukken gittiğim camiler epey işime yaradı öğrenmemde. Tepeden tırnağa kapalıydım artık. Bütün resimlerimi yaktım. Kapalı tek fotoğrafım bile yoktu. Düğün resimlerini, anılarımı gözümü kırpmadan sobaya tıktım. Gardırobumda ne kadar kıyafetim varsa bir çuvala koyup attım. Dolapta iki tane uzun kollu bluz kaldı. Altınlarımın hepsini torbaya doldurup gardırobun üstüne fırlattım. Kadınları bunlar helak ediyordu çünkü. Cehennem korkusu öldürüyordu beni, delirtiyordu. Büyük ağabeyim Rahibe Teresa diye isim takmıştı bana. Yengelerim ve annem çok abarttığımı söylüyordu. Ortasını bulamazmışım zaten hiçbir şeyin, şimdi de aşırı uçlardaymışım. Kızıyordum onlara. Ne bilip de konuşuyorsunuz? Kabir azabı var, cehennem var, orada aklınıza gelmeyecek azaplar var, diyordum. Korkudan ölüyordum. Gündüzleri oruçlu geziyor, geceleri sabaha kadar ibadet ediyordum. Günde 10 veya 15 günlük kaza namazı kılıyordum. Bir de buna vakit namazları ve nafileler de eklenince hayatımı seccadede geçirir hale gelmiştim. Daha çok ibadet etmeliydim çünkü ölüm vardı. Bu arada Musa ile aram gitgide açılıyordu. Namaz kılmıyor diye bize haram yediriyorsun, diyordum. Oysa Musa asla haram yemez, parasını bankaya bile yatırmazdı. Faiz en büyük korkusudur onun. Ama ben anlamak bile istemiyordum, kesinlikle namaz kılmalıydı. Bir gün aramızda geçen bir konuşmayı hatırlıyorum da günlerden pazardı. Çocuklar gezmek, Luna Park'a gitmek istiyordu. Musa, ''Ayşe giyin de dışarı çıkıp çocukları Luna Park'a götürelim.'' dedi. ''Sen onları al git, ben gelemem.'' ''Niye? Durduk yerde ne diye günaha batayım ki? Benimle gezerken günaha mı batıyorsun?'' ''Yani, ne demek yani? Sen ne demeye çalışıyorsun?'' ''Ben namaz ehliyim. Yolda ezan okunacak, sen arabayı durdurmayacaksın ve senin yüzünden namazım kaçacak. Bu bir. Sonra sen çocukları Luna Park'taki araçlara bindirirken ben orada bir sürü adamın içinde tek kalacağım belki. Bu da iki. Sonra sen...'' Lafımı kesti, gözlerinden ateş fışkırıyordu sanki. ''Sen var ya gittikçe kafayı yiyorsun.'' dedi. ''Bence sen yemiş de duruyorsun. Benden kaç yaş büyüksün, hala namazın yok. Sana ne benim namazımdan?'' ''Ne demek sana ne? Oğullarımız var bizim. Seni örnek alacaklar. Kız olsalar neyse. Kız olsalar sana benzeyip iyi olacaklar. Oğlanlar ya bana benzeyip kötü olacaklar, öyle mi? Yani. Niye evlendin benimle o zaman? Böyle Müslüman gibi yaşayacağımı bilsem elbet evlenmezdim. Arkadaşların eşleri de kapalı, namazlı ama senin gibi değillermiş. Anormalsin sen. Elin adamlarıyla beni mi konuşuyorsun? Ayıp ayıp, ben senin eşinim. Öyleyse karım gibi davran. Yok yapamam diyorsan, işte kapı orada. Güle güle. Çekip gitti. Bir de peşinden ağladım beni kovdu diye. Oysa ona başka seçenek bırakmamıştım. O da beni anlamaya çalışacağına çekip gitmişti. Her zamanki gibi.

Senin hikayen. Ebu Bekir Tokay. Senin hikayen. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Büyük sözler.

Yusuf Has Hacip'ten nasihatler. Ait olduğu Ogdülmiş'e oğluna cevap verir. Ait olduğu Allah kime akıl, fikir ve bilgi vermişse o bütün dileklerine kavuşmuş demektir. Kimin huyu iyi, işleri güzel ise

o bütün arzularına kavuşur ve onun hayatı aydınlık olur. Bütün iyiliklerin sebep ve sermayesi iyi iş yapmaktır. İşler iyi işlenirse karşılığında insan için binlerce sevinç vardır. Ben baba idim, artık ölüp gidiyorum. Ey Rabbim, sen ebedisin. Ona kutluluklar ver. Onu bolluk ve rahatlık içinde tut. Belalardan sakla. Her iki dünyada da kurtuluş ver. Kötüden koru. Yüceliklere kavuştur. Sıkıntılara düşürme. Aç, çıplak bırakma. Düşünen, uyanık kişi ne der? Kulak ver. Böyle insan kişilerin önderidir. Allah kime yardım etmişse o kişi her iki dünyada kutluluğa ermiştir. Hangi kul Allah'a inanıp bel bağlamışsa o bela kapısını kapamış ve kendini kurtarmıştır. Ben seni Allah'a emanet edip nasihatta bulundum. O isterse korur ve saadete kavuşturur. Gönlünü doğru tut, yalan söyleme, Allah'a ibadet et, gevşeklik gösterme ve yarınki işini şimdiden yap. Her türlü iyilik ve kötülüğün Allah'tan geldiğini bil. Allah'a inan ve ona ibadette bulun. Neye muhtaçsan ondan iste. Sana güç, kuvvet verecek ondan başkası değildir. Buyrukları neyse onlara değer verip baş üstünde götür. O zaman Allah seni dünya ve ahirette yüceltir, üstün kılar. Gidişin doğru olsun. Sakın yanılıp sapıtma. Alçak gönüllü ol ve büyük söz söyleme. Bir müddet ömür sürdüm. Artık gidiyorum. Dünyanın bana ne yaptığına bak ve düşünüp ibret al. Bu dünya için kendini ateşe atma. İnsanların mallarını haksız yere alıp da zulmetme. Kendim çok mal topladım fakat yiyemedim. Günlerim geçti. Lakin pişman olmanın bir faydası var mı? Bütün varlığım sana kaldı. Bana ise vebal ve yük oldu. Rahatlıkla yiyerek, sevinçle tüket. Doğru ol, işlerin eksiksiz olsun. Bu neşe ve huzur, sevinç, doğruluk sayesindedir. Bu güzel yaratılışlı, doğru tabiatlı, iki dünyayı da doğrulukla mekan eden yiğit ne der? Kulak ver. İnsan huzur isterse, dilediği her bir şeyi doğruluk içinde bulur. Buna inan. Eğer çok zengin olmak istiyorsan, zenginler nasiplerini doğrulukta buldular. Millete baş olmak ve büyük yerlere gelmeyi arzu ediyorsan, hep doğru yolda git. İnsan doğrudan ayrılmayıp, hep hayır yapsa, işleri hep doğru olsa, onun güneşi iki dünyada da parlar. Ait oldu, oğlum bana kulak ver. İyilik yaparak, hayır işleyerek kendine cehennemi kapat. Hep iyilik yap, kötüden uzaklaş. Böyle yaparsan ister otur, ister kalk, hep iyiliklerle karşılaşırsın. Kötü kimseye yaklaşma, hep sana zarar getirir. Kötülük yılandır, dikkat et, seni sokar. İki yüzlü kimseye sözünü söyleme. Sırların ortaya çıkar ve sözün her tarafa yayılır. Dedikodu yapan kimseyi evine alma. O görüp öğrendiklerini bütün memlekete yayar.

Yüce Rabbimiz Müberra kitabımızda şöyle buyurmaktadır. De ki, şüphesiz benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümün, alemlerin Rabbi Allah içindir. Enam 162. Zamanın baş döndürücü bir hızla aktığı, zihinlerimizin ve gönüllerimizin her gün biraz daha yorulduğu bir çağda yaşıyoruz. Günlük koşturmaların, bitmek bilmeyen telaşların ve zihnimizi kuşatan binbir çeşit dağınıklığın arasında çoğu zaman en temel hakikati gözden kaçırıyoruz. İnsan başıboş yaratılmadığı gibi hayat da rastgele yaşanacak bir süreç değildir. Bugün bireysel ve toplumsal olarak yaşadığımız en derin krizlerden biri hiç şüphesiz bir nizam ve intizam krizidir. Kalplerimizin dağınıklığı amellerimize, amellerimizin dağınıklığı ise ömrümüzün bereketine yansıyor. Kalpten başlayarak amellerimize ve bütün bir hayatımıza nebevi nizamı tesis etmeliyiz. Hayatımıza çeki düzen vermek dış dünyadan önce kalpte ve niyette başlar. Amellerimizin anlam kazanması neyi, niçin yaptığımızı netleştirmemize bağlıdır. Niyeti ihlasla mayalanmayan bir hayat, dışarıdan ne kadar planlı ve intizamlı görünürse görünsün, özünde büyük bir dağınıklıktan ibarettir. Ameller ancak niyetlere göredir ve herkes için ancak niyet ettiği şey vardır, buyuran Resulullah Efendimiz ilk olarak niyetimizi doğrultmamızı tembih etmektedir. Hayatımızı düzene sokmanın ilk adımı, gün içindeki her işimizi Allah'ın rızası eksenine oturtmaktır.

İşimizi yaparken, ailemizle ilgilenirken, öğrenirken veya dinlenirken bu niyeti diri tutmak, en sıradan hareketleri dahi ibadete dönüştüren ilahi bir nizam anahtarıdır. Hayatımızdaki dağınıklığı giderecek bir diğer ilaç da zamanı doğru kullanmaktır. Yüce dinimiz İslam, bize zamanı adeta bir emanet olarak vermiş, onu zayi etmemeyi, özenle muhafaza etmeyi öğütlemiştir. Müslümanın günlük olarak yapacağı en büyük ibadet olan 5 vakit namaz, zaman dilimleri içine sırlanmış ilahi bir emanettir. Nasıl ki sabah güne başlamadan önce bir iş planı yapıyor ve önceliklerimizi belirliyoruz, aynı şekilde günlük planımızı namaza ve dinimizin emirlerine göre ayarlamalıyız. Hayatımızı namaz çevresinde şekillendirdiğimizde zamanın üzerindeki o gizli bereket açığa çıkacaktır. Güne erkenden namazla, hayatı verene şükrederek ve besmeleyle başlamak nebevi hayatın en belirgin öğretisidir. Günün ilk saatlerindeki ibadet, sükunet ve bereket günün geri kalanındaki nizamın ve huzurun temelini atar. Hayatımızın düzen kazanmasındaki en büyük rehber hiç şüphesiz Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Onun hayatı en mükemmel nizam örneğidir. Yeme içmesinde uyku düzenine, insan ilişkilerinden ibadetine kadar her adım ölçülü, dengeli ve istikrarlıdır. Amellerimize yön verirken aşırılıklardan ve geçici heyecanlardan uzak durup sünnetin ölçü ve devamlılık ilkesini esas almalıyız. Allah katında amellerin en makbulü, az da olsa devamlı olanıdır. Hadis-i şerifi bize gösterir ki, her gün aksatılmadan okunan bir miktar Kur'an-ı Kerim, düzenli yapılan virt veya istikrarlı yapılan bir hayır, karakterimizi inşa eden asıl nizamı doğurur. İstikamet üzere düzenli bir hayatın korunması, sürekli bir denetim ve düzeltme mekanizmasına bağlıdır. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin uyarısı bu düzenin omurgasını oluşturur. Peygamberler kendilerine iman eden toplumların hayatına müthiş bir denge, nizam ve anlam katmış rehberlerdir. İlahi mesajdan mahrum olunan çağlarda insanlık hayatın belirsizlik girdabında kaybolmuş, ruhsal boşluklar ve ahlaki yozlaşma içinde kendi kendini tüketen bir sürüklenişe mahkum kalmıştır. Peygamberlerin getirdiği ilahi ilkeler, sundukları hayat düzeni ve tavsiyelerse insanlığa adeta bir can suyu olmuş, kaostan düzene, belirsizlikten huzura geçişi sağlamıştır. Dünya ve ahiret dengesini mükemmel bir şekilde kuran bu ilahi rehberlik sayesinde insanlık hem bu dünyada huzurlu bir yaşam sürmüş hem de ebedi kurtuluşa ermiştir. Büyüklerimizin hayatında İslam'ın getirdiği bu düzenin her alanı aksettiğini görürüz. Bunun en belirgin örneklerinden biri Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Kuddise Sirruhu Hazretleri'dir. Onun gerek camiinde gerek evinde hayatının her anında muazzam bir planlama hakimdi. Camiye bitişik sayılacak yakınlıktaki evinden namaza çıkmak üzereyken ezanın hangi kelimesinde evden adımını atacağı dahi belliydi. Onu görmek veya görüşmek isteyen herkes onun günün hangi saatinde tam olarak nerede bulunacağını bilirdi. Namaz, oruç, zekat gibi hem bedeni hem de mali ibadetlerimizin tamamı ilahi bir ölçü ve mükemmel düzen içinde yerine getirilir. Niyetinden ifasına, eda vaktinden rükunlarına kadar her aşaması belirli bir nizam dahilindedir. Vaktinde eda edilmeyen namaz, oruç, hac geçerli eda sayılmayacağı gibi her ibadetin kendi içinde şart olan düzen muhafaza edilmediğinde geçerliliğini yitirir. İbadetlerindeki bu intizamı hayatının geneline yansıtan kişiler ruhen ve zihnen huzur bulur. İç karışıklığından, belirsizlik ve bunalımlardan kurtulur. Hem kendisi rahatlar hem de çevresine huzur verir. Aksi halde düzensizliğin ve kaosun egemen olduğu bir hayat insanı içten içe yıpratır ve tükenmişliğe sürükler. Dinimizin emirlerini özümseyen bir müminin hayatında kararsızlığa yer yoktur. Camiye, namaza giden bir mümini düşünelim. Saf düzeninden safların sıklığına, cami adabından içinde yapılan ibadetlere kadar her aşamasında bir intizam vardır. İbadetle başlayan bu intizam, müminin bakışına, işine ve tüm hayatına sirayet eden bir ahlaka dönüşür.
boş vermişliğin, özgürlük ve serbestlik adı altında sorumsuz bir hayatın hakim olduğu günümüzde İslam'ın nizamıyla hayat bulabiliriz. Bu intizam ve disiplinin öğrenileceği en kıymetli ocaksa şüphesiz aile yuvamızdır. Bu düzeni sağlamada aile büyüklerine çok iş düşmektedir. Yeme içmesine, konuşmasına, yatıp kalkmasına varana kadar her konuda örnek olmalıdır. Dengeli bir hayat süren ebeveynlerin evlatları da bu düzenli hayatı devam ettirir. Bugünkü kalp ve zihinsel dağınıklığın en büyük sebeplerinden biri de hiç şüphesiz dijital dünyadır. Bu sanal alemde kendisini kaybeden, dijital girdaptan kurtulamayan kişiler zamanla hayatın her alanındaki denge ve düzeni yitirirler. İslam'ın ölçülerinden ve nebevi öğretinin sunduğu disiplinden uzak kalan gençlerin geleceği de ne yazık ki bu dağınıklıktan olumsuz etkilenmektedir. İşte bu yüzden nebevi nizama uymak sadece kurallara uymak değil, hayatın her anını ibadet ve anlamla buluşturmaktır. İhlaslı bir niyet, zamanı emanet bilme bilinci, sünnete uygun dengeli bir yaşam ve düzenli muhasebeyle inşa edilen bir ömür, hem kişisel hem de toplumsal dağınıklığımıza nihai çözümdür. Rabbimizden hayatımızın her anında rızasına uygun yaşamayı ve nebevi nizamı ölçü almayı niyaz ederiz, tevfik ve inayetiyle.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 21 Eylül 2026 Pazartesi ve 10 Rebiülahir 1448. Evet, hayırlı bir hafta, hayırlı bir gün temenni ederek başlayalım haftaya başladığımız bu Pazartesi günü.
1: Son baskı.
0: Gündem yoğun. Özellikle Mekke anlaşması ve akabindeki gelişmeler, Yemen'le Suudi Arabistan arasındaki gerilim, oradan Türkiye üzerine sıçraması muhtemel bir takım hadiseler. Çünkü Mekke anlaşmasıyla birlikte malumunuz Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye ortak savunma anlaşması yaptılar ve bu anlaşmanın gereği olarak her üç ülkeden hangisine bir saldırı düzenlenirse ortak tavır alma, ortak cevap verme, tıpkı NATO'nun 5. maddesi gibi böyle bir madde var. Dolayısıyla Yemen'le ilgili sıkıntı büyüdüğü takdirde, ki zaten büyümeye doğru gidiyor, nasıl bir tepki verilecek, bu konuda hem Pakistan'ın açıklamaları vardı hem de Türkiye'de Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın. Bu arada tabii Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki zirve için Amerika Birleşik Devletleri'ne dün gece gitti ve Türkiye evine geçti akabinde. Ve tabii orada yine konuşmasını yapacak. Konuşma sırası da 4. sırada olacak. Biz bu yazıyla başlayalım, diğer gündem maddelerine geleceğiz. Özay Şendir demiş ki Birleşmiş Milletler'de açılış günü başlığıyla. Şimdi 22 Eylül, yani yarın açılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Brezilya'nın ardından kürsüye ABD Başkanı Trump çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da açılış oturumunda 4. sırada konuşmasını yapacak. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ABD gezisine Silikon Vadisi'nden başlayacak. BM'deki konuşması 25 Eylül'de olacak. İsrail Başbakanı Netanyahu seçimler nedeniyle ABD programını kısalttı. Genel kurulda 24 Eylül'de konuşup dönecek. Türkiye'nin mesajlarını açılış oturumunda iletmesi ve ne diyeceğine bakacağı iki ülke, İsrail ve Yunanistan'ın konuşmalarının son iki günde olacağını hatırlatarak başlamak herhalde en doğrusu olacak. ABD Başkanı Trump'ın New York programı da belli. Trump 21 Eylül'de öğleden sonra New York'a varacak. Trump Center'da iç politika etkinlikleri planlanıyor. 22'sinde BM Genel Kurulu'nda konuşacak. Ardından Körfez İşbirliği Konseyi üyesi 6 ülkenin liderleriyle görüşme yapacak. ABD Başkanı'nın ikili görüşme yapması planlanan 3 ülke var. Bunlar Türkiye, İngiltere ve Japonya. Listede Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yok. Trump görüşmelerini tamamlar tamamlamaz da Washington'a geçecek. 23-24 Eylül'de Çin Devlet Başkanı'nın ABD ziyareti var. Trump Çin Devlet Başkanı'nı havalimanında karşılayacak.

0: Netanyahu'nun kürsüye çıkacağı günde tüm dünyanın dikkati Beyaz Saray'da olacak. ABD-Çin zirvesinde gümrük tarifeleri, nadir toprak elementleri, çip kısıtlamaları, yapay zekaya sınırlama getirilmesi, İran savaşı gibi önemli başlıklar var. Türkiye açısından bu seneki BM Genel Kurul çalışmaları birden çok önemli başlık içeriyor. Birincisi elbette Antalya'da yapılacak olan COP31 zirvesi. İkinci önemli başlık, BM Genel Sekreteri Guterres'in görev süresi 31 Aralık'ta sona eriyor. Birleşmiş Milletler'in yazılı olmayan teamülü, Genel Sekreter'in kıtalar arası dolaşımla seçilmesi. Mevcut Genel Sekreter Antonio Guterres, Batı Avrupa grubundan olduğu için teamüle göre yeni dönemde sıranın Latin Amerika veya Karayipler grubuna gelmesi gerektiği küresel olarak kabul görmüş durumda. Eski Costa Rica Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rebeca Mayufis ve Guyana eski Dışişleri Bakanı Carolyn Ellison Rodriguez de en önemli iki aday. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'taki temasları sırasında adaylarla buluşacak ve Türkiye'nin beklentilerini aktaracak. Guterres Genel Kurul çerçevesinde Rum yönetimi lideri Hristo Dulidis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'la ayrı ayrı görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da New York temaslarında genel sekreterle baş başa bir görüşme yapacak ki bu Türkiye açısından önemli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sene 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkacak. Herhalde bu anlamda rekorlar kırmaya devam edecek. Cumhurbaşkanının çok uzun zamandır savunduğu dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkün vizyonunu yineleyerek BM Genel Kurulu'nda Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısının küresel krizleri çözmedeki yetersizliğini vurgulaması da sürpriz olmayacak. Tabii BM sıfır atık yüksek düzeyli şahsiyetler danışma kurulu başkanlığı görevini yürüten Emine Erdoğan'ın New York'taki programda oldukça yoğun demiş Özay Şendir Milliyet gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Tunca Bengin yazmış Milliyet'te Birleşmiş Milletler'in İsrail utancı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantılarında İsrail'in Güney Suriye'deki askeri faaliyetleri ve işgal ettiği bölgelerdeki varlığı, Suriye'nin egemenliğini ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını ihlal eden en büyük dış güvenlik tehdidi olarak nitelendiriliyor. Daha yeni BM Güvenlik Kurulu'nun 17-18 Eylül'deki oturumunda Suriye'nin BM daimi temsilcisi İbrahim Olabi, İsrail köylerimize girdi, halkımızı yerinden etti, tesislerimizi bombaladı diye dünyaya haykırdı. İsrail'in yalnızca Suriye'ye değil tüm bölgenin istikrarının karşı karşıya olduğu en büyük tehdit olduğunu söyledi. Aynı oturumda BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordon da İsrail'in Suriye'nin güneyindeki varlığı ve faaliyetlerinin Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve 1974 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını ihlal ettiğini bir kez daha yineleyerek İsrail'in Suriye'nin egemenliğine yönelik ihlallerinin sona ermesi gerektiğini vurguladı. Benzer çıkışları farklı tonlarda Güvenlik Konseyi'nin her türlü önemli kararını veto hakkı bulunan 5 daimi üyesinden 3'ü de yaptı. Rusya temsilcisi Suriye'nin istikrarını desteklediklerini ve ülkenin egemenliğiyle toprak bütünlüğünü zedeleyen her türlü adımı reddettiklerini söyledi. İsrail'den işgal altındaki Suriye topraklarından çekilmesini istedi. İngiltere Suriye'nin yükümlülüklerini yerine getirme ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı nezdindeki dosyasını kapatma konusundaki kararlılığını memnuniyetle karşıladı. Fransa temsilcisi Suriye'nin egemenliğine saygının müzakere konusu yapılamayacağını vurgulayarak İsrail'in kara operasyonlarının durdurulmasını istedi. ABD ve Çin ise Suriye makamlarının insani, siyasi ve ekonomik öncelikler alanında sürdürdüğü ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını ve desteklediklerini söylediler. Peki sonuç ne? Tabii ki hiç. Onun için de İsrail pervasız saldırıları ve açıklamalarıyla Suriye'deki olumlu gidişatı baltalamaya devam ediyor. Kafasına göre uydurduğu bahaneler ve yalanlarla Golan'ı işgal ettiler, Kuneitra'yı işgal ettiler, Dera'ya ilerleyişlerini sürdürüyorlar. Geçtiğimiz günlerde de Şeyh Dağı'na, yani onlar Hermon Dağı diyor, işte Şeyh Dağı'na çıkıp tehditler savurdu katil Netanyahu. Hala da aynı kafada. İşgal ettikleri yerlerden verdiği fotoğraflarla atıp tutan İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir de gerilimi tırmandırıyor. İşgali dünyanın gözüne soka soka yapıyorlar. Filistin'de, Lübnan'da yaptıkları da hala devam ediyor. Neymiş efendim, tehdit altındalarmış. Asıl tehdit kendileri. Kendileri dışında kimsenin ne saldırma derdi var ne düşüncesi. Ama onlar biz önlem alıyoruz. palavrasıyla saldırıyorlar. Saçma sapan bahanelerle saldırmadıkları yer yok. Öyle hastalıklı kafadalar ki kendi yaptıkları alçaklıkları hiç utanmadan başkalarına atfediyorlar. Bir de Türkiye'nin Suriye'de kontrol ettiği bölgeler İsrail'den çok fazla gibi provokatif zırvalarla. Psikolojide buna yansıtma diyorlar. Ruhsal bozukluk yani. Bir yanda patolojik vaka İsrail, bir yanda hastalıklı kafalara yeter artık demeyen, diyemeyen Birleşmiş Milletler var. Sadece İsrail işgal ettikleri topraklardan çekilmeli diyorlar. Samimiysen gereğini yap o zaman, demiş Tunca Bengin Milliyet Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Devam edelim. Sırada Yeni Şafak Gazetesi'nden Süleyman Seyfi Öğün'ün yazısı var. ABD'nin körlüğü başlığıyla şöyle diyor. ABD Orta Doğu'da tam bir mağlubiyet yaşıyor. Hem de en beterini. Mağlup olur, size onu yaşatan yerden çıkar gidersiniz. Mesela Kore'de, Vietnam'da. Afganistan'da bu olmuştur. Yenilen Amerika çekip gitmiştir. Askeri olarak çekilmeyi usturuplu olarak başarabilirseniz daha muhteşem bir geri dönüşünüz olabilir ve kayıplarınızı telafi edersiniz. Mesela askeri olarak Vietnam'a orada kaybeden Amerika bugün yine Vietnam'da yeniden arıza endam ediyor. Ne gibi? McDonald's'lar, dükkanları, devasa gökdelenlerde faaliyet gösteren sayısız şirketleri ve ofisleriyle. Bombalarla yapamadıklarını şimdi başka aletlerle yapıyorlar. Ama en kötü işgal zihinlerin ve ruhların işgalidir. Bugün kendisine sosyal mobilite temin etmiş her Vietnamlıların içinde General Giap'ın komut ettiği Vietcong'ların kahramanlıkları, Ho Chi Minh'in idealleri değil, her şeyle bir Amerikalı tüketici yatıyor. Körfez'de ABD'nin hali bu değil. Mağlup oldular ama battıkları bataklıktan çıkamıyorlar. Gören gözler için daha baştan bunun böyle olacağı, İran'ın Venezuela olmadığı aşikardı. Peki ABD bu duruma nasıl düştü? Pentagon, CIA ve diğer kuruluşlar Beyaz Saray'ı ikaz etmedi mi? Muhtemelen nedenler olmuştur ama karar alıcılar onları dinlememiş olmalı. ABD bu hale düştü. ABD için dünya cehaleti meselesi, emperyal güç zehirlenmesi ve körlüğün yol açtığı bir durum olmanın gerisinde sosyal bir derinliğe sahip. Hollywood filmlerinde ekseriyette bir tevi olarak New York, Boston ve Chicago gibi merkezlerdeki çok kültürlü elit renkli hayatlar anlatılsa da bu tamamen marjinal bir durum. Evet, New York bir dünya kentidir. İnsanın eğer gettolardan birisine tıkılı kalmadıysa bu kentte tekmil dünyanın her çeşit uzantısıyla temas etmesi, kapsamlı bir dünya görgü ve bilgisine ulaşması, kısaca dünyalılaşması kuvvetle muhtemeldir. Lakin ABD New York'tan ibaret değildir. Amerika'da vasat insanların, ki bunlar nüfusun ekseriyetini meydana getirirler. Hemen yanı başlarındaki eyaletin ismini bile bilmedikleri sık sık anlatılır. Buna benzer olarak New Jersey'de yaşayan insanların hatırı sayılır bir kesimin çok yakında olan New York'a adım atmadan ömürlerini tükettikleri de bir gerçek. Çok büyük coğrafyaya sahip ABD'nin iç kesimlerinde binlerce irili ufaklı kasabalara yayılmış nüfusların dünya algısı ve tecrübesinin mekanlarıyla mahdut kaldığı iyi bilinir. Mesele sadece kahir ekseriyeti meydana getiren kalabalıklarla mahdut görünmüyor. Parlak ve vasıflı bir eğitim ve öğrenim gören elitler arasında da dünya cehaleti başka şekillerde devam edebiliyor. Bu tarz cehaletin başka bir ismi var: uzmanlaşma. Evet, biraz da paradoksal geldiğini zannediyorum. Ama maalesef öyle. Biraz açalım. Amerika'daki sistem elitlerini sıkı bir uzmanlaşmaya tabi tutar. Bir sahada mükemmel yetiştirilirsiniz. Hakikaten de çalıştığınız mevzuda bilmediğiniz kalmaz. Lakin bu bilgilenme son derece mikroskopiktir. Gerçek hayatta hiçbir şey karşımıza o kadar saf, arı ve duru haliyle gelmez. Tam aksine her şey birbiriyle irtibatlı ve başka şeylerle karışmış olarak var olur. Evet, bu esasta bir karmaşadır. Zihin evvel emirde bu karmaşayı çözmek için anlamak veya açıklamak istediği olguyu analitik bir işleme tabi tutmak mecburiyetindedir, diye devam etmiş Süleyman Seyfi Öğün bugün Yeni Şafak'ta yazdığı yazısında.
1: Son baskı.
0: Bir diğer gündem maddesine geçelim. Birkaç gündür borsadaki manipülasyonlar, fonlar üzerinden yapılan efendim bir takım hükümet güçlerinin, Adalet Bakanlığı'nın operasyonları var. Aydın Ünal Yeni Şafak'ta demiş ki ucu nereye dokunursa dokunsun. Finans piyasasında bir deprem oldu. Henüz ne depremin şiddetini ne de derinliğini biliyoruz. ne kadar bir alanın etkilendiği, yıkıntılar arasında kaç kişinin bulunduğu da enkazın mali boyutu da henüz tam olarak belli değil. Bildiklerimiz şu, meselenin mali boyutu 1 trilyon liraya, yani 20 milyar dolara yakın. 500 binden fazla insan şu anda enkaz altında. Sarsıntıdan dolayı etkilenenleri, örneğin borsada kaybedenleri de eklediğinizde sayı milyonları aşıyor. Şimdilik kamu zararı olup olmayacağını bilmiyoruz. Ama piyasayı dizginlemek için yakılan dolar rezervi üzerinden bile 86 milyon şu anda hep birlikte bedel ödüyoruz. Gerek mağdur sayısı gerekse finansal boyutu itibariyle 1982 banker krizinden, 2003 İmar Bankası krizinden daha büyük bir krizle karşı karşıya olduğumuz iddia ediliyor. Mağdurlar cephesine bakıldığında hiç şüphesiz orada bir akıl, mantık ve ahlak sorunu var. Bir koyup 3 almanın, hatta bir koyup 20 almanın akla mantığa sığmadığını görmeyen, göremeyen bir kitle söz konusu. Kolay yoldan para kazanma arzusunun akıl ve mantığı kör ettiği, hırsın kendi dolandırıcısını ürettiği yeni bir vakaya şahit oluyoruz. Meselenin siyasi boyutu var. Sayıları 500 bini geçen insanın 20 milyar dolar gibi devasa bir boyutta dolandırılması, neresinden bakarsanız bakın, siyaseti doğrudan ilgilendirir. Siyaset oh olsun diyemez, hırslarına yenik düştüler diyemez. Bile isteye göz göre göre dolandırıldılar, hak ettiler de diyemez. 86 milyonun doğrudan ya da dolaylı etkilendiği bir kriz, kökeninde dolandırıcılık olsa dahi siyasetin konusudur. Ortada bir dolandırıcılık varsa meselenin şüphesiz adli boyutu da var. Türkiye 2027 başından itibaren tam anlamıyla seçim atmosferine girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın önünde kritik dönemeçler var. Ayrıca seçim sürecinde Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik içeriden ve dışarıdan ağır hücumların olacağını, tuzakların kurulacağını, komploların düzenleneceğini kestirmekte zor değil. Yaşanmakta olan finans krizi Erdoğan'a bir tuzak olarak pişirilmiş olabilir. Öyle değilse de bir yıpratma aracına dönüştürüleceğine de şüphe yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasete girdiği günden itibaren çok sayıda saldırıya maruz kaldı. En son 15 Temmuz'da kendisi ve ailesi doğrudan hedef alındı. Finans kriziyle Erdoğan'a yöneltilmesi muhtemel saldırı tüm diğer öncekilerden farklı. Bu sefer tuzak içeriden kurulmuş olabilir. Ya da içeriden birilerinin hatası Erdoğan'a tuzak olarak dönebilir. Acilen atılması gereken iki adım var. Birincisi, milyonları ilgilendiren mağduriyetin kamuya yük olmadan giderilmesi. İkincisi de acilen keskin, yaygın, kapsamlı, kararlı bir hesap sorma sürecinin başlatılması. Bu krizin sorumlusu kimler? Kimler doğrudan işin içindedir? Kimlerin ihmali vardır? Kimler şişmekte olan balonu görmezden gelmiştir? Denetlenmemiştir? Kimler bu fonlara girmiş, astronomik kazançlar elde etmiş ve çıkmış? Korunanlar var mıdır? Varsa koruyanlar kimler? İçeriden birilerine gir çık diye haberler uçmuş mudur? Bu krizin yanında, yöresinde, uzağında, yakınında kimler var? Hiç kuşkusuz adli boyut devam edecektir. Kuşkusuz Erdoğan, kendisine kurulan tuzağı da ya da bu finans krizinin kendisine bir komplo olarak dönmesini de engelleyecektir. Ve Erdoğan mutlaka en sert şekilde hesabını soracaktır demiş Aydın Ünal Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Devam ediyoruz. Bir yazı daha paylaşıp ara vereceğiz. Mehmet Acet Haberedi.com'da diyor ki Suudi Arabistan saldırı altında. Peki Türkiye bu meselede nerede duruyor? Suudi Arabistan Husilerin Yemen'den attığı füzeler ve drone saldırıları nedeniyle zor durumda. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dediği gibi ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine çok ciddi saldırılar oluyor. Birden aklıma düştü. Bir de bu durumu orada yaşayanlara sormak lazım. Bu düşünceyle Riyad'da yaşayan bir dostumu aradım. Dostumla önce kendisinin ve ailesinin durumunu, sonra Riyad ve Suudi Arabistan genelindeki durumu konuştuk. Husilerin attığı balistik füzelerden biri geçenlerde Riyad havalimanında bulunan petrol deposuna isabet etmişti. Atılan o füzenin gürültüsü şehrin her tarafından duyulmuş. Riyad'daki arkadaşımın anlattığına göre bu saldırıların günlük hayata doğrudan etki eden, insanları savaş psikolojisine hazırlayan, sürükleyen şey şu: siren sesleri. Bazen gece saat 3'te bu sirenler acacı çalıyormuş. Ulusal güvenlik alarmı başlığıyla gelen mesajlarda şöyle şeyler yazıyormuş: bulunduğunuz yer düşmanın hava tehdidi altında. Lütfen sakin kalın, kapalı yerlerde yahut güvenli bölgelerde kalın ve pencerelerden kapatın.

kapılardan uzak durun. Bir tür kanıksama durumu var diyor Riyad'daki dostum. Demek ki uzun süredir bu sirenler böyle çalıp duruyor. Şimdi Suudi Arabistan'la Yemen'deki Husiler arasındaki ihtilaf ve husumetin çok gerilere uzanan bir tarihi var. Suudi Arabistan'ın enerji tesislerinin düzenli bir şekilde vurulması, Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz'e uzanan petrol boru hattının bu sabotajlar nedeniyle kapatılması Suudi Arabistan'ı gerçekten zor durumda bıraktı. Bu gelişmelerin Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan devlet başkanlarının Mekke'de 7 Ağustos'ta imzaladıkları güvenlik anlaşmasının hemen sonrasına denk gelmesi ise burada bu anlaşmayı bozmaya, ölü doğmasına yol açmaya dönük bir arayış mı var sorusu da akla geliyor. Bu anlaşmanın hemen ardından Husiler adına konuşanların Suudi Arabistan'ı bu ittifakta kurtaramayacak şeklinde tehditler savurduğunu bölgeye dair haber akışını izlerken görmüştüm. Dolayısıyla bu saldırıların böyle bir hedefi olmadığını söylemek de kolay değil. Bu gelişmeler Türkiye adına başka soruları da beraberinde getirdi. Mekke Anlaşması kapsamında NATO'nun 5. maddesine benzer şekilde bir ülkeye yapılan saldırının diğer ittifak üyelerine de yapılmış sayılacağı vurgusu olduğu için bu savaşta Türkiye ne yapacak, Pakistan ne yapacak soruları beraberinde geldi. Bendeniz diplomatik kaynaklar üzerinden Ankara'nın bu çerçevede nabzını yokladığımda Türkiye'nin oradaki savaşa doğrudan dahil olabileceğine dair bir sinyal aldığını söyleyemem. Ancak bu Mekke Anlaşması'nın hükümlerine bağlı anlamında bir zafiyet görüntüsü olduğu anlamına da gelmez. Şimdi Bakan Fidan o yayında şu önemli açıklamaları yaptı. Bizim anlaşmamızda müttefiklik anlaşması var. Sözümüzün eriyiz. Bu konuda bir dayanışma içindeyiz. Dışişleri Bakanlığı olarak özellikle Mekke'ye yönelik petrol altyapısına saldırıları kınıyoruz. Mekke ittifakı olarak yakından takip ediyoruz. Askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde sıkıntımız olmaz. Mekke anlaşmasından doğan yükümlülükler çerçevesinde Suudi Arabistan'ın yanında olmak, dayanışma içinde olmak, destek olmakla bilfiil bu savaşa dahil olmak aynı şeyler değil. Benim diplomatik kaynaklardan edindiğim izlenim Suudi Arabistan'ın Mekke anlaşmasına atıfla bu savaşın içindeyiz, siz de gelin bizim yanımızda savaşın şeklinde özetleyebileceğim bir talebinin söz konusu olmadığı yönünde diyor. Kim diyor? Mehmet Hacet haberindeki köşesinde diyelim ve ara verelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz Semerkant Radyo'da. Oğuzhan Bilgin yazmış Akşam Gazetesi'nde. Mekke Anlaşması neden rahatsız ediyor? Mekke Anlaşması'nın imzalanmasının ardından dünyada ne

0: kadar önemli bir gündem maddesi haline geldiğini hep birlikte izliyoruz. Bu köşenin okuyucuları benim daha bu anlaşma ortaya çıkmadan neredeyse bir sene önce Orta Doğu'da Türkiye'nin öncülüğünde yeni bir 3. yol ittifakının oluştuğundan bahsettiğimi bilirler. Son günlerde Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sonrası Mekke Anlaşması'na dönük tartışmalar başladı. NATO'nun 5. maddesi benzeri bir ortak savunma mekanizmasının bu saldırılar çerçevesinde devreye girip girmeyeceği konuşuldu. Bilhassa İsrail medyası ve İsrailli siyasiler Mekke'ye dönük saldırılar üzerine adeta zafer kazanmış gibi açıklamalar yapmaya, Mekke ittifakının daha başından etkisiz kaldığını ilan etmeye koyuldular. Daha henüz kurumsallaşmamış, çerçeve metni ortaya çıkmamış, sekreteryası kurulmamış, henüz meclislerin onay sürecini dahi gelmemiş bir anlaşmanın bile şimdiden belli mihraklarda bu kadar rahatsızlık yaratması dikkat çekiyor. Üstelik Husiler gibi devlet dışı aktörlere karşı bu paktın devreye kolay kolay girmeyeceğini, NATO dahil çoğu ortak savunma paktının devlet dışı aktörlere karşı devreye girmeyeceğini göz ardı ederek bunu söyleyenlerin yaptığı propagandanın ne kadar temelsiz olduğunu da görmek lazım. Bu propagandalarla Orta Doğu'da İsrail'siz hiçbir planın başarı şansı olmadığı iması yapılırken, Türkiye'nin Batı'dan başka bir alternatifi olmadığı propagandası da yapılıyor. Dahası Suudi Arabistan gibi ülkelere de bu ittifaka katılmayı düşünen diğer bölge ülkelerine de bakın boşuna katılmayın, Mekke Anlaşması sizi korumaz algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Kuşkusuz bu ittifak pek çok meydan okumayla karşılaşacak. Bunu ilk günden beri ifade ediyoruz ama bu ümidi kırmaya, yeni doğmuş bebeği boğmaya çalışma hali de bu ittifakın potansiyelinin bile İsrail-Batı eksenini ve uzantılarını ne kadar rahatsız ettiğini görmek bakımından da yeterli olacak. Elbette bu ittifakın önünde ciddi sınamalar vardır. Kurumsal yapısı, karar alma mekanizmaları, tehdit tanımı ve tarafların kriz anındaki siyasi iradesi zaman içinde sınanacaktır. Ancak henüz bu mimari tamamlanmadan anlaşmayı hükümsüz ilan etmeye dönük telaş, teknik bir eleştiriden çok propagandist bir refleksi ortaya koymaktadır. Mekke Anlaşması'nın gerçek değeri ilk günkü polemiklerde değil, kurumsallaştıkça bölge ülkelerine ne ölçüde güvenlik caydırıcılık ve jeopolitik hareket alanı sağlayacağı ortaya çıkacaktır, diyor Akşam Gazetesi'nden Oğuzhan Bilgin.
1: Son baskı.
0: Sabah gazetesinden Melih Altınok diyor ki Türkiye Yemen'de cephe açar mı? Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da iç savaşın, terörün ve yoksulluğun bu denli yaygınlaşmasının sebebi yalnızca dış güçler değil, onlar düğmeye basıyor, gerisini Müslümanlar aralarında hallediyor. Evet, mezhepçilik Müslüman coğrafyanın başının belası. Ne yazık ki etkili de. Mazlum halkları birbirine düşürüp işgalcilerin ellerini kirletmeden işini bitirmesini sağlıyor. Küresel petrol krizinin zirvesinde İsrail dışındaki bütün ülkeler etkilenirken Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'in girişindeki Babül Mendeb'i kapatmasını ve Suudi Arabistan'ı vurmasını düşünün. Bu hamleler kimin işine yarıyor? Suudi Arabistan dışında ABD ve diğer ülkelerin gemileri boğazı rahatça geçiyor. Mezhepçilere göre ise İran destekli Husiler Riyad'a darbe indirdikçe büyük şeytana vuruyor onlara göre. Gerekçe bilindik. Suudilerin ABD ile milyarlarca dolarlık silah anlaşması yaptığını, işbirlikçi olduğunu söylüyorlar. Riyad'ın İsrail'den korunmak için kontrolü son tahlilde Amerika'da olan silahları alacak hali yok. Amerika 10 bin kilometre ötede, zamanında Mekke'yi basmaktan çekinmeyenler Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'sı, İsrail'i sahadayken Sünni avına çıkanlarsa yanı başlarında. Net konuşalım. Suudilerin ve Körfez'deki diğer ülkelerin bu denli ABD güdümüne girmesinin sebebi de İran'ın yayılmacılığı. 1979 devrimine kadar tablo başkaydı. Araplar İsrail'le savaşıyordu. Sonra bütün enerji içeriye aktı. Tel Aviv soluk aldı ve Filistin'de tabii nefessiz kaldı. Kaldı ki Suudiler eksen değiştirip Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerle Mekke Paktı üzerinden işbirliğine gidecekken Riyad'ı petrol üzerinden köşeye sıkıştırıp İbrahim anlaşmalarını iteklemek kimin çıkarına? Ankara Paktı'nın İran dahil bütün bölge ülkelerini kapsayacak bir perspektife sahip olduğunu açıkça söylemedim. Peki bu iş nereye varacak? Türkiye anlaşma gereği Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki savaşa dahil olacak mı? Saldırıların paktın ilk testi olduğunu yazan Yerusalem Post heyecanlı. Gazeteye göre Türkiye ve Pakistan şimdilik kınama ve dayanışma

0: açıklamalarıyla yetindi. Pakt'ın caydırıcılık iddiasının inandırıcılığı da bu tepkiye bağlı. Doğru, İran'ın mezhepçiliğinin bir de karşı cephesi var. Bizde bile zaman zaman en steril televizyon ekranlarında Nusayrilerle ilgili ileri geri bir takım şeyler söylendi. Neyse ki Türkiye'yi mezhepçiliğin yanından bile geçmeyen soğukkanlı bir lider yönetiyor, demiş Melih Altınok Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Sabahtan Star gazetesine geçiyoruz sevgili dinleyenler. Mehmet Yalçın Yılmaz da demiş ki Yemen Riyad hikayesinden derin kırılmaya başlığıyla kalem aldığı yazısında. Yemen yeniden bölgenin en kritik cephelerinden biri haline geliyor. Fakat savaş Riyad'ın beklediği gibi sonuçlanmadı. Husiler ortadan kaldırılamadığı gibi zaman içinde füze, İHA ve deniz hedeflerine saldırı kapasitesine sahip daha güçlü bir aktöre dönüştü. Suudi Arabistan'da uzun ve maliyetli savaşın ardından Yemen sahasından çıkmanın yollarını arıyordu. Burada bize ekranlarda anlatılan mezhep temelli anlatıların hakikati yeterince resmetmediğini vurgulayalım. İslam dünyasında birçok ülkede mezhep gerilimi olarak anlatılan hikaye esasında egemenlik kavgasıdır. Merkezi otoriteler adil bir düzen kurdukları takdirde mezhep gerilimi suni bir mesele olarak sönümlenecektir. Ancak merkezi elitlerin, monarşilerin, darbe iktidara gelmiş yapıların güç mücadelesinde azınlık grupları doğal olarak dışarıdan müdahaleye açık gruplar olacaktır. 2022'den sonra çatışmalar azalmış, 2023'te Çin'in aracılığıyla İran'la Suudi Arabistan arasında başlayan normalleşme girişimi yeni bir dönemin kapısını aralamıştı. Riyad'ın beklentisi Yemen cephesinin de giderek sakinleşmesiydi. Öte yandan Yemen sahasında Suudi Arabistan'ın dışında Birleşik Arap Emirlikleri'nin rolü göz ardı edilmemeli. Birleşik Arap Emirlikleri İbrahim Anlaşmaları ve 1202 hattındaki rolü bugünkü pozisyonuyla birlikte değerlendirilmeli. Öte yandan Pekin tarafından desteklenen o günlerde Tahran ve Riyad arasında bir uzlaşma ihtimali var mıydı bilinmez. Ancak 7 Ekim sonrası başlayan süreç İran-İsrail-ABD savaşıyla diplomatik çözümleri de ortadan kaldırdı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri petrollerini Hürmüz üzerinden çıkaramayacağını planlayarak kaynaklarının bir kısmını Doğu Batı petrol hattıyla Kızıldeniz limanlarına çıkarıyordu. Ancak şimdi Kızıldeniz çıkışı da güvende değilse alternatif güzergahın kendisi risk haline geliyor. Yani bir boğazı diğerine alternatif yapmak da imkansız hale geldi. Savaş enerji nakil hatlarına, limanlara, petrol tesislerine ve ticaret yollarına yayıldıkça cephelerin sınırı belirsizleşiyor. Bu tablo Türkiye, Pakistan ve Çin gibi aktörleri de zor bir dengeye itiyor. Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan'ın güvenliğine destek veriyor. Ancak Yemen savaşına doğrudan girmenin başka riskleri var. Türkiye'nin Kızıldeniz'deki ticaretini, Somali ve Afrika boynuzundaki varlığını ve bölgesel ilişkilerini etkileyebilecek bir durum söz konusu. İran, Hürmüz, Yemen ve Bab-ül-Mendeb artık birbirinden kopuk başlıklar değil. Savaşlar giderek lojistik hatlar, enerji koridorları ve deniz geçitleri üzerinden birbirine bağlanıyor, evet, diyor Yalçın Yılmaz Star'da.
1: Son baskı.
0: Takvim gazetesinden Bekir Hazar. Çok işimiz var, çok, demiş. Cezayir'de 2 milyona yakın Türk yaşıyor. Osmanlı döneminde Garp Ocağı olan Cezayir'e Anadolu'dan gelen askerler, idareciler ve zanaatkarlar yerleşmiştir. Onlar kul olarak anılır. Cezayir nüfusunun hatır sayılır bir kesimi Osmanlı kökenleriyle gurur duyar. Peki ya Tunus? Orada da yaklaşık 2 milyon Türk varlığından haberimiz var mı? Tunus'ta tıpkı Cezayir gibi uzun süre Osmanlı idaresinde kalmıştır. Önceki gün Tunus elçimiz Ahmet Misbah Demircan'la telefonda hasbihal ettik. Sokağa çıktığında, önüne gelene çarptığında Türk soyadını gururla taşıdığını görürsün. O kadar çok Türki soyadı var ki burada, dedi. Tunus limanlarına Türk gemileri yanaştığında oraya koşan Osmanlı torunları onların mehter marşlarıyla karşılıyor. Geçelim Libya'ya. Trablusgarp eyaletimizden, Anadolu'dan gelen askerlerin yerleştiği Libya'da Türk asıllı nüfus oldukça yoğun. Libya'da kendisini resmi olarak Osmanlı mensubu sayan 13 büyük aşiret ve 1,5 milyona yakın ecdat torunu Türk yaşıyor Libya'da. Mısır'da bundan farksız Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethinden sonra bölgeye yerleşen Osmanlı idarecileri, askeri Türkler burada geniş bir nüfus bırakmış. Sayıları şu an o da 1-1,5 milyon civarında. 20. yüzyılın sonlarında araştırmacılar Mısır'ın iç kesimlerinde nüfusun bir kısmının biz Türk'üz dediği bir köy

0: Köye ulaşırlar. Köyde yaşayan yaşlılar günlük konuşma dilinde unutulmaya yüz tutmuş yüzlerce Türkçe kelimeyi hala hatasız şekilde kullanmaktadır. Köyün gençleri Arapça konuşsa da aile büyükleri çocuklarına kökenlerinin Yavuz Sultan Selim Han döneminde oraya yerleşenlere dayandığını gururla anlatır. Güney Afrika'ya bile gitseniz Osmanlı torunlarıyla karşılaşırsınız. Sultan Abdülaziz döneminde Ümitburnu'ndaki Müslümanlara İslam'ı öğretmek için gönderilen Osmanlı alimi Ebu Bekir Efendi'nin soyundan gelenler ve o dönem bölgeye yerleşen Türklerin torunları da Cape Town bölgesinde yaşıyor. Bu aileler hala Türkiye ile bağlarını koparmadı. Ebu Bekir Efendi'nin torunlarından Hişam Nimetullah Efendi yıllar boyunca büyük dedesinin Türkiye ile olan bağlarını yaşatmaya çalışmıştır. Yine yıllar sonra Ankara tarafından dedelerinin kaydı bulunmuş ve torunlarına Türk vatandaşlığı kimliği verilmiştir. 79 yaşında Türk kimliğine kavuşan Hişam Efendi duygu dolu anlar yaşayarak çevresindekilere pasaportunu gösterip şu gururlu cümleyi kuruyor. Artık cebimde Türk pasaportum var. Ben Türk'üm, Osmanlı torunuyum. Afrika'daki Türk ailesiyiz. Somali'de Kuloğlu Türkleri yaşıyor. Afrika'nın iç kesimlerinde Nijer'in tarihi Agadez bölgesi bile Osmanlı padişahının atadığı sultanlarla yönetilmiştir. Agadez'de hala hüküm süren geleneksel yerel sultan ailesi Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'in soyundan geliyor. Bölge halkı bu aileye ve gelen Osmanlı heyetlerine büyük bir hürmet gösteriyorlar. Bu hanedan mensuplarına saygı ifadesi olarak yüzyıllardır İstanbulavi, yani İstanbul'dan gelenler lakabıyla hitap eder. Sudan'ın Sevakin adasındaki Osmanlı limanı ve idari binaları Türkiye tarafından restore edilmeye başlandığında bölge halkından yaşlı bir adam Türk ekibinin yanına gelir. Adam dedesinin Osmanlı paşası olduğunu söyler ve coşkuyla cebinden çıkardığı, nesilden nesile sarıp sarmalayarak sakladığı paslı bir Osmanlı kılıcını ve üzerindeki armayı gözyaşları ve gururla gösterir. Bölgede hala açık tenli ve veya farklı fiziksel özelliklere sahip bazı aile lakaplarından kökeni Türko, yani Türk'ten gelen olduğu sanılıyor. Afrika kıtasına yaklaşık 7 milyon, Orta Doğu'da ise 8 milyon civarında. Toplamda 15 milyon Osmanlı torunu Türk var. Sadece Irak'ta 3 milyon Türkmen yaşıyor. Suriye'de de aynı sayıda Türk mevcut. Ürdün ve Filistin'de ise bu rakamlar 150 bini aşıyor. Yemen'de bile kökleri Osmanlı dönemine dayanan El İsmat aşireti, El Atiye aşireti, El Rıfat aşireti ve Ağoğlu soyadından gelen kollar hala yaklaşık 100 bin nüfusuyla varlıklarını sürdürüyor. Evet, yani son tahlilde Türkiye sadece Türkiye değildir. Ne işimiz var oralarda diyenlere çok işimiz var diyerek de destekte bunların böyle desek de kafaları basmıyor demiş Bekir Hazar takvimdeki köşesinde.
1: Son baskı.
0: İdris kardeş Habertürk gazetesinde yapay zekada Türkiye için yeni eşik. Geçen haftanın en çok konuşulan konularından birisiydi bu yapay zekada gelinen son durum. Türkiye yapay zeka konusunda yeni ve önemli bir kurumsallaşma sürecine giriyor. 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında Ulusal Yapay Zeka Kurulu'yla bir program ofisi kuruluyor. Konuyla alakalı hemen herkesi çok heyecanlandıran ve umutlandıran bu adımı sıradan bir idari yapılanma olarak okumakta haliyle eksik kalır. Neden mi? Çünkü yapay zeka çağında ülkeler arasındaki temel ayrım giderek teknolojiyi kullananlarla kullanmayanlar arasında oluşmuyor. Asıl ayrım yapay zekanın altyapısını, verisini, hesaplama kapasitesini, kurallarını ve ürettiği bilgiyi ne ölçüde kontrol edebildiğiniz üzerinden şekilleniyor. Daha önce teknopolitik düzen ve Türkiye başlıklı yazımda da vurguladığım gibi yapay zeka ileri seviye çiplerden veri merkezlerine, hesaplama gücünden kritik minerallere kadar uzanan geniş bir ekosistemin parçası. Bu ekosistem artık doğrudan devlet kapasitesini ve küresel güç dağılımını etkiliyor. Son yıllarda yapay zekayı çoğunlukla uygulamalar üzerinden tartıştık. Yeni modeller ne yapabiliyor? Hangi meslekler dönüşecek? Öğrenciler ödevlerini yapay zekaya mı yazdıracak? İş dünyasında verimlilik ne kadar artacak? Bunların tabii hepsi önemli. Fakat devletler açısından daha temel sorular var. Kamu kurumları hangi modelleri kullanıyor? Kritik karar süreçlerinde dışa bağımlılık hangi seviyeye ulaşıyor? ve daha da önemlisi bu sistemler

Türkiye'yi, Türkçeyi, Türkiye'nin tarihini ve toplumsal gerçekliğini hangi kaynaklardan öğreniyor? Geçmişte egemenlik dendiğinde akla sınırlar, ordu, enerji kaynakları, para sistemi ve

Dijital feodalizm yazımda tartışma açtığım konu da buydu. Bilgiye erişimin birkaç büyük teknoloji platformu üzerinden gerçekleşmesi. Bu şirketleri ticari aktör olmanın çok ötesine taşıyor. Bilgi dolaşımının görünürlüğü ve dijital kamusal alanı şekillendiren güç merkezlerine dönüştürüyor. Yeni modelde dikkat çekici unsurlardan biri kurul kararlarının uygulanmasını takip edecek bir program ofisi kurulması. Her eylem için sorumlu kurumların belirlenmesi ve ilerlemenin ulusal yapı, zeka ilerleme ve şeffaflık portalı üzerinden kamuoyuyla paylaşılmalı da planlanıyor. Bu yaklaşım önemli çünkü Türkiye'de bazı teknoloji politikalarının en temel sorunlarından biri çoğu zaman vizyon eksikliğinden ziyade uygulamadaki karışıklıklar olabiliyor. Daha önce teknopolitik düzen üzerine yazarken Türkiye'nin savunma sanayinde geliştirdiği teknolojik kapasitenin başka sektörlere taşınabileceğini vurgulamıştım. Otonom sistemler, gerçek zamanlı veri işleme, sensör teknolojileri ve karar destek sistemlerinde oluşan tecrübe yalnızca savunma alanında kalmak zorunda değil. Sağlıkta, tarımda, ulaşımda, enerjide, afet yönetiminde, eğitimde ve kamu yönetiminde benzer bir teknoloji geliştirme refleksi de oluşturulabilir. Türk savunma sanayinde oluşturduğu yerli teknoloji geliştirme ekosistemini yapay zeka alanına taşıyabilecek mi? Çünkü yapay zeka yarışında yalnızca iyi yazılımcılara sahip olmak yetmiyor. Veri merkezleri gerekiyor, enerji gerekiyor, yüksek performanslı hesaplama altyapısı gerekiyor, nitelikli veri setleri gerekiyor. Fakat daha temel bir soru var. Bu modeller neyle eğitilecek? Bir yapay zeka sistemi beslendiği veri kadar dünyayı tanır. Arşivlerden akademik çalışmalara, hukuk metinlerinden kültürel mirasa, Türkçe bilimsel yayınlardan ekonomik verilere kadar geniş bir veri altyapısının hazırlanması gerekiyor. Algoritmaların hafızasında Türkiye yazımda sorduğum yapay zeka Türkiye'yi kimin gözünden tanıyor sorusu bu nedenle giderek daha kritik bir hal alıyor. Yapay zeka çağında ülkelerin fiziksel altyapıları kadar bilgi altyapılarının egemenliği de tartışılacak. Bu nedenle ulusal yapay zeka politikası güçlü bir ulusal veri politikasıyla birlikte yürümeli. Yeni yapının etik ve güvenlik mekanizmalarını da içermesi önemli. Plan kapsamında oluşturulması öngörülen Ulusal Yapay Zeka Etik Kurulu'nun açıklanabilirlik, veri menşei, algoritmik yanlılık, güvenlik ve insan gözetimi gibi konularda rehberler hazırlaması öngörülüyor. Son tahlilde burada kurulması gereken denge açık. Bir tarafta teknolojik kapasiteyi artırmak, diğer tarafta güvenliği ve toplumsal faydayı korumak. Ulusal Yapay Zeka Kurulu hayırlı olsun demiş İdris kardeş Habertürk'te. Hayırlı olsun diyelim ve aynı zamanda da veda edelim. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Konuşan Tarih. Bekir Naz.

Hepinize sevgiler ve selamlar. Yine bir tarih programında konuşan tarihle sizlerle beraberiz. Efendim, bu hafta 1. Murat Han'ı anlatmaya devam edeceğim. Lakin tarihimizin bu bölümünde savaş meydanlarından değil de biraz daha teşkilattan, askeri teşkilattan bahsedeceğim. Bu hususta sizi bilgilendirmeye çalışacağım kıymetli dinleyenler. Murat Hüdavendigar, Konstantiniyye'yi yani İstanbul'u fethetmeyi kafasına koymuş ve Kızıl Elma ülküsünü gaye edinmiş, Nizam-ı Alem davasına kendini adamış, çok büyük hedefleri olan mücahit bir padişahdı. Bu büyük hedefleri ancak çok kuvvetli, vurucu gücü üst düzeyde bir ordu ile ulaşabileceğini de ancak böyle olacağına inanıyordu. Bu şuurla devrin en mükemmel silahlarını önce kendisi keşfediyor ve kullanmaya başlıyordu. Henüz yeni yeni kullanmaya başlanan top mermisini savaşlarda gereği şekilde kullanabilmek maksadıyla topçu ocağını kurdu. Sevgili dinleyenler, top ile mermisini dökmek ve muharebede top kullanmak üzere iki kısım olarak kurulan topçu ocağı Kapıkulu ocaklarının yaya kısmına dahil olup tamamıyla müstakil idi. Murat Hüdavendigar savaşlarda kullanmaya başladıktan sonra Osmanlı ordusunun başarılarında mühim rol oynamaya başlamıştı bu topçu ocağı. Topçu ocağı teşkilatına Acemi ocağından efrat alınmaktaydı. Gerek topçunun atış kısmına gerekse top ve mermi imalinde istihdam edilecek acemi efrada ihtiyaç duyulduğu zaman topçubaşı Divan-ı Humayun'a müracaat eder, lüzumu kadar acemi isterdi. Durum Yeniçeri ağasına acemi ocağının hangi kısmından ne miktarda ve hangi vasıflarda çıkma yapacağı yazısıyla bildirilirdi. Her iki sınıf için ayrılan efrat da şakirt olarak deftere kaydedilirdi. Top dökücüleri kısmında bulunan şakirtler tezgahlarda yetişecek usta olurlardı. Fabrikada dökümcü başının emrinde tamirci, burgucu, yamacı, dökümcü, delici gibi muhtelif sanat erbabı ile mahiyetleri çalışırdı. Topların zarbezen ismindeki muhtelif çeşitleri yanında şakloz, pranga, bacaloşka, ejderdehen, havan gibi tipler vardı. Topçu efradı merkezde bulundukları gibi nöbetleşe kalelerde hizmet de verirlerdi. A bölükleri ve cemaat olarak iki kısma ayrılmış olup her birinin çeşitli ortaları vardı. Cemaat kısmı yetişmiş iki ortadan meydana gelirdi. Sevgili dinleyenler, topçu ocağında sertopi veya topçu başı denilen bir ocak kumandanı ile dökümcü başı, ocak ketüdası ve çavuşu gibi yüksek rütbeliler, çorbacı veya bölük başı ile dökücü halifeleri isimlerinde daha küçük rütbeli sabitleri yanında bir de ocak katibi bulunurdu. Sivil nazırlardan da tophane nazırı ile tophane emini vardı. Tophane emini, tophaneye alınan ve sarf edilen eşyanın defterini tutar ve her sene hesabını verirdi. Tophane levazımı da bunun eliyle tedarik edilirdi. Dökümhane kısmında top fırını, mimarı, topçu halifeleri ve